0: Niyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
4: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
3: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
4: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
2: Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastle öldürüldüğü iddia ediliyor.
4: Lübnan'ın başkenti Beyrut haftalar sonra ateşkese rağmen yeniden ateş altındaydı. İsrail ordusu kentin güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü komutanını hedef aldı. Duyuru, siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yapıldı. Rıdvan Gücü komutanı Malik Balut'la birlikte bazı Hizbullah mensuplarının saldırı sonucu öldüğü belirtiliyor. İsrail saldırısına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. AFP'ye konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Rıdvan Gücü liderinin Dahiye'de toplantı yaptığı sırada hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'tan önce Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki bölgelere de saldırılarını sürdürdü. İsrail'in yaklaşık 25 noktaya hedef alan bombardımanının da yaşamını yitirenler oldu. İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yuhmur Şakif bölgesine saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanan fosfor bombası kullandığı basına yansıdı. Aynı saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeleri ziyaret etti. İsrail askerlerine seslenen Zamir, Hizbullah'ı zayıflatmak için her fırsatı değerlendireceğiz dedi. Ayrıca Lübnanlı üst düzey bir yetkili, Müzakerelere hazırlık kapsamında ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail 3. tur görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
2: İstanbul'da düzenlenen Saha 26 fuarında tanıtılan kıtalar arası füze projesi Yıldırım Han dış basında da yer buldu. Komşu ülke Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Military. Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalar arası füzeyi sundu başlığıyla haberi duyurdu. Haberin ayrıntılarında füzenin teknik kapasitelerine yer verildi. Rum medyasında geniş yer alan haberde Türkiye 6000 kilometre menzile sahip ses hızını 25 kat aşabilen Yıldırım Han füzesini tanıttı ifadesine yer verildi. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Yediot Ahronot Yıldırım Han'la ilgili haberinde Türkiye yeni uzun menzilli hipersonik füzeyle askeri gücünü gösteriyor başlığını kullandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji santrali anlaşmasına ilişkin iddialarla ilgili dezenformasyonla mücadele merkezinden açıklama geldi. Açıklamada Suudi Arabistan'la imzalanan enerji santrali anlaşmasında Türkiye lehine hiçbir madde bulunmadığı iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu belirtildi. Anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Sivas ve Karaman'da 2 milyar dolar yatırımla 2000 megawattlık güneş enerjisi santrali kuracağı hatırlatıldı. Projenin tamamının yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacağı vurgulanırken projenin Türkiye'ye herhangi bir yatırım maliyeti oluşturmayacağı ifade edildi. Projede en az %50 yerlilik şartı arandığı, Türkiye tarihinin en düşük enerji alım fiyatlarının uygulandığı ve santral arazilerinin mülkiyetinin Türkiye'de olacağının da altı çizildi. Televizyon yayıncılığını kökten değiştirerek 1980'de dünyanın ilk 24 saat kesintisiz haber kanalı CNN'i kuran Amerikalı girişimci Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump Turner için paylaştığı taziye mesajında yayıncılık tarihinin en büyüklerinden dedi. Turner 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın kurallarını yıkmıştı. Özellikle 1990-91 Körfez Savaşı sırasında Bağdat'tan yapılan canlı yayınlarla CNN küresel bir güç haline gelmiş ve Fox News, MSNBC ve dünya genelindeki pek çok haber kanalına ilham kaynağı olmuştu. Metro milyonlarca İstanbullu için en önemli ulaşım aracı, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve yerlerde çalışanlar için. Ancak on binlerce kişi Yıldız Mahmut Bey hattının bir süredir hizmet vermeyen Mecidiyeköy istasyonu nedeniyle büyük zorluk çekiyor. Hatta devam eden onarım çalışmasının bir an önce tamamlanması isteniyor.
5: Eşim benim buradayım dedi, metroya bineyim diye düşündüm. Geldim, metro kapalıydı. Taksiye bineceğim şimdi, acil gitmem gerekiyor çünkü.
6: İstanbul'da her gün on binlerce kişinin kullandığı M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Çağlayan arasındaki istasyonları bir süredir hizmet vermiyor. Yeraltı suyu çıktığı için tünellerde bakım onarım çalışması yapıldığı duyuruldu.
7: İSKİ tarafından alınan ilk numunelerin yeraltı suyu olduğu tespiti yapılmıştır.
6: Metroyu kullananlar Mecidiyeköy Çağlayan arasında otobüs ve metrobüslere yönlendiriliyor.
8: Şu anda Çağlayan'a iniyorum, metrobüse biniyorum.
9: Gidemiyoruz, zorluk oluyor.
10: Eğer ki bir tadilat ve bakım içinse bunu herkesin anlayışla karşılaması gerektiğini düşüncesindeyim.
6: Seferlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılması isteniyor.
2: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiden, yine empatiden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok yetenekli, çok başarılı, çok yakışıklı bir meslektaşımı ağırlıyorum. Cansel Erçin, hoş geldin Canselciğim. Nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkür ederim güzel iltifatlarınız için.
0: Bana, benimle siz diye konuşma lütfen.
1: Tamam.
0: Yanlış anlarlar. Kırık Kanatlar dizisiyle önce tanıdığınız başka işleri, çokça işleri var ama hani kitlesel olarak tanındığı Kırık Kanatlar. Sonra hemen arkasından Hatırla Sevgililer, Gönül Çelenler, Kötü Yol, Dayan Yüreğim, Sol Yanım gibi diziler var. Dijital platformlarda yayınlanan Senkron, Börü 2039, Atsız Aşıklar, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi şahane işleri var. En son şu ara çokça konuşulan Masumiyet Müzesi'ndeki Turgay karakteriyle izliyorsunuz. Cansel'cim neler yapıyorsun? Çok çalışıyorsun.
1: Bir de Asylum var tabii de. O işi çok seviyorum.
0: Asylum.
1: Asylum.
0: Tamam.
1: Göç etmek. Latince tamam. Asil.
0: Tamam.
1: Çok güzel bir hikayesi var. Biraz böyle Squid Game kafasında. Enteresan böyle bir adaya düşen göçmenleri.
0: O yayında mı şu an?
1: Yayında.
0: Yayında.
1: Çok böyle enteresan bir iş oldu. Çok farklı, distopik bir dünya.
0: Seviyor musun o tür işleri?
1: Çok.
0: Okurken de seviyor musun? Şey, roman, roman, tabii. Edebiyatta da seviyor musun?
1: Çok seviyorum.
0: Distopya biraz yorucu bir şey.
1: Şeyden itibaren galiba oldu o. 1984'ü evet. Okuduğumdan beri. Dünyamızı anlamayı, bu sistemin içerisinde nasıl çabaladığımızı, neyin ne olduğunu böyle çözmek için galiba okudum gençliğimde.
0: 1984'ü sevenlerle sevmeyenler olarak dünya ortadan ikiye ayrılır malum. Sen sevenlerdensin.
1: Seviyorum ben. Peki. Brazil var mesela film.
0: Brazil tabii
1: tam
0: ki.
1: Tam onun kafasında.
0: Gilim, evet. Evet. Peki Cansel, bizim programı hiç baştan sona seyrettin.
1: Evet, seyrettim.
0: Nasıl buluyorsun? Severek mi geldin, sevmeyerek
1: ben
0: mi geldin?
1: Ben istedim biliyorsun. Karşılaştık dedim ki Ahmet abi ben programa katılmak istiyorum lütfen.
0: Ama nedeni çok hoşumuza gitti bizim.
1: Tabii çünkü
0: Atlas'la ilgili.
1: Atlas'la ilgili arşiv programı dedin sen. Çok doğru söylüyorsun. Yani ileride Atlas'ın izleyebileceği program olacağını düşünüyorum. Yani kalıcı, televizyonda böyle nadir kalıcı programlardan bir tanesi diyebilirim.
0: Evet, her zaman formatlar uygun olmuyor kalıcılığa. Bazen gel geç şeyler de yapılıyor ama bu bizmiş. Evet, gerçekten de bir arşiv.
1: Ben Türkiye'ye geldiğimde sen de biliyorsun benim halimi. Yabancılaştım. Hayır, bu Fransız bilmez. Hatta setlerde de problem yaşadım.
0: Babana dair bir şeyler taşıyor musun?
1: Ya babamın karakterini taşıyorum çok.
0: Öyle mi?
1: Ve çok seviyorum onu, gezgin karakterini. Sakın insanlardan korkma derdi. Lütfen utanma ve korkma derdi. Atlas'ı görmesini çok isterim.
0: Bir aşk tanımı yap.
1: Kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım. Aldım böyle bir öpücük kondurdum, flaşlar patladı.
0: Yakalandınız mı?
1: Cansel Bey, evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz?
0: Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin?
1: Bu soruyu soracaksın diye çok korkuyorum. O hırs, o şey, bunu alacağım, o haz peşinde değilim artık.
0: Önce şu, biz buna ahiret soruları diyoruz Cansel. 2-3 tane kavramsal sorun var. Bunlar hikayenin içinde geçecek daha sonra bu kavramlar. Ben işte, takıntıyla alışkanlık arasında bir fark var mı sence?
1: Var tabii.
0: Nedir o?
1: Takıntı biraz böyle alışkanlığın ötesinde bir şey. Ve abartı, obsesif hale gelmiş bir durum. İnsan bir yerde böyle alışkanlık sürekli tekrarlayan bir şey önüne gelince ve yaptığında bir yerden sonra kendini sorgulaması lazım. Acaba ben nereye kadar bu obsesifliği ve bu takıntılı halimi ne kadar bana zarar veriyor mu, etrafı zarar veriyor mu diye kendi kendini sorgulaması lazım diye düşünüyorum.
0: Alışkanlıklar öyle değil midir? Değildi, daha masum değil mi?
1: Bazen onlar? Alışkanlıklar da insanı rahatlatabilir. Benim kedilerimin alışkanlıkları var ve çok mutlular mesela.
0: Kaç kedim var?
1: İki kedim var.
0: Benim de iki kedim var. Peki, güzel. Şık ve özenli olmak, bunu sana çok rahat soruyorum. İyi bildiğim bir şey. Seni her zaman şık ve özenli görmeye alışırız biz. Bir insan için ne kadar önemli, değerli bir şey bu? Olmazsa olmaz mıdır? Ne dersin?
1: Ya aslında ben o kadar şık ve özenli olmaya çalışmıyorum. Daha doğal, daha rahat olmaya çalışıyorum. Ama benim eşim Tuğçe diyor ki, lütfen bak. Mesela ben sakallı gelmek istedim bugün. Dedi ki sen dedi daha böyle
0: temiz kendi abi.
1: Temiz gel dedi. Sana dedi daha genç gösteriyor. Daha böyle spor giyimin içinde daha rahat edersin kendini dedi. Peki dedim. Sonra düşündüm, dedim ki haklı. O yüzden de ona hak verdim. Gittim böyle tıraş oldum ve özenli geldim. Yerine göre böyle aslında baktığımda nereye gidersek biz böyle bir oyun oynuyoruz. Bir karaktere oluşuyoruz. Şimdi ben annemle konuşurken onun oğlunun karakteriyle konuşuyorum. Arkadaşlarımla onların arkadaşları karakteriyle.
0: Hayal kırıklığına uğratmamaya dikkat ediyorsun değil mi? Annenle yani
1: sürekli birlikte. Her yerde aslında baktığında böyle birer karakteriz. Ve doğum günümüz geldiğinde ve bütün bu herkes böyle birleşince en rahatsız olan kişi o doğum günü kutlanan kişi oluyor. Çünkü karşı nasıl davranacağını bu sefer bilemiyorsun. Evet ya, bence gene de aslında baktığında gene de özenli olmak iyi bir şey yani.
0: Hoş bir şey değil.
1: Hoş bir şey.
0: Hem kendine ikinci derecede etrafına saygı falan. Güzel, peki miras desem ne dersin? Miras nedir? Mirası yaşatmak nedir? Biraz o ölçekten bakalım.
1: Ya bir tane hikaye var, şu çocuğum olduktan sonra böyle geldi önüme ve o hikayeyi okudum, çok hoşuma gitti. Bir anne, belki biliyorsunuzdur, herkes de biliyordur, annenin karnında ikizler konuşuyor. Hı. Biri diyor ki ya doğumdan sonra bir şey varsa diyor. Hı. Öbürü de diyor ki ya olur mu öyle bir şey? Hiç,
0: doğum bitiyor.
1: Doğumdan sonra geri gelen yok ki diyor. Ya diyor böyle diyor, kordonumuzdan kurtuluyorsak, yemek yiyorsak, ağzımızda, ayaklarımızda kuşak. Ya olur mu öyle şey diyor öbürü.
0: Kansız. Nereden
1: diyor.
0: Uyduruyorsun?
1: Nereden uyduruyorsun diyor. Ya diyor ölümden sonra anne varsa diyor. Ben diyor bazen diyor sessiz olunca diyor onu hissedebiliyorum, onun sesini duyabiliyorum diyor. Olur mu öyle şey ya diyor. İşte diyor, doğduktan sonra geri gelen olmadı ki diyor. Bu hikaye benim mesela hoşuma gidiyor. Çünkü bilmiyoruz, bilmediğimiz için de. O yüzden miras konusunda biraz olsun yaşatılmayı, yaşatmayı, çünkü unutuluyoruz, çok çabuk şekilde unutuluyoruz. Biraz daha böyle kalan, ben mesela babamı yaşatmayı istiyorum bir şekilde. Ondan bahsediyorum. Onun duygularını, onu anlatmayı, onun ne yaptığını, biraz olsun böyle onu yaşatmak istiyorum yani hayatımda ve etrafımda. Evet, miras olarak böyle bir spiritüel mirası devam ettirmek istiyorum.
0: Vardır yani. Ve olur o diyorsun.
1: Olur. Yani. Olur. Ve benden sonra da işte bu programlar, bu hayat, bu işte belki yani şey oluyor birdenbire de. Bir egosantik bir düşünceye doğru gitmeye başladım.
0: Olsun
1: ya.
0: Canım. Allah'ım.
1: Ya yani biraz olsun. Olmak isterim yani biraz daha böyle. Keşke o taraftan görebilsek.
0: Mirasıma biraz sahip çıkılsın isterim.
1: İsterim. Evet, değerlerimi, düşüncelerimi. O yüzden de dikkat ediyorum bu dünyada yaptıklarımı.
0: Bunlara değer veren birilerini hayatımızda canlı tutmaya dikkat edeceğiz o zaman.
1: Evet,
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Ki.
0: Evet, miras bırakacak kimsesi olmayanlar da oluyor.
1: Evet, tabii onlara.
0: Kırıp döktükleri için özellikle de.
1: Ya bu dünyada evet yaptıklarımızı dikkat etmek lazım. Çünkü arkamızdan kötü konuşmasınlar ya. O çok önemli.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, tabii.
0: Umurunda yani bu.
1: Umurumda tabii.
0: Peki.
1: Ya aynı şey mesela yemek yerken şeyin tabağını temizlemek gibi bir şey bu. Hani orada bırakmayacaksın tabağını. Yani.
0: Bitirdikten sonra mı?
1: Tabii. Makineye gidip yıkanır, makineye koyarsın, temizlersin, rafa kaldırırsın.
0: Peki. Peki, güzel cevapları aldım. Bakalım bu cevapların izlerini bulabilecek miyiz hikayenin içinde? Başlıyorum ve tamam. Cansel'i nereye arzu ediyorsa oraya şimdilik gönderiyorum. Sonra davet edeceğiz. Cansel'cim, ilk hikayemizde 1950 yılında, 50 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinin bir köyünde doğuyorsun. Ekonomik olarak rahat bir evdesin. Sevimli ve sakin bir çocuksun. Baban ne yazık ki okul eğitim görmemiş. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ama eğitime oldukça önem veriyor. Ciddi ve sert görünümlü bir adam. Ve köydeki erkeklere göre farklı bir stili var. Tarzı var. Herkes yöresel kıyafetler giyerken orada baban takım elbiseyle dolaşıyor. Fötr şapka ve kravat takıyor. Şık giyim tarzıyla itibar kazanmış biri. Ancak aynı zamanda insanlar babanı bir miktar yadırgıyorlar. Hatta ondan Perçemli Harun diye söz ediyorlar. Sen babana hayranlık duyuyor ve gıpta ediyorsun. Baban gibi olmak istiyorsun. 4-5 yaşlarında bir çocuk, baban sıra dışı birisi. Köyde yadırgayan çok. Peki sen yadırgıyor musun babayı?
1: Yadırgamıyorum. Öylesine kabul ediyorum babayı.
0: O senin baban.
1: Tabii.
0: Peki

0: de yurt dışına git. Orada moda ve tasarım oku. Ve
1: 4-5 yaşında mı söylüyor baba sana bunları?
0: Evet, tabii bunların hepsini 4-5 yaşında söylüyor.
1: Burada bir dur istersen. Baban kılığına, kıyafetine ziyadesiyle özeniyor. Kazancının çoğunu terzilere veriyor. Kendisine şık takım elbiseler, gömlekler diktiriyor. Bu takımlara uygun fötr şapkaları var, kravatları var. Ve bu giysilerle ortalıkta köyün sahibi gibi dolaşıyor. Çocuklar ve gençler ondan epeyce çekiniyorlar. Zira babanın giyimi kuşamı aynı zamanda ona bir otorite de yüklemiş oluyor. Üstelik baban evde de dışarıdaki gibi. Yani evde öyle palas pandıras gezen birisi değil. Son derece ciddi ve mesafeli. Herkes babandan çekiniyor, korkuyor. O sende de var mı o korku?
0: Biraz var ama bu hayranlık içine giren bir korku. Bir de babamın da böyle çok hayran olduğu biri var. Onun kıyafetlerine, onun bıraktığı bir mirası da böyle devam ettirmek
1: kim
0: istiyor.
1: Kim?
0: Mustafa Kemal Atatürk.
1: Ha, anladım.
0: O yüzden de onun gibi giyiniyor zaten. Fötr şapka abi.
1: Onun sembolü mü diyorsun?
0: Onun devamını
1: tam da onu istiyor. Soracaktım. Fötr şapka kravat sence neyin sembolü değil? Sen Atatürk'ün diyorsun. Onu benimsediği için
0: evet.
1: Öyle giyiniyor.
0: Onun değerlerine sahip çıkmak ve devam ettirmek için.
1: Peki. Babana istediğin gibi yaklaşamıyorsun. Sende de ufak bir korku var. Aynı zamanda üzülüyorsun da çünkü babanla sohbet etmek çok zor. Çocukluğun babanın mesafe koyması nedeniyle biraz hüzünlü geçiyor. Halbuki baban sana minicik bir tebessüm etse hemen mutlu olursun. Biraz ileri sarıyorum 1956 yılına. Yani 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Harıl harıl ders çalışıyorsun. En yüksek notları alıyorsun. Amacın babanın gözüne girmek. Diğer yandan da boş zamanlarında anneni çarşıya sürüklüyor. Sana şık bir şeyler alması için ricacı oluyorsun. Baban gibi aynı. Şık olmak için. Okula gitmediğin günlerde farklı kombinler yapıp aynanın karşısında kendini seyrediyorsun. Anladığım kadarıyla babandan çekiniyorsun ama o senin için bir rol model aynı zamanda. Onun gibi şık giymeye çalışıyorsun. Şık ve özenli olursan babanla arandaki mesafenin mesela azalacağını mı düşünüyorsun acaba?
0: Yok, azalacağını düşünmüyorum. Sadece o benim bir kahramanım, bir modelim. Hatta anneme de kızıyor bazen. Çünkü annemin kıyafetlerine de karışıyor babam.
1: Öyle mi?
0: Ve bu konuda da ben de anneme yardım ediyorum. Diyorum ki babam haklı, ben de karışıyorum o şeylere. Annem de bana kızıyor. Bir ailede böyle bir şey oluşuyor ama böyle bir tartışma konusu oluyor. Ama işte babama da eleştirecek bir şey bulamıyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz güzel şekilde.
1: Ne yapsınmış annen? Tayyörler mi giyip
0: evet,
1: kesinmiş köyde?
0: Tabii.
1: İkizlere köyünde.
0: Onun da böyle dışarı çıkınca böyle
1: Farklı olmasını
0: istiyor. Hatta yardım ediyor. Ona böyle kıyafetler alıyor. Ona böyle elbiseler alıyor. Diktiriyor.
1: Falan.
0: Evet.

0: Ekonomideki sıcak gündem artık her cuma başkent Ankara'dan takip edilecek. Veriler, kararlar, yasalar, anlaşmalar. Ekonomiye dair her şey bu programda konuşulacak. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen ve ekonomist doçent doktor Levent Yılmaz'la Ekonomi Notları her cuma 12.15'te NTV'de.
1: Babanla aranda bir şıklık rekabeti başlıyor. Baban bu halinin gayet farkında. Çünkü ortaokulda da bu durumu sürdürüyorsun sen. Yıllar ilerledikçe vazgeçtiğin bir şey değil. Bunun üzerine baban bir gün çok okuman gerektiğini söylüyor sana. Bu hayatta sadece birikimli kişiler itibar ve saygı görür diyor. Yıl 1962, 12 yaşındasın bunu duyduğunda babanda. Ne demek istedi sence? Sırf dış görünüşün insan hayatında yeterli olmadığını mı söylemeye çalışıyor acaba?
2: Ya aslında görüntünün çok önemli olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda o görüntünün arkasında derinlerinde de bir şeylerin olması gerektiğini de söylüyor. Yani sadece görünüş değil, evet, biraz da böyle kültür sahibi olmam gerektiğini de söylüyor. Evet. Mutlaka diyor, okuman lazım, bilmen lazım. Yani bir kişi neden başka bir kişiden bir işi daha iyi

0: çünkü daha çok biliyor.
1: Daha donanımlıdır.
0: Daha donanımlı. Donanımlı olmamı istiyor.
1: Formanın hakkını vereceksin.
0: Evet, öyle diyor.
1: Babanın dolabında terzilere diktirdiği bir yığın elbise var. Baban evde yokken dolaptaki takım elbiseleri inceliyor, kumaşlarına dokunuyorsun. Her günün babana imrenmekle geçiyor ama o çok gıpta ettiğin baban ne yazık ki bir gün maalesef rahatsızlanıyor. Sizin için bir hastane rutini başlıyor o günden itibaren. O zaman zarfında senin dikkatini çeken en önemli şey babanın hasta yatağında bile takım elbiseyle yatması oluyor. Yani derli toplu her zaman hasta yatağında bile. Gün geçtikçe baban için endişeleniyor, korkuyorsun ve bir gün maalesef korktuğun başına geliyor. Baban vefat ediyor. Sence babanın hasta yatağında bile takım elbise giymesinin sebebi neydi? Baban neyin peşindeydi? Hasta yani artık.
0: Ya o ışık görüntüyü sonuna kadar korumak istedi. Ve insanların onu perişan halde, o çökmüş halde onu görmek, öyle göstermek istemedi yani o halini. Bu da gayet natürel bir şey. Doğal, doğanın içinde olan bir şey. Hayvanlar bile, filler olsun, kediler ölüm yaklaşınca, ölüm gelince uzaklaşırlar. Orada kadavralarını göstermek istemezler. Biz de öyleyiz. Bir şey olduğu zaman yok bir şeyim falan diye bir refleks olarak bunu hemen söylüyoruz.
1: Hasta yatağında bir adam çok şık olmasa, bakımlı olmasa geleni gidenin umrunda olur mu?
0: Olmaz ama onun için önemli olan onun için. Kendisi için yapıyor bunları. Kendisi için yaptı. Biz babamızı her türlü severiz. Her türlü babamızı
1: kabul ederiz.
0: Kabul ederiz. Evet. Onu öyle olmak istedi.
1: Peki babanla bu yaşına dek dilediğin gibi bir iletişim kuramadığını konuştuk. Çok da erken kaybettin tabii 13 yaş. Doyamadın. Ne hissediyorsun baba kaybı?
0: Ya işte,
1: sana ne yaptı?
0: Ben de onun gibi olmak isterdim. Ben de onun gibi giymek isterdim. Baba evet haklısın. Donanımlı olmam gerekiyor. Gideceğim yurt dışında okuyacağım. Ve ben de güzel giyineceğim. Ben de özenli olacağım demek isterdim. Yani dediklerini yapacağım demek isterdim. Çünkü ben seni her halükarda isterdim.
1: Ya da bunları görmesini isterdim değil mi?
0: Aynen. En önemlisi bunları görmesini isterdim.
1: Ya seni hırpalıyor, çok acı çekiyorsun. Ölüme kahrediyor, okulu bırakıp babanın işini sürdürüyorsun. Yılların çalışarak geçiyor. Kendine şık gömlekler, pantolonlar, ceketler alıyor. Baban gibi şık ve özenli olmaya gayret ediyorsun. 20'li yaşlarında da evleniyorsun. 30'lu yaşlarına geldiğinde kız evlatların oluyor. Ailenle mutlusun ama yasın bitmiyor. Babanın yokluğunu derinden hissediyorsun ve bu acının üstesinden yavaş yavaş babana dönüşerek geliyorsun. Babanın dolabındaki takım elbiseleri artık sen giyiyorsun. Bu alışkanlık senin için bir tür takıntı haline geliyor. Fötr şapka ve kravatları da takarak köyde bir otorite figürü gibi geziyorsun. Yeni imajın herkesi çok şaşırtıyor. Sana Bay Foter, fötürden gelen Foter diyorlar. 40'lı yaşlarında Rize'de giyim tarzınla bir sembole dönüşüyorsun halk arasında. Ve babanın aksine senden kimse çekinmiyor, korkmuyor. Her gören seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Ve hayatını böylece rengarenk geçiriyorsun. Biraz ileri sarıyorum. Ta 76 yaşına geldik 2026 yılında.
0: Ben nereye kadar geleceğini anladım ben. Kim olduğunu da anladım galiba.
1: Bu yok. Bu bence zor. Bu yaptıklarının amacı babanın mirasına sahip çıkmaktan da öte aslında onu yaşatmak mı? Onu sorayım sana. Bir tür babayı yaşatma şeyi mi? Yani baban senin için bu şekilde mi ölümsüzleşiyor
0: tabii,
1: belki de?
0: Tabii, kesinlikle öyle. Bilinçaltı en azından. Hmm. Belki ben o dönemde fark etmediysem bilinçaltı öyle oldu. Yani hep onun kıyafetlerini aldım, giydirdim. Hatta çok bak tuhaf şekilde, enteresan şekilde hiç gidip tadilat yaptırmadım. Yani vücudum, ilk önce giydiğim o kıyafetler bana bol geliyordu veya geniş geliyordu, bir şey oluyordu. Ondan sonra yıllar ilerledikçe ben o kıyafetlerin içini doldurdum.
1: Çok hoş.
0: O kadar yani ve doldurduktan sonra da daha da doldurmadım, taşmadım yani tam o orada yerde durdum. Bilinçaltı böyle bir şey işte. Çünkü babamı tekrar hani babamı yaşatmak istedim. Çünkü evet.
1: Peki
0: çok
1: bu hala vardı. Sen misin elbisenin içini dolduran? Tam doldurmayı başaran, taşırmayan bu kişi hala sen misin yoksa artık baban mı?
0: Yani benlik var ama %90 babam.
1: Baba.
0: Babama dönüştüm. Ama dediğim gibi bu... Sonra da şöyle enteresan bir şey oldu. İlk önce bilinçaltıydı. Fark etmedim. Ama belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten de tam o yaşımdaki görüntüye geldiğimde dedim ki artık işte tam babamım ve farkına vardım. Evet, ben bunları hep ben babam olmuşum ve babama dönüşmüşüm. Ve çok tuhaf bir şekilde bundan keyif almaya başladım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Memnunsun yani.
0: Evet. Da. Babam olmaktan o kadar mutlu oldum ki.
1: Tanışalım mı bu şık beyefendiyle?
0: Evet. Ve biliyor musun 4 yaşında bir oğlum var. Ve ben de böyle ona böyle şimdi kıyafetler ve babamın kıyafetlerini gösteriyorum, fotoğrafları. O da bana...
1: Bir zevki olsun istiyorsun şimdi de.
0: Onu böyle doğru yola göndereceğim.
1: Önce misafirimizi yollayalım, sonra konuşalım. Efendim geliyor.
0: Kaptırdım kendimi.

0: Yaşar Fazlıoğlu, Rize'nin moda ikonu Yaşar Fazlıoğlu için giyim bir var olma biçimi. 10 pardösü, 40'a yakın takım elbise, fötrü şapka ve 10 çiften oluşan ayakkabılarını ailesinden ayrı tutmamış hiç. Onlara çok kıymet veriyor ve şöyle demiş. Rahmetli babam fötrü takardı. Ben de bunu devam ettiriyorum. Elbiselerime eşim kadar, kızlarım kadar değer veriyorum. Çok severim. Rozetlerim, yüzüklerim, elbiselerim, atkılarım, ayakkabılarım, fötrülerim benim için kaçınılmazdır. Giyim benim için bir varlıktır. Güzel giyinmediğim gün kendimi hasta hissederim demiş. Renkli hoş bir şey. Yani bu bir takıntıysa da tatlı bir takıntı çok değil güzeldi. Mi? Hani alışkanlık gibi görünüyor ama bir takıntılı bir alışkanlık evet. Galiba babadan oğula. Evet, ama evet. Çok da hoş bir şey.
1: Ya kimseye zarar yok. Kendisi evet. Giyiniyor. Kendi takıntısı. Bu çok güzel bir takıntı.
0: Hayatın içinde bir renk o, değil mi?
1: Peş, çok hoş. Tutku.
0: Tarzı da hoş, güzel, mutlu bir yaşam diliyoruz. Uzun ömürler diliyoruz beyefendiye. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz Yaşar Fazlıoğlu'na. 1950 yılında, 50 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinin bir köyünde doğuyorsun. Ekonomik olarak rahat bir evdesin. Herkes yöresel kıyafetler giyerken orada baban takım elbiseyle dolaşıyor. Fötr şapka ve kravat takıyor. Sen babana hayranlık duyuyor ve gıpta ediyorsun. Baban gibi olmak istiyorsun. Harıl harıl ders çalışıyorsun. En yüksek notları alıyorsun. Amacın babanın gözüne girmek. Baban evde yokken dolaptaki takım elbiseleri inceliyor. Kumaşlarına dokunuyorsun. Bir gün maalesef rahatsızlanıyor. Sizin için bir hastane rutini başlıyor o günden itibaren. O zaman zarfında senin dikkatini çeken en önemli şey babanın hasta yatağında bile takım elbiseyle yatması oluyor. Baban vefat ediyor. Yas seni hırpalıyor, çok acı çekiyorsun. Ölüme kahrediyor, okulu bırakıp babanın işini sürdürüyorsun. 20'li yaşlarında da evleniyorsun. Babanın dolabındaki takım elbiseleri artık sen giyiyorsun. Yeni imajın herkesi çok şaşırtıyor. Sana Bay Foter, fötürden gelen Foter diyorlar. Yaşar Fazlıoğlu, Rize'nin moda ikonu Yaşar Fazlıoğlu için giyim bir var olma biçimi. Cansel'cim şimdi senin sorularım var. Aslında takıntılı ve işte belli alışkanlıkları olan Yaşar Fazlıoğlu'ndan söz ettik. Şeyi merak ediyorum, senin öyle takıntıların, alışkanlıkların var mı?
1: Benim yok böyle takıntılarım ama babam da böyle takım elbiseyle çıkardı, gezerdi.
0: Bir tahminim var diyordun. Kimi tahmin etmiştin?
1: Ya İstiklal'de bir arkadaşımız vardı.
0: Bıyıklı,
1: evet.
0: Fötürlü,
1: o zannettim evet. Bir ara.
0: O çok kıyafet değiştirmezdi ama o çok rozetli falan. Evet değil mi? Atkısı,
1: bir anda
0: atkısı.
1: Ondan sonra doğru. Sen hayır deyince evet dedim, o olamaz.
0: Doğru doğru. Peki dış görünüş ve karakter ikisini birbirinden bağımsız ele almak ne kadar doğru? Sen hangisiyle öne çıkmak, takdir edilmek istersin?
1: Derin kültürümle bizim yani tabii ki donanımlılığımla çıkmak isterim. Tecrübelerimle, işte Cansel'le sohbet etmek ne kadar keyifli desinler. Sevsinler benimle beraber böyle gezmeyi. Kıyafetlerimle ne yapacağım? Bunların hepsi.
0: İşini yapma biçimiyle
1: tabii.
0: İlgili düşünsünler diyorsun.
1: Tabii. Bir de değişken her şey.
0: Beğenilmek hoşuna gitmez mi?
1: Kıyafetlerimle mi?
0: Kıyafetlerinle de.
1: Ya hep hoşuna gider tabii ki her zaman ama sadece kıyafet geçici bir şey. Bu da zaten adı üstünde bir sene
0: tabii
1: böyle
0: yenisi
1: giyiyorsun.
0: Gelince yenisini giyersin ne var
1: ama yani. Her zaman dedin yani her zaman şık görünmeye çalışıyor, şık giyiniyor, güzel giyiniyor falan. Okey süper.
0: Hikayedeki Yaşar Fazlıoğlu babasının mirasını bugüne taşımış bir karakter. Sen de karakterinde ve hayatında annene babana dair bir şeyler taşıyor musun? Yani bilerek bilmeyerek diye sorayım, bunu taşıyor musun? Hangi yanlarını barındırıyorsun?
1: Ya babamın karakterini taşıyorum çok.
0: Öyle mi?
1: Ve çok seviyorum onu, gezgin karakterini.
0: Baskın bir karakter
1: baskın.
0: Miydi?
1: Çok enteresan bir adamdı. Böyle marjinaldi. O da biraz işte Tire gibi köyde doğdu.
0: Ege'li.
1: İlkokul mezunu. Ama terziydi. Çok iyi bir terziydi.
0: Evet, konuşacaktım şimdi.
1: Kalfaları... O Tire'nin işte Rum ve Yahudi mahallesinde büyüdüğü için oradaki kalfaları onlar o
0: işi
1: çok el sanatını çok iyi bilenler. Çok, onlardan evet. Öğrendi. Öğrenince de bu işi Türkiye'de yapmak istemedi. 19 yaşında ilk sütyeni getirendir kendisi. Sütyen fabrikası kurdu. Ama abisiyle anlaşamadı, aileyle anlaşamadı.
0: 60'lı yıllarda herhalde değil mi?
1: Evet, 1938, 1960'lı yıllarda. Sonra 64'te Almanya'ya gitmek istiyor. Ama gidemiyor, Almanya kabul etmiyor onu. Hı-hı. Fransa'ya gidiyor. Hı-hı. O da iyi oldu zaten. Sonra Paris'e geliyor. Paris'e gelince de bunu tabii o el sanatı çok iyi bildiği için... özellikle
0: zanaatin önemli olduğu bir yer.
1: Erkek takım elbiseyi baştan yukarı kadar dikebilen ve özellikle bu ceket yakasını çok iyi dikebilen bir adam.
0: O çok önemli bir şey. Değil mi?
1: En zor çizgi. Yaka. Evet. Yani onu dikmek.
0: Bir de galiba pantoloncu başkadır, ceketçi evet. başkadır. İkisini bir arada yapan evet. aslarını bir arada.
1: Külotiye olarak giriyor. Pierre Cardin'e giriyor. Hmm. Sonra Francesco Smaldo da çalışıyor. Ama mutsuz. İyi para kazanıyor. Çünkü neden? Bu gurbetçiler her zaman ülkeyi terk ettiklerinde, Avrupa'ya gittiklerinde biz burada 2-3 sene para kazanacağız. Sonra köyümüze döneceğiz kafasındalar.
0: Rahat edeceğiz.
1: Ama hiçbir zaman öyle olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Çünkü oraya gidiyorlar, oraya adapte olamıyorlar. Türkiye'ye dönünce Türkiye'de yabancılaşıyorlar. Böyle arafta kalmış insanlar gibi oluyorlar. Böyle git gel yapıyorlar. Çünkü ben geldiğimde Türkiye'ye dili iyi kavrayamadım. Yani bilmiyordum. Çok fazla Türkçe'yi öğrenmekte zorlandım. Aksanım vardı. Ama şeydim yani ben... Yani Türkiye'de böyle 1-2 sene kalıp... sonra Fransa'da devam ederim diye düşündüm. Yabancılaştım. Yani bu Fransız bilmez. Hmm. Hatta setlerde de problem yaşadım.
0: Tatsız şakalara maruz kaldın
1: herhalde. Tatsız değil ya. Ben onları hiçbir zaman yapmadım.
0: İmalı demek istedim.
1: Ama benim iş ve kavrayışım... hani iş düşüncemle buradaki örtüşmüyordu.
0: Evet, evet. O evet bir şey...
1: Ama Tomlis Giritlioğlu diye bir...
0: Geleceğim. Dur hepsini bir seferde dökme. Şimdi babandan bahsedecektim ama...
1: Babam, orada işte ondan sonra 1973'te...
0: Dur tamam. bir şey söyleyeceğim. Yani babanın bu mahir terziliği senin karakterinin dikiminde de geçerli oldu mu? Çalıştı mı senin üstünde?
1: Tabii.
0: Bir zanaatkarın oğlu olmak, iyi bir zanaatkarın oğlu olmak ne fark yaratır?
1: Bir kere o da sanatçı.
0: Tabii.
1: Hatta şöyle bir şey var. Ses dergisine giriyor, şarkı söylüyor orada. Finali kalıyor. Hmm. Finalde eleniyor. Galiba sanırım onun en büyük travması o. Ve tamamen reddediyor o dünyayı ondan sonra. Ticarete atılıyor. Ama ticarette de çok başarısız. Çünkü büyük bence... Yani benim gözümde öyle yani. Bence şeydir yani çok büyük bir sanatçı ve hatta çok zeki bir adam olduğu için disleksi vardı bence onda. Hmm. Ve tabii ticarette disleksi biraz sıkıntılı rakamlarla.
0: Disleksi de o zaman henüz icat edilmemiş söyleyemiyorlar disleksini.
1: Bende yani. De var hafif. Çok insanda var yani.
0: Hepimize, neredeyse hepimizde var galiba.
1: O yüzden
0: adı yeni konduğu için.
1: Evet. O yüzden de biraz böyle çok çabuk sıkılıyordu. Yani olduğu yerde, yaptığı işten hemen bir şey icat ederdi, yapardı, harekete geçerdi. Ama harekete geçtikten sonra hemen bırakır, başka bir işe geçerdi.
0: Sen babanla ilgili şöyle diyorsun, hiç kimseyi dinlemezdin, bunları yazmışsın sosyal medyada. Her şeyi kafana göre yapardın, insanlara güvenmezdin, hayata, dünyaya ters tarafından bakardın. Kimse sana deli derdi ama... Sonunda her zamanki gibi haklı çıkardın. Neden insanlara güvenmiyordu acaba?
1: Şunu söylemek istiyorum. Mesela 1990'larda mı, 88-90'larda mı biz arabayla git gel yapıyoruz Paris'le Tire arasında. Ya dedi bu dedi, bak bir gün dedi bir para çıkacak dedi. Bütün bu dedi şeyler dedi, ne dedi, mark dedi bitecek dedi, Yugoslavya bitecek bunlar.
0: Euro'yu tane... tarif ediyor
1: ya
0: değil
1: dedim,
0: mi?
1: Ya dedim baba önceden. Olur mu öyle şey ya, nasıl anlaşsınlar hiç hayatta olmaz. Biliyor musun dedi. İnsanlar aya gitmedi dedi. Çok büyük bir yalan dedi. Baba dedim lütfen bak bunu kimsenin önünde söyleme. Hani bizi mahcup etme bizi falan filan diye kavgalar çıkarırdık. Şimdi bugün böyle tartışılıyor hala yani. Ben bilmiyorum gidildi mi gidilmedi mi ama sonuçta %100 gidildiğinden şu anda %50'ye düştü yani. Acaba gidildi mi diye düşünüyor şu anda. Baba dedim yapma lütfen. Yani peki. Hep tersten her şeyi böyle hani... Böyle tuhaf bir adamdı yani.
0: Kedinin tüyünü tersten okşamak evet. diye bir şey var Almanlarda. Evet. O deyimi bilirsin. Baban da demek ki kedinin evet. tüyünü tersten. Peki onu kaybetmek sana nasıl yansıdı? Nasıl yönettin o süreci? Belli ki çok düşkünsün, özlüyor musun?
1: Ya bir kere beklemiyordum. Çünkü ani bir ölüm oldu. Ani bir de. O yüzden de ben çok şey oldum. Dışa vurdum zaten üzüntümü. Onu, o yazıyı uçakta Fransa'dan dönerken, cenaze için uçaktayken yazmıştım onu. Ya yani geçenlerde mesela şey, Atlas'ı görmesini çok isterdim. Ondan sonra onunla böyle bazı gitmediği yerler var. Çok gezdi, dünyayı çok gezdi. Kamyoneti vardı böyle. Onunla böyle giderdi, gezerdi. Sabah dörtte uyanırdı, uyandırırdı bizi. Hadi Tire'ye gidiyoruz derdi. Böyle ani böyle gitme istekleri oluyordu. O yüzden bazen de gittiğim yerleri, böyle ilk keşfettiğim yerleri, mesela Japonya'ya gittiğimde babam burayı çok severdi, olsaydı hayatta falan diye öyle düşüneceğim. Sarılmak istiyorum sadece, böyle onunla böyle 5 dakika muhabbet etmek isterim.
0: Bir stil miras kalmış oğluna Fazlı Bey'den, babandan sana miras benzer bir şey var mı? Hep sürdürdüğün. Yani senin sürdürmeni istediği, senin de bunu becerdiğin bir şey var mı?
1: Var.
0: Neydi?
1: Cesaret. Bak dedi bana, dedi, sakın insanlardan korkma derdi. Lütfen utanma ve korkma derdi. Lütfen kafamdaki bir şey varsa hemen yap. O konuda, çünkü sistemin içerisindeyiz ve o sistem sürekli bizi engelliyor, bizi engelliyor, bir şey...
0: Kalıplıyor.
1: Kalıplıyor. Bir bakıyorsun, bir yere gitmek istiyorsan git, bir şey yapmak istiyorsan yap, dene. Ve bunları o öğretti bana. Çünkü o... okulla ilgili de mesela, ben okuyordum Fransa'da. Bayağı böyle seviyordum o okumayı. Çünkü annem babam bana hiçbir zaman okula git demedi. Veya ders takip etmedi. Derslerimi hangi sınıfta olduğumu da bilmiyordu. Ama bir gün geldi, dedi ki, ya dedi, bak çok fazla okuma dedi. Yani iyi bir şey değil dedi. Biraz da dedi.
0: Gez mi demek istiyor?
1: Evet, biraz da böyle deneyim. Sosyal hayata gir yani. Çok fazla akademik kalırsın. Yani başka bir kelime kullandı da söylemeyeyim şimdi. Fazla dedi akademik kalırsın dedi yani, çok dedi. Biraz dedi böyle tecrübe edin dedi yani. Çok fazla okuma dedi yani, benim sana tavsiyem dedi.
0: Sadece okuma anlamında.
1: Muhtemelen kendisi hiç okumadığı için.
0: Peki cesaret diyorsun, miras kaldı ve cesur buluyorsun kendini.
1: Bazı konularda evet.
0: Bazı konu. Mesleki kere... şeyler mi?
1: Tabii.
0: Yoksa sosyal ilişkiler. Çünkü babanın sosyal yanı belli ki çok kuvvetli.
1: Ya sosyal ilişkilerde de öyleyimdir. Mesela giderim bir grubun içine girip konuşurum. Rahat şekilde. Bu sadece şey olduğu için değil. Hani tanınmış veya oyuncu olduğum için değil. Eskiden beri böyleyim. Babam da öyleydi. Bir şey istemekten.
0: Medeni cesaretim yüksektir diyorsun.
1: Onlar bir de şey, mesela bir yerden bir yere taşınmak. Bir yerden bir yere gitmek.
0: Yer değiştirmek.
1: Tabii bunlar... Aslında diyeceksin ki bu mu cesaret? Ama insanların içinde çok büyük bir korku. Tabii, tabii. Korku, o korkuyu yenmek. Sonra hani mesela mesleki anlamda da evet. Çünkü oyunculuk bir kere yapmak için cesaret isteyen bir meslek.
0: Ayrıca
1: şurada mesela kendimi cesur buluyorum. Ben Türkiye'ye geldiğimde sen de biliyorsun benim halimi. Hani hala da sıkıntılarım var. Hala da böyle onun üzerine çalışıyorum. Ama... Türkçemi benim en çok ilerleten şey tiyatro oldu.
0: Tabii.
1: Ve ben tiyatroya adım attım burada. Normal bir Türk oyuncudan 100 kat daha çalışmam gerekiyordu.
0: Tabii.
1: Ve bunu hiçbir zaman da böyle yapay şekilde olmasını istemedim. Doğal şekilde ağzımdan çıksın istedim. Hı-hı. Ve burada ben, çünkü ben tiyatrocuydum. Evet, dedim ki ya bir gün tamam işte dizilerde oynuyorsun, para kazanıyorsun, istediğin işleri yapabiliyorsun. Ama bak Cansel, sen ilk adım attığında Fransa'da sahneye, sen tiyatrocusun. Senin yerin tiyatro, sen oyuncusun, aktörsün. Mutlaka tiyatroya dönmen lazım. İşte Zeliha Berksoy'lar olsun, Ayda Aksel'ler olsun. Burada o Türkçemi düzeltmek için bayağı uğraştım. Yani 2 sene mi aldı hayatımda?
0: Peki abim var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Dur önce anneden girelim. Hiç baba, sürekli sen babandan bahsediyorsun. Anneciğinden bahsetmiyorsun. Çiftlikleri varmış, tütün kırarmış, değil mi?
1: Evet, çok.
0: İlk gençliğinde yani.
1: Evet, 14-15 yaşında. Hatta akrep soktu.
0: Anlatsana biraz, ilişkiniz nasıl evrildi, nasıl bir kadındır?
1: Yani annem ne yapsın kadın? Yani 2 tane erkek, bir de babam. 3 adam evde. Ama biz ona çok sahip çıktık. Çok seviyoruz onu. Tire'de şu anda, memlekette. İşte evin altındaki kedilere bakıyor. Hı hı. Lütfen yardımcı olun ona. Özellikle Tire Belediyesi.
0: Tire Belediyesi.
1: Kedi evleri istiyoruz.
0: Kedi evleri istiyoruz. Ya Tire'de de kedi evine ihtiyaç var mı? Herkes sevmiyor mu kedileri? Herkesin evinde değiller mi?
1: Seviyor ama çok var sokakta. Bir de o kediler onu böyle bir şeysi var işte bir görevi var her gün. Onu böyle
0: ayakta tutuyor.
1: Bir de salı pazarı var. O pazara gidiyor salı günleri. Çok mutlu yani Tire'de.
0: Alışverişe mi gidiyor yoksa bir şey satmaya mı gidiyor?
1: Alışverişe gidiyor. Bir de tabii komşular var. Her gün geliyor. O yüzden de bir sosyal hayatı var. Bu çok önemli.
0: Peki,
1: o yaşta.
0: Peki baban gibi uyumlu muydu Fransa'da annende?
1: Babamdan daha uyumluydu.
0: Daha mı uyumluydu?
1: Tabii. O da çok çalıştı. Hmm.
0: O ne yapıyordu?
1: O da dikiş terzi, konfeksiyon. Ondan sonra tadilat işleri de yapıyorduk. Onlar da öyle. Ondan sonra tabii biz abim ticarete geçtik biz. Tekstil üzerine.
0: Evet.
1: Denizli'den işte çarşaf, ondan sonra
0: Fransa'ya mı gitti?
1: Fransa'ya gitti. Fransa'da işte büyük alışveriş merkezlerine, şeylere, zincir marketlere sattık işte. Gitti. Sonra ben sıkıldım, bıraktım o işi.
0: Abin devam ediyor mu?
1: Abim devam ediyor. Hatta bitirdi artık. Hı. O da çünkü
0: yaptı mı dünyalığını?
1: Yaptı.
0: İyi, hadi bakalım. Şahane. Abinle nasıl aranız?
1: Çok iyi.
0: Biraz babam, bahset, evet. Babam, iş ortağın, eski iş ortağın anladığım kadarıyla.
1: Evet, yani iş ortağım. Abim benden 8 yaş büyük.
0: Ah, gerçek abi. Evet. Benim de ablam benden 8 yaş büyük. Evet. O tam gerçek abla, gerçek abi oluyor. Evet. Yakın olduğu zaman tam öyle olmuyor. Biraz itişek akış oluyor.
1: Şimdi tabii ben 16-17 yaşına gelince o da 25 yaşlarındaydı. Bu adaptasyon problemi yaşayınca anne baba Fransa'ya. Biz sahiplendik. Yani annemiz babamız bizim çocuklarımız gibi olmaya başladı. Hı, biz yönetmeye başladık. Hı. Bir de iki erkek olunca da. Ve böylece çok güzel oldu. Çok iyi ilerledik. Ama abim tabii yönettiği için her şey aslında ailede piramidin en tepesinde o oldu. Psikolojik anlamda aileyi böyle çocukları olduk yani onun. O da çok seviyordu ama mesela.
0: Onun eşi Meksikalı galiba değil mi?
1: Eş Meksikalı, evet.
0: Üç çocuk mu var orada?
1: Üç çocuk var.
0: Maşallah.
1: Evet. Ve o çocuk yapacak bir adam değildi yani. Ben çok şaşırdım.
0: İki sıcak milletin aşkı üç çocukla sonuçlanmış. Evet.
1: Ama
0: bir Türk, bir Meksikalı.
1: Abim Tire'yi çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor.
0: Buradalar mı yoksa?
1: Yok, geliyor. Çok geliyor buraya. Yani buraya yerleşmek istiyor. Hmm. İstiyor çok. Türkiye'yi, Tire'yi çok seviyor.
0: Ne güzel. Kökten o yüzden kopamama var.
1: Abim biraz baba figürü var yani abimde. O yüzden de işte babam da vefat ettikten sonra abimle biz çok yakınlaştık. Eskiden o kadar değildik. Birleştik yani.
0: Şimdi artık baba yarısı.
1: Evet.
0: Abin.
1: Evet. Babamı özleyince abimi arıyorum. O da beni arıyor biliyorum. Babamı özleyince.
0: O ne yapıyor böyle diyecektim. O da seni arıyor demek ki.
1: O daha içten yaralandı babamın ayrılığında. O da beklemiyordu.
0: Siz kaç yaşındayken?
1: 2017'de işte.
0: Ha, çok yakın zamanda zaten.
1: Yani 10 sene oluyor. Yavaş, çok hızlı gidiyor. Çok 8 sene oluyor.
0: Çok, evet. Tire'de hala haberdar olduğun ya da olmadığın bir çocukluk aşkın var mı?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Fransa'da
0: kaç
1: var.
0: Kaç yaşında gittin?
1: 9 yaşında.
0: 9 yaşında.
1: Fransa'da bir tane böyle, şimdi şöyle bir şey oldu. Tire'de o üniformalar siyah beyaz.
0: Sıkışmış formel.
1: Sıkışmış böyle işte, evet. Market, hayatımda böyle mesela süpermarket yoktu o dönemde. Kola yoktu. Hı hı. Hiçbir şey yoktu. Bir tane telefon vardı, o da bakkaldaydı. Oradan böyle babamı aradık çünkü o bir sene önce gitti bizden. Fransa'ya gidince birdenbire siyah beyazdan renkliye geçmiş gibi oldum. Yani sınıfta sarışın kızlar, çantalar parlıyor, çizgi filmler.
0: Kılıklar, kıyafetler yanıyor.
1: Evet. Yani o 3 tane misketi ben 10 liraya kazanınca 10 liraya satıyorduk. Böyle bir arkadaşlarımızla böyle bir şey yapıyorduk, bir alışveriş yaparken bir baktım. Abi markette bedavaya veriyorlar misketleri falan.
0: Paris'in neresindeyiz? Bir banyodayız.
1: Bondi'deyiz. Bu Mbappé'nin çıktığı yerde yani.
0: Tamam, getto yani.
1: Şimdi getto, sonra daha da getto yerlere gittik. Clichy-sous-Bois, Montfermeil, o taraflara gittik.
0: Babanın işi iyi giderken niye gettolardasınız? Çünkü Türkler mi var oralarda, evet, daha yakın tabii olmak için? Sosyal açıdan.
1: Evet.
0: Anladım. Türkler... Bu senin için sıkıntılı bir şey. Babanlar için iyiken bir şekilde ama senin için entegrasyonda sorun. Değildik. Öyle mi?
1: Bir de o dönemde mesela Yunan komşumuz vardı. Ermeni Partena vardı komşumuz. Türk arkadaşlarımız vardı. Aynı binada oturuyorduk. Fransızlar da vardı. Aynı ama böyle şey değildi yani. Öyle yavaş yavaş oluşmaya başladı o gettoluk. Benim dönemimde gene de böyle bir multikültürel ama aynı yerde oturan değerliydi o oraları. Bir de şöyle bir şey vardı. Okula girdim. Bir hafta sonra elime tenis raketi verdiler. Onun ne olduğunu bilmiyorum.
0: Tövbeler olsun.
1: Dunlop böyle tahtadan. Abime, anneme sordum bu ne dedim. Bilmiyorum dedi, süzgece benziyor dedi. Babam dedi, anlamıyorum dedi. Abine soralım dedi. Abim geldi, o da ütü yapıyordu, ütücülükten geldi. Dedi ki ya dedi galiba dedi bu tenis dedi Cansel dedi. Bak dedi bir tane file takıyorlar dedi. Bunu dedi sen öğren dedi. İleride dedi zengin insanlarla oynarsın dedi, işin yarar dedi.
0: Sonra oynadın böyle... mı tenis?
1: Oynuyorum hala.
0: Hala oynuyorum.
1: Sonra jimnastik salonuna götürdüler bizi, öğrettiler. Dediler ki sevdin mi bu işi? Sevdim. Bir tane kağıt verdiler. Git kulübe. Kulübe gittim. Dediler ki üyeliği aylık işte 5000 frank. İşte o dönemde düşün 500 euro gibi bir şey. Dedim ki ben de bizde yok o para.
0: Veremeyiz.
1: Dediler ki boş kortlarda oynarsın ama toprakta oynamazsın. Sadece hard kortta.
0: Hmm.
1: Oradan o sert kortlarda boş zamanda yağmur, karda. Orada işte Cezayirli, Senegalli arkadaşlarımı tenis öğrendim. Bir de hoca vardı, yardım ediyordu.
0: Maroklar.
1: Sonra Roland Garros'u götürdüler falan filan. Bir ay sonra Kaya götürdüler. Yani
0: Ghetto'da oturup Roland Garros'u izlemek.
1: Evet. Ama şey
0: gezmeye.
1: Yani başladı dolanım.
0: Evet.
1: Spor, sanat,
0: bilgi, görgü.
1: Evet, başladı orada.
0: Peki eskiden bende biraz asosyallik vardı diyorsun bir yerde. Asosyallik dilini bilmediğin, tanımadığın bir ülkede bambaşka bir hayatı yaşamak zorunda kalan 9 yaşında bir çocuk için belki bir savunma mekanizmasıdır diye düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Tabii.
0: Ben asosyalim. Yani bana yaklaşmayın falan. Böylece
1: yok. Yani şöyle
0: dildeki zorluğum da anlaşılmamış olur gibi bir şey olabilir. Yani çocuklar dil, yapar böyle şeyler.
1: Dil zordu. Bir de para yoktu. Yani o yüzden de para kazanma peşinde.
0: Zamanı.
1: Ya 12 yaşında mesela bir kız var böyle ruj sürmüş falan sen böyle abinin kazağını giymişsin, annen saçlarını o kesmiş, zaten bıyıklar da çıkıyor, bir de soğuktan burnun sürekli tıkalı. Sen gidip o kıza nasıl yaklaştın yani? Bir gün geldi o kız benim böyle yanaklarımdan öptü, ben de öyle kaldım.
0: Kasılma suretiyle.
1: Sonra Walkman'ını çıkardı. Michael Jackson çalıyor, Billie Jean. Dedi,
0: sana mı taktın?
1: Tanıyor musun dedi, seni 1982. Yok dedim, tanımıyorum. Bu dedi Michael Jackson dedi, Billie Jean dedi. Sonra bak, eve geldim, Erdoğan dayım dinliyor. Tanıyor musun dedim, Billie Jean, Michael Jackson. Kız öğretti bana.
0: Peki, iki ismini hatırlıyor musun kızım?
1: Aksel'di galiba.
0: Aksel.
1: Evet. İşte o kız dediğiniz kız o.
0: Anladım. Peki iki evlilik yaptın. Şimdi Zeynep Tuğçe Bayat'la mutlu bir evliliğim var. Nefis bir oğlum var. Aslında burada bir yerde keşke çıkartamaydık ama hoşunuza gitmeyebilir. Onun için öyle bir şey söyleyeceğim.
1: İsminin neden Atlas koyduğumu anlıyorsun.
0: Evet. Yani, tabii gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama bunu bize biraz anlat yani. Hadi Atlas'ı anlat biraz. Bir kere zaten Zeynep'le şeyle nasıl tanıştınız, nasıl teklif ettin filan onları da merak ediyoruz. İlk görüşte aşk mıydı?
1: Yok. Gönül Çelen'de oynuyordu. Hmm. Hatta benim öğrencim oynuyordu. Piyano hocasıydım orada. Ama o enerjisi, o oyuncu olma hevesi. Yani şimdi ünlü olmak isteyen küçük küçük oyuncular geliyor setlere. Onları hemen görüyoruz biz. Ama onda böyle gerçekten de iyi bir oyuncu olma hevesi vardı. Biraz böyle konuştuk falan. Tabii ki hoşuma gitti ama küçük diye düşündüm ve çok da fazla şey yapmadım. Onu provoke ediyordum sürekli. Böyle dalga geçiyordum, eğleniyordum. O da tabii sinirleniyordu. Daha çok sinirlenince de daha çok hoşuma gidiyordu. Sonra aradan 10 sene sonra... İşte babam öldükten sonra bir de köpeğim de öldü. Yani o dönem böyle biraz böyle çok mutsuzdum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Nişantaşı'nda orada böyle bir kahve içerken karşılaştık. Dedi ki tiyatrodayım dedi. Bu benim çok hoşuma gitti.
0: Hmm.
1: İşte Fırtına oynuyor. Shakespeare'in Kemal Aydoğan sahnesinde. Orada gittim, izledim.
0: Kaliban.
1: Çok da iyi oynuyor. Çok da hoşuma gitti. Sonra da böyle görüştük, muhabbet ettik. Sonra o da geldi, beni izledi. Öyle. Şey çok komik. Yani tam bunu anlasın.
0: Şey, anlat. Bir şey olmaz. Tamam.
2: Empati devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: İstanbul'da hava güneşli, rüzgar hafif. Sabah saatlerinde Boğaz hattında sis görülecek. Sıcaklık 22 derece. Marmara'da güneşli günler devam ediyor. Bursa 25, Edirne ve Balıkesir 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Ankara, Konya ve Kayseri 18 derece. Ege bölgesinde güneşli günler sürüyor. İzmir 27, Bodrum 26 derece. Güneşin altı 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Antalya 23, Adana 24 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon-Rize kesimi yağışlı. Bolu 20, Trabzon 16 derece. Doğuda Erzurum-Diyarbakır boyunca yağış geçişleri görülebilir. Erzurum 8, Diyarbakır 18 derece.
2: Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi ve bugünkü görüşmelerde bölgesel konular ele alınacak. Tebun'u taşıyan uçak akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Resmi karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdülmecit Tebun havalimanında baş başa bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebun'u bugün de Beştepe'de ağırlayacak. İki lider Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık edecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da bir yandan devam ediyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
1: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastla öldürüldüğü iddia ediliyor.
2: Lübnan'ın başkenti Beyrut haftalar sonra ateşkese rağmen yeniden ateş altındaydı. İsrail ordusu kentin güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü komutanını hedef aldı. Duyuru, siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yapıldı. Rıdvan Gücü Komutanı Malik Balut'la birlikte bazı Hizbullah mensuplarının saldırı sonucu öldüğü belirtiliyor. İsrail saldırısına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. AFP'ye konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Rıdvan Gücü liderinin Dahiye'de toplantı yaptığı sırada hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'tan önce Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki bölgelere de saldırılarını sürdürdü. İsrail'in yaklaşık 25 noktaya hedef alan bombardımanında yaşamını yitirenler oldu. İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yuhmur Şakif bölgesine saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanan fosfor bombası kullandığı basına yansıdı. Aynı saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeleri ziyaret etti. İsrail askerlerine seslenen Zamir, Hizbullah'ı zayıflatmak için her fırsatı değerlendireceğiz dedi. Ayrıca Lübnanlı üst düzey bir yetkili, müzakerelere hazırlık kapsamında ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail 3. tur görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
0: Gazze'de ablukayı kırarak sivillere yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için gösteri düzenlendi. Aralarında İsrail saldırılarında uzvunu kaybeden Filistinlilerin de bulunduğu grup, İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.
3: İsrail saldırısında engelli kaldılar. Aralarında uzuvlarını kaybedenler de var. Gazze Savaşı'nda ağır yaralanan Filistinliler küresel Sumut bülosuna destek için bir araya geldi. Kumsala küresel Sumut bülosu yazıldı. Dikilen Filistin bayrağının yanında bir Türk bayrağı da vardı. Gazze sahilinde düzenlenen gösteride 30 Nisan'da Yunan adası Girit'in açıklarında İsrail'in Sumut bülosuna müdahalesinde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması talep edildi. Filistinli Dima Abid, Türkçe konuşarak Sumut filosuna desteğini dile getirdi.
4: Şengil'e herkes selam olsun. Gazze'den tutuklanan iki kahraman Abu Küçük ve Diyar Duyar selam olsun. Siz bizi kurtarmak için geldin ama maalesef düşmanımız esir oldunuz. Ve sizi görmeden önce içimizi rahat asla etmeyeceğiz. Bu filiz katılan herkes teşekkür ediyoruz.
3: Ahmet El Sufuri, gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasının yanı sıra Gazze'ye medikal ekipman ve protez gönderilmesi gerektiğini söyledi. Gazze'ye yardım için yola çıkan küresel Sumut bürosundan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen iki aktivistin gözaltı süresi 6 gün uzatılmıştı. İsrail Mahkemesi Brezilyalı aktivist Thiago Avila ve Filistin kökenli İspanya vatandaşı Seyf Ebu Keşkin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Aktivistlerden Avila'nın İsrail'de tutulduğu sırada annesi Teresa Regina de Avila Esilva yaşamını yitirdi. Ayrıca İsrail Mahkemesi iki aktivistin gözaltı süresinin uzatılmasına dair itirazları da reddetti. İsrail, Gazze şeridine 2007 yılında başlattığı ablukayı sürdürüyor. Gazze'de yaklaşık 2,5 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. 2023 yılından bu yana İsrail saldırılarında en az 72.615 Gazze'li yaşamını yitirdi. 172.000'den fazla Gazze'li de yaralandı.
0: Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den getirilen 3 yaralının Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 3 Gazze'li kardeşimiz Türkiye'ye getirildi ifadesini kullandı. Yaralıların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Memişoğlu, Türkiye merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek ifadesine yer verdi. Varlık barışı düzenlemesinin de içerisinde barındıran kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle gerçek veya tüzel kişilere ait yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027'ye kadar banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve vergi hesaplaması yapılmayacak. Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayanların getireceği varlıklardan da 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan indirim ise %50'den %100'e çıkarılacak. Teklifle kamu alacakları yapılandırılmasında taksit sayısı da arttırılıyor. Huzur evlerine giriş yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. 60-70 yaş arası engelli raporu olursa kabul edilecek. Bakım birimleri yaşlıların durumlarına göre 4 kategoriye ayrıldı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı.
3: Yaşlı kabuğu süreçleri değişti. Yeni bakım modelleri oluşturuldu. Huzur evleri ve huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evlerine girişte yaş sınırı 60'tan 70'e yükseltildi. 60 ile 69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde huzur evlerine kabul edilecek. Yönetmelikle yaşlıların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayrıldı. Buna göre bağımsız ve aktif yaşlılar, gözetim gerektiren yaşlılar, doğrudan bakım desteği gereken yaşlılar ve ileri destek gereken yaşlılar olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu. Yönetmelikte huzur evlerinde yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak. Konuşma ve dil terapistiyle fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak. Manevi destek hizmetleri de bulunacak. Din görevlisi sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.
0: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
5: Şeyde o oyundan sonra daha hiç aramızda bir şey yok. Sadece işte WhatsApp'ta böyle biliyorsunuz. Klasik konuşmalar falan. Şeyde oyundan sonra yukarı çıktık ve böyle beraber muhabbet ediyoruz. O kadar böyle birbirimizi istiyoruz ki belli artık yani. Sonra tam böyle çıktık oradan. Ben de böyle aldım böyle bir öpücük kondurdum. Flaşlar patladı.
6: Yakalandınız mı?
5: İyi ki bu mikrofonlar. Cansel Bey, evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz?
6: Şimdi bir şeyler söylerdim de.
5: Artık dedim.
6: Ha, bu kadar. Öyle mi? Evet, magazine de yakalandığınıza göre artık biz...
5: Evet, dedim ki artık yapacak bir şey yok. Bu tamamen damgalandı.
6: Güzelmiş. Peki, Atlas'tan da bahsetmişken, şimdi sen şey dedin ya programın başında, bu arşivlik bir program. Hani ben isterdim zaten buraya gelmeyi, sana söylemiştim falan. Atlas şimdi kaç yaşında?
5: Bir
6: yaşında. Bir 20 sene sonra... Evde yakalar da nette filan açar bu programı seyrederse ona bir şey söylemek ister misin 20 sene sonrası için?
5: Alışkanlık ve takıntılardan bahsettik ya. Gerçekten de bir emrivaki bir şey değil. Lütfen kendi hayatını yaşa. Beni taklit etmeye çalışma. Sen, babam bana demişti. Oğlum sen benden daha akıllısın. Daha zekisin. Daha güzel şeyler yapacaksın. O yüzden... Atlas, kendi hayatını yaşa. Hiçbir görevin yok, hiçbir mirasın yok. Lütfen özgür ol, hayatını yaşa. Bu hayatı yaşamayı değer. Evet, bazen böyle bir gül gibi onun dikenleri vardır. Böyle batar, acıtır. Ama o gülün kokusu var ve o çok güzel bir şey. Bu hayat da aynı o gül gibi. O yüzden hayatını yaşa, sev. Bu kadar. Kendi hayatını yaşa derim ona. Sanırım çocuk sahibi olmak diğer aşklardan farklı, koşulsuz bir aşk. Seviyorsun ve hiçbir şey beklememen lazım. Hiçbir şey beklemeyeceksin. Sadece seviyorsun, ne olursa olsun.
6: Bu yeterli zaten.
5: Yeterli.
6: Bu çok büyük bir çaba. Evet. Sevmek çok emek gerektiren bir şey. Çok donanım gerektiren bir şey. Yani donanım deyince ben burada bir hayat bilgisini kastediyorum tam olarak. Bu önemli bir şey. Bir şey dayatmamak, bir şeye koşullamamak değil mi?
5: Evet.
6: Kendisi olmasına izin vermek. Nasıl bir babasın? Sınıfı geçer misin? Kendine not ver. Aslında tabii Atlas'a sormamız lazım da.
5: Ben geçiyorum ya. Fena değilim.
6: Öyle mi?
5: Belli. Bir kere şöyle bir şansım var. Ben zaman ayırıyorum çocuğuma. Vaktim var yani. Diğer babalar bunu yapamıyor.
6: Önemli, tabii.
5: Bu çok büyük bir şans.
6: Lüks.
5: Lüks. İkincisi, beni sevdiğini görüyorum. O beni çok mutlu ediyor. Oynuyorum onunla. Yani elimden gelene kadar bence yeterli.
6: Çocuklar annelerine aittirler derler. Ne diyorsun?
5: Doğru. Değil mi? Victor Hugo'nun bir lafı var zaten. İki tane aşk var. Bir köpek sahibine ve bir anne oğluna. Onun verdiği bir bağ, bir aşk hiçbir zaman şey yapamaz.
6: Orada sembiyotik ilişki falan
5: sembiyotik bir ilişki var tabii ki.
6: Erkeklerde maalesef bu eksik. Erkekler. Felaketiz.
5: Doldurmaya çalışıyoruz.
6: Evet, doldurmaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışarak geçiyoruz. Evet. Tam öğreneceğimiz sırada da büyüyüp gidiyorlar.
5: Çok bir de ben bu konuda gerçekten de bilgisizmişim. Ben lang diye böyle suyun içine düştüm yani.
6: Hepimiz öyleyiz. Yani erkekler.
5: Yani doğduğunda çoğunlukla ben öyleler. Doğduğunda ne yapacağımı anlamadım yani hiçbir şey. Hiç.
6: Yapacağım bir şey yok ki zaten. Evet. Annesiyle işi, seninle bir işi yok. Sadece kendini lüzumsuz hissedip kahretmemeyi başaracaksın tecrübesizler. Ben yaşadım yani. Benim bu evdeki varlık sebebim nedir sorusu beni çok meşgul etti. Kızım benimle ilişki kurana kadar. Peki bize bir aşk tanımı yap. Seninkini merak ediyoruz. Kitabi bir şey değil.
5: Ya Tuğçe ile aşkımız gittikçe yükseliyor. Dedim bir insan karısını her gün daha çok sever mi ya? Dedim ona mesela. Hı. Sen dedim çok güzel bir insansın. Gerçekten de öyle. Çok seviyorum onu. Biz böyle bir de aynı zamanda partneriz, ekibiz. Çok güzel.
6: İş arkadaşları da var tabii değil mi? Birbirini anlamak var. Bunlar önemli şeyler.
5: Kavga ediyoruz. Hı. Sabah kavga ettik mesela. Ama çok güzel bir kavga, tartışma. Büyük tartışma, kavga demeyelim.
6: Böylece evliliği de anlatıyorsun biraz. Evlilik soracaktım, sormuşum gibi fazet. Evliliği de kat içine. Sabah ne için tartıştınız?
5: Ne için tartıştık?
6: Hatırlamıyorsun. Bu çok iyi.
5: Evet, çok iyi.
6: Umarım şey. Tuğçe de hatırlamıyor.
5: Şimdi o programı yapmayı çok seviyor.
6: Plan program.
5: Ya, buraya geç kalmayı başladık ya, evet. O yüzden başladı. Yani tartışma.
6: Sakın Tuğçe'ye yükleme buraya geç kalışını. Sakın. Tamam. Çağırırım şimdi valla şuradalar.
5: Ondan ya şimdi kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım onların.
6: Cansel'cim kariyerim pırıl pırıl giderken genellemeler yapma istersen. Yani en azından kadınlar falan düşünün. Dersen erkekler diye de sert bir cevap verir.
5: Evet, olabilir. Şey. Ama işte ben bazen seviyorum o bulmayı, çaba sarf etmeyi, aramayı. O da zaten en romantik yeri. Ama bazı günler, bugün mesela sana geleceğim empatiye ve çok heyecanlıyım, çok mutluyum burada olmaktan. İsterdim ki bana ayrılsın yani o zaman. İşte öyle olmadı.
6: Onu evet. Onu daha önce düşünecektim. Peki çok güzel cevaplar aldık. Ağzına sağlık.
5: Teşekkür ederim. Samimi olmaya çalıştım.
6: Çok
5: gerçek ve
6: çok
5: şey olmaya çalıştım.
6: İkinci hikayeme geçiyorum. Sonra gene kişisel şeyleri uzun uzun konuşacağız. Çünkü konuşmak istediğim çok konu var. İzinle ikinci hikayeye giriyorum. Anlaştık. Şimdi gene kavramsal sorularımız. Hasret ve vuslat. Bunlar sana ne ifade ediyor?
5: Hasret hayatımda yok artık ya. Hmm. Vuslat da yok. Çünkü
6: oldu mu hepsi? İkisi de oldu mu?
5: Oluyordu.
6: Gerçekleşti.
5: Oluyordu. Bir de benim şöyle bir problemim var. Ben çok çabuk unutan bir insanım. Geçmişte kalmıştır. Hmm. Ve hiçbir zaman o hasrete
6: özlem
5: çekmiyorum. Ha. Bu sanırım şeyden kaynaklanıyor. Spor yaptım, performans. Hı hı. O performansta geçmişte kaldır. Hani o beynini öyle formatlıyorsun.
6: Hele teniste bir santim önceyi unutmak zorundasın, evet. Yoksa.
5: Bir önceki puanı kaybettiğin zaten 15 saniye veriyorsun kendine o, evet. Puanı unutturmak için. Bir teknik var orada. O 15-20
6: saniye. Daha fazlasında da vakit yok tabii. Zaten maçta.
5: Zaten Djokovic şey diyor yani, bir maratonu aynı hızda koşamazsın, bir yerde böyle yavaşlaman lazım. O süreyi ne kadar azaltabiliyorsun? Bir şey üzüldüğün zaman onu, o süreyi en aza getirmeye, evet, çalışman lazım. Bu teniste ona yardımcı oluyor. O yüzden hasret ve vuslat unutmuşum yani ne olduğunu.
6: Peki gurbet nedir?
5: O gurbetçiliğin gerçekten zirvesini yaşadım.
6: İşte
5: yani babam, evet, çarpık bir Mercedes aldı mezarlıktan. Dedi ki gelin dedi, biz bu arabayı dedi tire sanayide yaptıracağız. Ve ondan toparlayacağız, geleceğiz, satacağız ve tatilin parasını çıkaracağız diye yola çıktık. Ama tabii ki hiç ölmüyor. Çünkü o araba bir kere yamuk gidiyor. 1000 kilometre sonra tekerlekleri ölüyor. Tekerlekler almak lazım.
6: Aslında yüzünden pahalı hale geliyor değil mi?
5: Yani, o Alman mühendislerin yaptığı arabayı sen tire sanayide nasıl düzeltebilirsin sene 1981'de? O robot...
6: Ben sana söyleyeyim, İstanbul sanayide her türlü işini görürler. İstersen kasa bile takarlar da tirede zor. Aidiyet nedir?
5: Aidiyet? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şeysi var. Mantığım değişti diye böyle bir... Hani hayat böyle seni sürekli değiştiriyor.
6: Evet.
5: Ve içinden, derinden bir tohumun filizlenmesi ve ağaca dönüşmesi gibi. Daha derin oluyorsun. Ve bunu farkında olmadan yaşıyorsun. O yüzden de bu zaman içerisinde görüyorum ki aslında eskiden hiçbir yere ait olmadığımı düşünürken her iki tarafa da ait olduğumu anladım. Ve bunu ben kaliteye çevirdim.
6: Çok güzel. Bunu her zaman duymuyoruz. İkisine de ait olduğumu hissediyorum diyorsun.
5: Çünkü,
6: iki yere de.
5: Yani şöyle bir şey var. Beni ben yapan... O Fransa'daki dönemimde, o tiyatrolarda, hayatımın 10 senesi geçti tiyatrolarda orada. Tiyatro okullarında, stajlarla, hocalarla, muhteşem hocalarla çalıştım. Beni ben yapan, o kültür, Fransa'nın kültürü, beni ben yapan kişi, hani şeydir. Sonra da bu, o imkanları yaratan da ülkemdir.
6: Evet.
5: Ben hiçbir zaman mesela Türkiye'de yabancılaşmadım. Tamam Fransız dediler, o setler ufak tefek ama hiçbir zaman da halk toplum tarafından ve seyirci tarafından dışlanmadım.
6: Ötelenmedim.
5: Ötelenmedim. Yani ben burada Türk'üm. Hiçbir zaman...

0: fraternite, özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramını, o hümanist tarafını benim içime işlendi. Hele tiyatroda, hele o yazarlarla. Bir de yani evet, yani paranın, kazancın, ekonominin, ki biz bunun peşinde giderken ötesinde bazı daha önemli şeyler var. O da kültür.
1: Tabii.
0: Şimdi kültür sahibi olmak dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesi.
1: Multikültürel bir şeye sahip olmak, donanıma sahip olmak daha da
0: tabii
1: iyisi. Hem burayı hem orayı tabii özümsemiş. Evet.
0: Hani bunu multikültürel bir kavrama sahip olduğun zaman o zaman da işte empati kurabiliyorsun.
1: Peki ikinci hikayeye giriyorum ve seni yolcu ediyorum şimdi. Bak sen meğerse kimmişsin. 1921 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde dünyaya geliyorsun. Gayrimüslim bir ailenin çocuğusun. Baban tren istasyonunda çalışıyor. Annen ev hanımı.
0: Çok
1: sessiz, sakin bir bebeksin. Meraklı gözlerle izliyorsun hayatı. 21'de doğmuştun. Hemen 2 yıl sonra sen 2 yaşındayken Cumhuriyet ilan ediliyor. 1923. Ne yazık ki o sene Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte babanı kaybediyorsunuz. Annem bu hayatta tek başına kalıyor. İş arıyor ancak Aydın'da iş imkanları kısıtlı, hele o dönem. Bu sebeple İzmir'e yerleşiyorsunuz. Annen İzmir'de kısa sürede iş buluyor ve bir terziyle evleniyor. Bu evlilikten 5 senelik zaman içerisinde tam 4 kardeşin oluyor. Ancak üvey baban seni bir türlü sevemiyor. Ve annen seni yetimhaneye bırakıyor. Yıl 1927, yani 7 yaşındayken tek başınasın ve yetimhanedesin. Annenin seni terk etmesinin bir duygusal karşılığı var elbette. O nedir? Terk edilmek ne hissettin?
0: Benim sana ne suçum var burada?
1: Diye düşünüyorsun.
0: Tabii, değil mi? Hemen. Keşke babam ölmeseydi, babam yaşasaydı. Evet, kızgınım hayata. Bu mu kaderim? Çok şanssızım. Annem, hele hayatımı, beni dünyaya getiren annem, en çok sevdiğim kişi beni böyle nasıl yalnız bırakır? Onu çok, ona çok kızıyorum.
1: Yakıcı çok bir şey değil mi?
0: Bencil olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatını düşündü ve gitti başka bir babayla, başka bir insanlar oldu. Yabancılaştım çok fena şekilde. Demek ki bu dünyada kimseye güvenmemek lazım. Sadece ve sadece annen olsa bile. Ve babam niye gitti, beni yalnız bıraktı? Onu da anlayamıyorum.
1: Ölümü de anlayamıyorum.
0: Ölümü de anlayamıyorum.
1: Canın çok acıyor, evet. Bir başınasın. Yalnızlıktan öte bir kimsesizlik hissiyatı içindesin. Terk edilmişliğin acısı çok büyük. Yetkililer seni bir gayrimüslim okuluna yazdırıyorlar. Bu okulda Fransızca dersleri alıyorsun. Ancak okuduğun okul yüzünden yetimhanede kimseyle arkadaşlık kuramıyorsun. Çünkü ötekileştiriliyorsun. Annen seni bırakıp gittikten sonra yetimhanede de aynı muameleyi görmek seni ziyadesiyle üzüyor. Hiçbir yere ait hissetmiyor, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Bir akşam aranıza yeni biri katılıyor ve bu kişi odaya yerleşir yerleşmez gitarını çıkarıp şarkı söylemeye başlıyor. Gitarın tınısı öyle hoşuna gidiyor ki sen de gitara merak salıyorsun ve bu yeni arkadaşına sohbetler başlıyor. Gitar çalmayı öğrenmeye gayret ediyorsun onda. Şeyi sorayım hemen, gitarda seni çeken ne oldu acaba? Bu sessiz ve kimsesiz yatakhanede bir gitar sesi duymak belki umutlarını mı tazeledi, ne dersin?
0: Rahatlattı beni.
1: Öyle mi?
0: Öyle bir sesti ki. Yani sanki bana böyle diğer sesler, diller bana böyle uğultu gibi gelirken bu gitar sesi beni birdenbire böyle yumuşattı. Evet, başka bir dil daha varmış gibi geldi.
1: Daha şefkatli değil mi?
0: Daha şefkatli. Belki herkesin anlayabileceği bir dil. Ben de acaba şu gitarı alıp ben de bir şeyler çalabilir miyim acaba diye düşündüm.
1: Aklın ermeye başladığında annen seni terk etti. O sıcak aile sevgisini hiç göremedin. Babayı da erken kaybettiğini dikkate alırsak. Yetimhanede de giderek yalnızlaştırıldın. Çocuk ruhun hep aç kaldı ve duyduğun gitar sesiyle içinin sızısı biraz da olsa dindi. Gitarın sesinde sanki yeni bir yaşam keşfettin. Aynı zamanda yetimhanede bir arkadaş edindin ve kendisinden gitar çalmayı öğreniyorsun. Kendini müzikle onardığını söyleyebiliriz. Sahneye çıkıp gitarına şarkı söylemeyi hayal ediyorsun. Müzik senin için belki de bir kurtuluş yolu, öyle diyelim. Okulda da müzik derslerinde kürsüye çıkıp şarkı söyleyen tek öğrenci sensin. O konuda bir cesaretin var. Bir gitar almak istiyorsun ama tabii ki bu para yok yani. Bu yüzden

0: bir hırdavatçıda çalışmaya başlıyorsun. Sonra bir elektrikçiye çırak oluyorsun. Kalan zamanlarında da kütüphaneye gidip bol bol kitap okuyorsun. İlkokul yılların böyle geçti. Koca adamlar gibi maşallah. Şuurlu bir şekilde. Yıl 1933, yaş 12. Soruyorum 12 yaşına. Bundan sonra neyi amaçlıyorsun? Gitarın sesi seni yeteri kadar onardı mı? Aç kalan ruhunu doyurabildi mi?
1: Tabii. Artık bu gitar benim için bir en yakın arkadaşım oldu. Bununla beraber bir yolculuk yapacağız beraber. Çünkü onun sayesinde dünyayı kendime anlatacağım. Hala insanlara güvenmiyorum. Hatta seviyor muyum bile bilmiyorum.
0: Alabilecek misin bir gitar?
1: Alacağım tabii ki.
0: Alacaksın. Bu para, her kuruşu biriktiriyor musun?
1: Tabii.
0: Öyle mi?
1: Ve bunun için her iş yapabilirim. Hmm. Ne olursa olsun o yaşta. O yüzden o arkadaşı yanıma almam lazım. Yani onunla beraber...
0: Bir anahtar mı bu artık?
1: Evet.
0: Hayata dair bir anahtar
1: tabii,
0: mı bu bir gitar?
1: Tabii. Müzik. Fransızca bilmem beni aslında şey yaptı. Hani
0: önemi çıkartır.
1: Yok, insanlarla böyle iletişime geçeceğimi düşünürken tam tersi geri
0: ha,
1: çekti.
0: Daha
1: yani.
0: Da yalnızlaştım.
1: Ama bu gitarın çıkardığı ses evrensel bir dil. Bunu herkes anlıyor.
0: Çok güzel herkes söyledin bunu. İyileşmeye, yalnızlığını gidermeye çalışıyorsun. Ortaokul yılların daha da dolu geçiyor. Vaktini çok verimli kullanıyorsun. Kütüphaneden neredeyse hiç çıkmıyorsun. Kalan zamanlarında da bir avukatın yanında işte getir götür işlerini yapıyorsun. Yıllar geçerken de orada katipliğe yükseliyorsun. Kazanç artıyor ve nihayet kendine bir gitar alıyorsun. Yıl 1935, yaşın daha 14. O anı tarif eder misin? Gitara sahip olduğun, bu benim dediğin ilk anı anlatır mısın bana?
1: Ya evet. Artık yalnız değilim hissi verdi bana. Yani ilk önce böyle o gitarı alınca kucağıma... Bana böyle şey hissiyatı verdi, böyle bir makinalı tüfek gibi, böyle bir agresiflik geldi içimden, yani yaşadıklarımdan dolayı. Ama onu, o müzik ve bana öğreten arkadaşım, bu senin arkadaşın olacak deyince onun sözleri geldi aklıma. Evet, ben bunu bir silah olarak ve kendimi ispatlamak ve göstermek için ve insanları acıtmak için değil, bunu böyle... İnsanlarla iletişime geçmek için, kendimi göstermek için,
0: dertimi
1: anlatmak için, ifade etmek için kullanacağımı anladım.
0: Hayallerin genişliyor tam da söylediğin gibi. Parklarda, caddelerde yalnız başına gitar çalıyor, şarkı söylüyorsun ve bir müddet sonra etrafına insanlar toplanmaya başlıyor. Böylece sokak müzisyenliğine adım atmış oluyorsun. Bu vesileyle para da kazanıyorsun. Liseye kaydını yaptırıyorsun, her işini kendin görüyorsun. Bir lise talebesisin artık ama daha da önemlisi bir sokak sanatçısısın. Sokaktaki insanların sesine ve şarkılarına ilgi duyması sende nasıl bir duygu yarattı? Merak ediyorum. Mesela amacın ilgi çekmek mi, şarkı sadece ya şarkı söylemek yoksa para kazanmak mı?
1: Sevilinebiliyormuş bu hayatta. Evet. Ama bu insanlar beni ben olduğum için mi seviyor yoksa gitarla böyle bir şeyler çaldığım için mi seviyor? Ama bir de üstüne de para veriyorlar. Yani evet, gerçekten de kendimi sevdirmem için bu müzik bana yardım etti. Ve gitar yardım etti ve bu müziğin sayesinde orada bir sevgi buldum.
0: Bir kabul gördün.
1: Kabul gördüm.
0: Bu da çok önemli bir şey. Peki lisede İspanyolca ve İngilizce öğreniyorsun. İtalyanca sınıfındaki arkadaşlarınla da İtalyanca pratik yapma şansın oluyor. Ancak esas uğraşın her zaman müzik. Evet, çok ders çalışıyor, çok okuyorsun, birkaç lisan öğrenme gayretindesin ama müzik senin için bambaşka bir hayata tutunma biçimi. Tek başınalığında ilacı. Sana ve ruhuna iyi geldiği için yanına birkaç arkadaşını da alıp sokak müzisyenliği yapmaya devam ediyorsun. Ve bir gün annen İzmir sokaklarında sana rastlıyor. Karşında durup seni dinliyor. Hemen tanıyor seni. Sen de bir zaman sonra tanıyorsun anne. Yıl 1937, 16 yaşında annenle karşılaştın. Onu tam 9 sene sonra yeniden gördün. Özlemiş misin, kızgın mısın?
1: Ben kızgınım. Hiç özlememişim.
0: Öyle
1: çünkü
0: mi?
1: Hafızamdan onu o kadar silmişim ki. Tabii ki onu görünce heyecanlandım. Ama ona bu kendi heyecanımı göstermek istemedim. Sanki orada yokmuş gibi.
0: Her şey için çok mu geç?
1: Çok geç artık. Ben onu hafızamdan o kadar silmişim ki.
0: Geçmişe takılmaya niyetli değilsin. Müziğini tüm dünyaya duyurmak istiyorsun ve tüm dikkatini buna veriyorsun. Yıllar geçiyor. 1939'a geliyoruz. O yıl İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Askerliğini Manisa Akhisar'da yapıyorsun. Yani bu vatani görev kısmı. Akhisar'da tanıştığın bir caz müzisyeni sayesinde Akhisar orada evinde sahneye çıkıyor. Gitarını çalıp söylüyorsun. Burada biraz da piyano tıngırdatmayı öğreniyorsun. Diyelim piyano çalmayı öğreniyorsun diyemeyiz ama. 18 yaşındasın. İlk sahne deneyimini askerlik vazifeni yaparken gerçekleştirdin. O hoş muydu? Nasıldı?
1: Tabii yani.
0: Sahne deneyimi çünkü bu sokakta müzik yapmak gibi
1: tabii.
0: Değil.
1: Yani askerliğin en güzel yanı oydu tabii ki. Yani sahneye çıkıp seni dinleyen insanların önünde yeteneğini göstermek kadar güzel bir şey yok. Kendimi ifade etmek kadar güzel bir şey yok. Yaşadım orada, var oldum.
0: Askerdeki sahne deneyimin sana yeni bir kapı açıyor ve İzmir'deki gazinolarda sonrasında sahne almaya başlıyorsun. Yeni ve canlı bir dünyada şarkı söylemek sana bir ruhuna elbette çok iyi geliyor. Kimsesizliğini artık eskisi kadar içerlemiyorsun, kafayı takmıyorsun. Çünkü her akşam gazinoda seni dinleyen bir sürü insan var ve şarkılarına eşlik ediyorlar, seni beğeniyorlar, seviyorlar, ilgileniyorlar. Bu anların kıymeti senin için paha biçilmez. Tabii bütün bu güzel gelişmelerin yanı sıra kendini geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye de devam ediyorsun. Durmak yok. Konservatuara bir başvuru mektubu yazıyorsun ancak reddediliyor. Bu seni pek üzmüyor. Zira İzmir'de günden güne büyüyen bir adın ve şöhretin var. Hatta artık Ankara gazinolarından da teklifler gelmeye başlıyor. 20'li yaşların başındasın ve yetimhanede duyduğun o ilk gitar sesi seni ta bugüne kadar taşıdı, getirdi. Neler söylemek istersin?
1: Farkında değilim aslında buraya kadar geldiğime ama daha yolum uzun diye düşünüyorum. Ama iyi ki müzikle tanışmışım. İyi ki gitarı sevmişim. Artık evrensel bir dilim var. Bir de sevdiğim bir şeyle para kazanmak kadar güzel bir duygu yok. Hı. Çalışıyor hissi olmuyor bende. O şey, o avukatlık, avukatın yanında çalıştığım günler geliyor aklıma.
0: Katiplik yaptım.
1: O yüzden de mutluyum çok. Sevdiğim bir işten para kazanıyorum.
0: Aynen öyle. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyor. Büyük sükse yapıyorsun. Bir süreliğine İzmir'den ayrılıyor. Ankara'daki bir pansiyonda kalarak iş hayatını sürdürüyorsun. Buradaki oda arkadaşın ismini versen mi vermesen mi? Sonra mı
1: verebilirsin versen? Çünkü ben 90 ile 2005 arası Türkiye'de olmadığım
0: için. Öyle biri yok. Öyle biri yok. Zaten 40'lardayız daha. Hı. Oradaki oda arkadaşın şair Orhan Veli.
1: Ya.
0: Denk geldiğiniz zamanlarda çok güzel muhabbet ediyorsunuz. Ankara'daki gazinolarda iyi paralar kazanıyorsun. Seneler seneleri kovalarken namın nihayet İstanbul'dan duyuluyor ve İstanbul'dan teklifler gelmeye başlıyor. Tabii o dönemde seni Ankara'da dinleyip mest olan birisi var. Müzeyyen Senar o da. Of. Müzeyyen Hanım seni, sesini ve sahneni öyle beğeniyor ki sana Türkiye'de kalmaman gerektiğini söylüyor. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. Avrupa'da yeni bir dönem başlıyor. Fakat sen bir türlü ülkeni bırakıp gidemiyorsun. Türkiye'den ayrılamıyorsun. İstanbul'daki gazinolarda sahne alıyorsun. 1947'ye kadar bu böyle devam ediyor. Geldik 26 yaşına, 47. Ne yapacaksın? Müzeyyen Hanım gibi bir üstadı dinleyip gurbet elleri Avrupa'ya gidecek misin yoksa İzmir, Ankara, İstanbul sahnelerinde söylemek, bulunmak sana yetiyor mu?
1: Müzeyyen Hanım'ın yanında mı olsam acaba? Daha çok tecrübe kazanırım. Daha çok ilerlerim. Bir de ilişkilerimin de güçlenir. Daha çok insan tanırım.
0: Gitar çaldığına göre senin müziğinle Müzeyyen Hanım müziği aynı şeyde değil. Yani
1: gitarı unutma, piyanodaydım ama olsun. O zaman
0: Alaturkacı değilsin.
1: Okey.
0: Düşünüyorsun, taşınıyorsun ve denemeye karar veriyorsun. Tam 26 yaşında biniyorsun uçağa. Dilini çok iyi bildiğin bir ülkeye, Fransa'ya gidiyorsun. Ve Paris'e ulaştığında...
1: Tam kim olduğunu anlamaya çalışıyorum.
0: Duygu söyleme zaten, onu sonra bırakacağız da. Sen şimdi o ol. Ve Paris'e vardığında savaştan çıkan Avrupalının hayata nasıl tutunmaya çalıştığını gözlemliyorsun, şahit oluyorsun. Batı dünyası üzerindeki sefaleti, yorgunluğu, bitkinliği, yokluk duygusunu atmak için biraz eğlenceye yöneliyor. Fransa'da yeni yeni eğlence mekanları açılıyor. İnsanlar gece hayatına akın ediyorlar. Sen de bu ortamda kendine hemen güzel bir iş buluyorsun. Fransızca şarkılar söyleyerek, gitar çalarak, müzik severlere kendini sevdiriyorsun. Büyük orkestralarda yer alıyorsun. 48 yılında Kim Bilir, Kim Bilir adlı Fransızca bir şarkıyla ilk planı çıkarıyorsun ve gerisi geliyor. Hem başarılı hem meşhur oluyorsun ama yıllar geçerken ülken burnunda tütüyor. Gurbette meşhur olsan da, ünlü olsan da, çok para kazansan da kendini oraya ait hissetmiyorsun. Ait olduğun tek yer var. Orası Türkiye. Büyüdüğün, gençliğini yaşadığın İzmir. Geldik 1957 yılına. 36 yaşındasın. Tam 10 senedir Fransa'dasın. Dünya çapında bir şöhretin var. Her yerde alkışlarla karşılanıyor. Çok seviliyorsun. Ama bütün bunlara rağmen yaşadığın yere ait hissetmiyorsun. Gitarınla dünyaya meydan okurken bu neyin eksikliği Allah aşkına? Soruyorum, sevgiden mahrum kalmış o kimsesiz çocukla hala hesabın kapanmadı mı?
1: İnsan her zaman, bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bilinçaltı belki kırıldığım ve travmalara geçirdiğim yere her zaman hesaplaşmak istiyorum. Belki geri dönmek istiyorum ve burada bitirmek istiyorum hayatımı diye düşünüyorum.
0: Bir çember kapatma şeyi mi bu?
1: Evet.
0: Belki de.
1: Yaraları kapatmak için.
0: Yaraları kapatmak için. Rövanş niyetindesin yani.
1: Evet. Saçma bir rövanş aslında baktığında. Gereksiz.
0: Artık bir dünya starısın. Herkes seni konuşuyor. Paris'te sahne şovların, film yapımcılarının dikkatini çekiyor. Bu kez de film teklifleri alıyorsun ve 1959'da Fransız sinema oyuncusu Brigitte Bardot ile Benimle Dans Et, Come Dance With Me adlı filmde oynuyorsun. Bu filmdeki dans sahneniz çok beğeniliyor. Oyunculukta da bir nevi zirveyi görüyorsun. Ve Fransa'da 30'u aşkın filmde rol alıyorsun. Brigitte Bardot ile çok iyi arkadaş oluyorsunuz. Sanat çevresinden önemli isimlerle çalışıp ahbaplık ediyorsun. Ve yılların yoğun bir iş temposuyla geçiyor. Ama ülkene hasretin dinmiyor. Kalbinde kocaman bir boşlukla yaşıyor. İzmir'e kavuşmak istiyorsun. Gurbet ellerde yüreğin yanıyor. Ve 1962 yılında ekibinle bir araya gelerek Canım İzmir şarkısını piyasaya sürdüğünde 41 yaşındasın. Fransa'da ülkene hasret yaşıyorsun. Peki kavuşmak, vuslat ne zaman? Her ayrılığın kavuşması var mıdır? Yoksa bazı ayrılıklar ebedi mi oluyor, ne dersin?
1: Burada öyle değil. Yani yeniden buraya dönmek, İzmir'e dönmek. Ama şöyle bir şey de var yani. İzmir çok güzel bir yer. Burada böyle bir havası, buradaki aidiyet yani tam anlamıyla. Yerim yani burası. Burada doğdum, buranın havası. Bir de bir gayrimüslim olarak zaten 15. asırda benim dedelerim, dedeleri buraya gelmiş. Buraya sahibim. Yani burası benim yerim. Hı hı. İzmir.
0: Vatanın senin.
1: Evet.
0: Dönecek misin?
1: Fransa'ya mı?
0: Türkiye'ye.
1: Tabii. Hı.
0: Tanışalım mı bu?
1: Tanışalım.
0: Hasret adamla tanışalım bir. Tahmin
1: galiba tabii.
0: Söyleme ama.
1: Biliyorum kim olduğunu.
0: Biliyorsun. Geliyor efendim.

0: Şimdi
1: bu kadar bir yorum yapabilirim.
2: Gerçek ismi ne?
3: Affedeceğim şimdi. Efendim, Dario Moreno'dan bahsediyoruz tabii ki. Deniz ve Mehtap şarkısını dinledik. Bu şarkının sözlerini de Fecri abi, Fecri Ebcioğlu yazmıştır. Olağanüstü sözleri vardır. İzmir sevgisiyle bilinen müzisyen David ismi. David Arugete, sahne adıyla Dario Moreno, hayatının büyük bir kısmında memleketinden ayrı düştü ama İzmir'e döneceği günü bekledi. İnsanın kendi vatanı gibisi var mı? Dünyanın neresine gidersem gideyim, İzmir özlemi yüreğimden çıkmıyor. Doğduğum yerde değil, doyduğum yerde mutluyum düşüncesi benim için geçerli değil. Malum, ruhun açlığı midenin açlığından daha ağır basıyor. Hisseden bilir, yaşayan bilir, ben İzmirliyim diyor. Çok sevilen Deniz ve Mehtap ve her akşam şarkılarının sözleri de Fecri Ebcioğlu'na aittir. Canım İzmir şarkısıyla da memleket hasretini dile getirmişti. Dario Moreno hayata ve sevenlerine ne yazık ki çok ani bir biçimde veda etti. Tansiyon ve şeker hastasıydı. 68 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ne yazık ki fenalaştı ve kalp krizi geçirerek 47 yaşında, aynen, sadece 47 yaşında vefat etti. 47 yıllık ömründe sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı. Vefatı Türkiye'yi ve Fransa'yı, iki ülkeyi birden derin üzüntüye boğdu. Çok seviliyordu ikisinde de. İzmir'in sembolüydü. İzmir'de tarihi asansör bölgesindeki sokağa adı verildi. Aynı zamanda Dario Moreno sokakta, o sokakta bir de büstü var. İyi ki onu tanıdık, duyduk. Onunla birlikte bir zaman yaşadık. Ruhu şad olsun, yattığı yer İncinmesin. Sever miydin sen dinlemeyi?
0: Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. İşte, diye bir şarkısı vardı. Sanırım en popüler şarkısı
3: çok
0: var.
3: Çok güzel.

0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
1: Odaya yerleşir yerleşmez gitarını çıkarıp şarkı söylemeye başlıyor. Gitarın tınısı öyle hoşuna gidiyor ki sen de gitara merak salıyorsun. Böylece sokak müzisyenliğine adım atmış oluyorsun. Bu vesileyle para da kazanıyorsun. Liseye kaydını yaptırıyorsun. Ve bir gün annen İzmir sokaklarında sana rastlıyor. Karşında durup seni dinliyor. Her şey için çok mu geç?
2: Çok geç artık, ben onu hafızamdan o kadar silmişim ki.
1: İzmir'de günden güne büyüyen bir adın ve şöhretin var. Hatta artık Ankara gazinolarından da teklifler gelmeye başlıyor. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyor. Büyük sükse yapıyorsun. O da arkadaşın şair Orhan Veli. Tam 26 yaşında biniyorsun uçağa. Dilini çok iyi bildiğin bir ülkeye, Fransa'ya gidiyorsun. Müzik severlere kendini sevdiriyorsun. Büyük orkestralarda yer alıyorsun. Artık bir dünya starısın. Ve Fransa'da 30'u aşkın filmde rol alıyorsun. Efendim Dario Moreno'dan bahsediyoruz tabii ki. Hikayesini işlediğimiz Dario Moreno gibi sen de Türkiye'den uzun bir süre ayrı kaldın. O süreçte bir gün Türkiye'ye kavuşmak ümidi falan öyle şeyler hissediyor muydun?
2: Hiç
1: yoksa dolu düzgün? Öyle bir şey yoktu.
2: Yani şey diyordum.
1: 9 yaşındasın zaten. Bambaşka bir kafa oluyor
2: ya
1: değil mi?
2: 9'dan 35 yaşındayım.
1: 35'inde.
2: Hatta ben
1: 33 galiba.
2: 33.
1: Biz daha iyi biliriz. 33'tür o.
2: Doğrudur. Ya şöyle ben burada 2-3 ay kalacağım, döneceğim falan diye düşündüm.
1: 33'te geldiğinde evet. Mi? Tomis nedeniyle mi gelmiştin?
2: Tomis'e dedim zaten. Tomis Hanım niye beni çağırdınız? Niye beni şey yapıyorsunuz? Bebeğim dedi, ben dedi burada dedi böyle modern beden dili olan dedi. Aktör bulamıyorum dedi.
1: Tomis de. Şimdi bir hatırlatalım. Tomis Giritlioğlu iyi bir yönetmen, iyi bir yapımcıydı. Çoğumuzun hayatına dokunmuştur. Çoğumuzun. Benimkine de, seninkine de. Ben de Ankara'dan ilk geldiğim yıllarda 90'ların sonunda Tomis'le karşılaşmıştım. Ve ondan sonra da hikaye birazcık makas değiştirmişti doğrusu. Seni de o davet etti. O seni nerede yakalamış? Şimdi onun o çok muazzam bir şeydir. Nasıl diyeyim? Muazzam bir interlantı var onun yani. Her şeyle, herkesle ilgilidir falan.
2: Ya, öyle bir... Şöyle bir şey oldu. Ben 98'de Ferzan Özpetek beni tiyatroda izledi.
1: Tamam.
2: Fransa'da.
1: Tamam.
2: Dedi ki ya dedi... ben dedi çok beğendim.
1: Harem Suari için,
2: istedi. Dedi ki sana dedi burada rol yok ama dedi bir gel dedi, ben de hayatımda bir set görmedim. Bir film nasıl yapılır A'dan Z'yi bilmiyordum. 98'de geldim. Gelince de insanların ilgisini çektim burada. Hatta Radikal'e bir o dönemde bir şey vermiştim. Röportaj vermiştim. İşte Semih Kaplanoğlu ile tanıştım. O dönemde de Orhan Pamuk da yeni romanını çıkarmıştı. Beyaz Kale ikinci romanını da yazıyordu. O camia vardı yani o dönemde. O şeydeyim, Türkiye'deyim. Ondan sonra aradan 3-4 sene sonra beni bir iki yapımcı çağırdı. Şey için, Türkiye'de dizilerde oynamak için. Ve Fransa'da ben reklamlarda oynuyordum. Dizilerde de oynamaya
1: tiyatroda
2: başladım.
1: Tiyatroda yaptın.
2: Tiyatro zaten vardı hep. Tam böyle o dönemdeyken bir küçük bir showreel hazırladım. Göndermiştim Türkiye'ye. Gel dediler, deneme yap dediler. Ben burada işte aşk oyunu galiba sanırım. Bu Kerem Cem'in oynadığı bir dizi vardı. Onun için bir audition verdim Saadet Işıl Aksoy'la. Saadet Işıl Aksoy'u izlerken beni merak etmiştim sanırım. Sonra Harika Uygur da ona showreel'imi gösteriyor. Sonra Harika diyor ki işte böyle bir oyuncu var. Budur. O da beni beğeniyor. Aradılar beni. Tomis Hanım aradı ve Harika aradı. Ben ilk önce istemedim. Çünkü sıkıldım çok. Türkiye'ye bir iki defa geldim. Hem vakit kaybıydı benim için. Hem de böyle sanki böyle...
1: Olmayacak gibi bir geldi.
2: Kuru sıkı gibiydi. Evet. Ve oynamaz dedim yani. Benim hoşuma gitmiyordu o şey. Ben başka hayallerim vardı. Reddettim. İstemedim. Tomis Hanım çok ısrar etti. Tamam dedim ben. Geldim ama dedim gelirsem bir sözleşme imzalarım ve çekimleri netleştiririm. Ona göre kendi organizasyon planımı yaparım.
1: Tamam. Bitince dediler. De çeker giderim diye düşündüm.
2: Şükrü Bey'le tanıştım işte. Sonra da kendimi Cunda'da orada atın üstünde buldum. Kırık Kanatlar dizisinde.
1: O atlar da bizim atlarımızdı. Sizden önce biz orada kurşun yarasını çektik. Evet. Kurşun yarasının başarısı üstüne hem Şükrü Bey hem Tomlis. Evet. Burayı sürdürelim çünkü orada muazzam bir işte yatırım yaptılar, ilişkiler geliştirdiler. Evet. Doğrusu orada daha sonra birçok dizi çekildi. Evet. Ayvalık aslında şeyimizin Türk televizyonunun, sinemasının cazibe merkezlerinden bir haline geldi ikisi sayesinde. Şükrü Bey'in de çok tabii şeyi vardır, emeği vardır oralarda. Sevgili Tomlis'in de Allah rahmet eylesin.
2: Yani öyle başladı. Sonra dedim ki ben istemiyorum artık, dönmek istiyorum. Hatta dizinin böyle bir ortalarında 15. bölümde bir ben gittim, hatta kaçtım. Havalimanında yakalandım.
1: Öyle olmuyor o işler.
2: Tomlis Hanım dediği gibi bak dedi, biraz daha dayan. Zor yıllarda bir iş yapacağız, bir dizi yapacağız. Hmm. Ne o dedim, işte Menderes dönemini anlatacağız.
1: Tamam. Hatırla evet. Sevgili oldu.
2: Zaten biliyorsunuz Tomlis Hanım çok güzel konuşuyor, çok güzel anlatıyor. Yok. Beni böyle orada tekrar tavladı.
1: Tomlis'ten proje dinleyeceksin. Evet. Dinlerdik yani hepimiz ve bir şekilde maalesef ikna olurduk. Sonra o işler öyle. Yani Tomlis nedeniyle ya da yapımcı nedeniyle değil de senaryo, o işleri o kadar sürede sürdürmek, o kadar çok çok uzun minütajlarda o işleri sürdürmek.
2: Yapılmayan kolaydı. Şeyleri yaptı kadın.
1: Evet, yaptı. Çok yeni şeyler yaptı. Kalitesini arttırdı işlerin. Tabii. Katlanılabilirliğini oyuncu
2: yaptı. Çemberimde Güro'ya yaptı.
1: Tabii çok güzel işler yaptı.
2: Kadın işleri, emansipasyon, kadının özgürleşmesi. Mesini anlatan, onun
1: Tomlis Kilitlioğlu meselesi olan yapımcılardan biriydi.
2: Eksik yani, olan da bu.
1: Eksik olan da bu, evet.
2: Şu anda.
1: Evet, her zaman sevgiyle, saygıyla, rahmetle almış olalım Tomlis'i de. Peki biraz Hatırla Sevgili'den bahset bize. Çok güzel, çok özel bir işti.
2: Evet.
1: Hatırla Sevgili. Laçin Ceylan, sen harika oyuncular vardı orada. Evet. Müthiş.
2: Çok zordu. Aşırı zordu. Çünkü ilk defa dönem çekiliyordu. Hı hı. Ve özellikle 50'ler 60'lar. Arnavut kaldırımlar yapıldı. O evet, hatta arabanın evet. Tekerleklerini dolanıyordu böyle. Duruyordu sen.
1: Tabii.
2: Tramvay istiklal yapıldı tekrar. Hı hı. Böyle bizim için kıymetli bir işti. O kadar geç kalıyordu ki geceler gündüz ışığıyla aydınlatılıyordu. Ben de şey diyordum, biraz hızlanırsak yakalayacağız gündüzü falan diye böyle eğleniyordum çok. Ama güzel bir iş çıktı ya, güzel de eğlenceliydi. Yani herkesin böyle bir karakteri vardı ve bu karakterlerin böyle biraz gerçek olması, gerçek karakterler de giriyordu. Acayip danışmanlarımız vardı.
1: En önemlisi de böyle güzel işler olabilir, yapılabiliyormuş, sürdürülebiliyormuş, izleniyormuş dedirtti.
2: Evet.
1: O açılardan da çok büyük bir kazanç
2: yani,
1: o işler.
2: Şeyde televizyon dünyasında, tüketim dünyasında kalıcı işlerden bir tanesi oldu.
1: Oldu.
2: Yani söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Peki yurt dışında da uzun süre yaşamış, gelmiş, hala bağ kuvvetli olan, gidecek yeri olan, yapacak işi olan, Türkiye dışında da kendini var edebilecek birisi, bir sanatçı, bir profesyonel olduğun için soruyorum. Zor zamanlardan geçiyor hem ülkemiz hem dünya. Topyekün. Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin? Bu konudaki ya, şeyin ne?
2: Ya çok,
1: arzun, hülyan ne?
2: Bu soruyu soracaksın diye çok korkuyordum. Çünkü
1: ben de babayım. Evet. Hepimiz soruyoruz. Tabii, tabii, akşam nasıl olsa sen soracaktın kendini. Ben sabah soruyorum.
2: Ya ben her gün soruyorum bu soruyu kendime. Ve çok korkuyorum. Gerçekten de. Ama şeyden korkmuyorum. Bir şekilde insan devam ediyor. Bir şekilde var oluyor. Bir şekilde değişiyor. Ve boyut değiştirecek şimdi insanlık diye düşünüyorum. Şimdi nasıl mesela bundan 500 sene önce Amerika keşfedildi ve evet denizin ilerisinde bir dünya daha varmış dendi ve fizisyenler geldi, hayatımıza Newton geldi ve sanıyorum önümüzdeki şu 5-10 sene inanılmaz kritik bir sene. Ve bence insanlık ve bilim özellikle zaman ve mekan kavramı boyut değiştirecek. Yani bazı bilim adamları şey diyor işte galaksimiz o kadar büyük ki, galaksiden sonra başka bir şey daha var, boşluk var, o da daha büyük. Bir yerden bir yere ışık hızıyla gitmeye çalışsam bile bir ömür yetmez. O yüzden de dünyada, evrende tekiz diye. Ama ben başka bir şeyin daha var olduğunu inanıyorum. Ve bu şey gözle görünemez. Ama burada, o da zaten yakın zamanda bence çözülecek. Ve onun sayesinde zaman ve mekan kavramı tamamen değişecek. Ve bu dünyanın içerisinde insan başka türlü bir
1: varoluşa
2: dönüşecek. Gerçekleştirecek. Bu benim düşüncem. Ama nasıl yeni bir keşif geliyor. Çok büyük bir keşif. Şimdi bunların içinde Atlas'ın nasıl var olacağını ben tahmin edemem, bilemem. O yüzden de bunları düşünmeye kalktığımda inanılmaz şekilde korkuyorum. Ve diyorum ki benim bunları düşünmemem gerekiyor. Sadece ve sadece anda kalmam lazım. Ve ona bu programın başında söylediğimiz gibi miras bırakmam lazım. O yüzden de buradayım. O yüzden de yaşadığım her gün, onunla beraber her an benim için çok kıymetli. Ve akşam gelince de ay ne güzel bir gün geçirdik. Bugün ben ne yaptım, neler başardık, hep beraber ne oldu diye analiz edip şükrediyorum. En önemli şeylerden bir tanesi. Başka bir şey veremem yani. Benim gücüm bu kadar. Sadece sevgi, zaman, oynamak, anda kalmak. Ama korkuyorum.
1: Ve umutlu olmak diyelim.
2: Umutlu olmak.
1: İnşallah mesnetler de buluruz. Daha umutlu olmak için yeni mesnetler de umarım ortaya çıkar. Onlara sarılırız.
2: Ama Ahmet abi bak bunları düşününce ay bu iş gelmedi bana buradan keşke bu işte oynasaydım. Ay keşke şunu yapsaydım. O şey bunların hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bunları düşünmüyorsun. Yani artık böyle ay bugün de güzel bir zaman geçirdim. Aa, bugün de nefes alıyorum. Bugün de beraberiz. Bugün de güldük. Bugün de beraber bir şeyler yaşadık. Yetiyor bana.
1: Anı yaşayalım diyorsun.
2: Evet. O hırs, o şey, o ben bunu istiyorum, bunu alacağım. Yani o haz denen haz peşinde değilim artık. Sadece
1: tutma, koparma, kapma, götürme falan evet. Bu işlerle meşgul olmazsak daha iyi olur diyorsun.
2: Yani mutluluk şeyi ya gözle görünmeyen böyle evet. Ufak tefek yerlerde ya evet. İşte onların tadını çıkarmaya çalışıyorum.
1: Detaylara bakalım.
2: Aynen öyle.
1: Peki Cansel'cim çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Geldiğin için.
2: Bana çok iyi geldin. Geldin.
1: Bana da çok iyi geldi. ayrıca Atlas'la da dışarıda tanışmak çok iyi geldi sevgili eşine. İyi ki geldiniz. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Senin ve eşinin güzel kariyerleri için de.
2: Hepimiz için.
1: Aynı biçimde. Efendim iyi bir oyuncu, iyi bir insan, iyi bir baba Cansel Elçin'le birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz çok iyi vakit geçirdik. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Önümüzdeki hafta bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul'da hava güneşli, rüzgar hafif. Sabah saatlerinde Boğaz hattında sis görülecek. Sıcaklık 22 derece. Marmara'da güneşli günler devam ediyor. Bursa 25, Edirne ve Balıkesir 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Ankara, Konya ve Kayseri 18 derece. Ege bölgesinde güneşli günler sürüyor. İzmir 27, Bodrum 26 derece. Güneşin altı 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Antalya 23, Adana 24 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi yağışlı. Bolu 20, Trabzon 16 derece. Doğuda Erzurum, Diyarbakır boyunca yağış geçişleri görülebilir. Erzurum 8, Diyarbakır 18 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
1: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak 14 maddelik mutabakat zaptının ayrıntılarını yazdı. İran, değerlendiriyoruz, görüşümüzü Pakistan'a ileteceğiz dedi. Trump ise İran kabul ederse savaş biter, Hürmüz açılır. Etmezse bombardıman yeniden başlar açıklamasını yaptı.
3: Uncle, that's all they have to do, just say...
4: Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Axios'un özel haberine göre ABD yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Axios'a göre 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Müzakereler başarısız olursa ABD ordusu ablukayı ya da askeri operasyonu yeniden başlatabilecek. Görüşmeler İslamabad'da ya da Cenevre'de yapılacak. Axios'a göre İran'a uygulanacak uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi üzerinde müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl talep etmiş, İran 5 yıl durdurmayı taahhüt etmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar bu sürenin 12 ya da 15 yıl olacağını belirtiyor. Bu süre dolduktan sonra İran uranyumu %3,67 oranında zenginleştirebilecek. Mutabakat zaptında İran asla nükleer silah geliştirmeyeceğine ya da silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağına söz verecek. Amerikalı bir yetkiliye göre İran'ın yeraltı nükleer tesis işletmeyeceğine dair bir madde üzerinde çalışıyor. İran, BM denetçileri tarafından ani denetimleri de içeren gelişmiş denetim mekanizmasını kabul edecek. Mutabakat zaptı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Dünya çapında dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonları kademeli olarak serbest bırakılacak. Axios'a konuşan iki kaynak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarmayı da kabul edebileceğini söyledi. Seçenekler arasında uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması yer alıyor. Axios'a göre mutabakat zaptı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la çok sayıda İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem dolaylı müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ABD yönetiminin 14 maddelik mutabakat metninin değerlendirildiğini, görüşlerin Pakistan'a iletileceğini açıkladı. Trump'sa sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek. Hürmüz Boğazı İran dahil olmak üzere herkese açılacak. Kabul etmezse bombardıman çok yüksek bir seviyeden yeniden başlar dedi.
0: Amerikan basınındaki savaş 48 saat içinde bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Petrol fiyatı bir günde %11 düşerken gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı.
4: Petrol fiyatı sert düştü. Altın yükseldi. Borsalar rekor kırdı. Piyasalar savaşın biteceği iddiasını fiyatlıyor. ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
5: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
4: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul'sa aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15000 puan test edildi.
5: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair haberler gelirken Amerikan New York Times gazetesinde kalıcı barışın sağlanıp sağlanmayacağına dair bir makale yayımlandı. Analizde İran'ın ABD'den itibarını koruyacak büyük bir taviz almadan bir anlaşma yapmasının pek olası görünmediği vurgulandı.
6: Trump İran savaşını sona erdirmek için sihirli bir çözüm arıyor. Belki de böyle bir çözüm yok. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşında gelinen son noktayla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayarak Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığına dikkat çekildi. Ancak İran hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'nden itibarını koruyacak büyük bir taviz almadan anlaşma yapmasının pek olası görünmediği vurgulandı. Trump'ın İran yönetiminin stratejisi, psikolojisi ve olaylara adaptasyonunu yanlış okuduğunun altı çizildi. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu, Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, gazeteye verdiği demeçte Trump'ın tutumuna dikkat çekti. Vaiz, baskı istenen sonucu vermediğinde sihirli bir şekilde zafer getireceğine inandığı yeni bir baskı aracına başvuruyor. Baskı zamanla işe yarayabilir. Ancak açık kapı olmadan baskı boşuna bir çabadır değerlendirmesi yaptı. Ali Vaiz, İran'a ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma sunulmadığı sürece uzlaşma sağlanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanlarından Susan Maloney, Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisine elbette daha fazla zarar verebilir. Ancak İran tarihteki diğer tüm ekonomilerden daha fazla baskıya dayandı ve bu durum rejimin çöküşüne veya daha makul pozisyonların ortaya çıkmasına yol açmadı dedi. Trump'ın İran yönetiminin amaçlarını anlayamadığını belirten Maloney, kararlarını gayri safi milli hasılaya göre almıyorlar. Çünkü öyle olsaydı yıllar önce bir anlaşma yapmış olurlardı ifadesini kullandı. New York Times analizinde Trump'ın yanlış hesaplamalar yaptığına da dikkat çekildi. Geçen ay Trump'ın petrol ihraç edemediği için İran'ın üretimini durdurmak zorunda kalacağını ve tüm petrol sisteminin çökeceğini söylediği hatırlatıldı. Trump'ın bunun 3 gün içinde olacağını söylediği de belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu açıkça abartılı bir ifadeydi. Hatta uzmanlar İran'ın petrol pompalamayı durdurması için en az birkaç haftası daha olduğuna inanıyor. New York Times analizinde İran'ın bir anlaşma istediği ancak aynı zamanda baskıya boyun eğmenin gelecekte daha fazla baskı getireceğine inandığının da altı çizildi. Ali Vaiz, İran yönetimi için sıcak savaştan sağ çıkıp soğuk bir barışta donmak istemiyorlar dedi. İran yönetiminin bu nedenle Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini korumayı ve geçiş ücreti almayı istediğine dikkat çekildi. Herhangi bir Amerikan başkanının yaptırımları hafifleteceğine güvenmedikleri vurgulandı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndan alacakları geçiş ücretini ülkenin yeniden yapılandırılmasında kullanmak istedikleri belirtildi.
0: İran Savaşı sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların daha önce açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post'un uydu fotoğraflarını analiz ederek Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı. Gelin nasıl bir hasar oluştuğuna bakalım.
4: Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri. İran savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşürdüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
7: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
4: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
7: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
4: Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
7: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
4: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğine işaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
8: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
6: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
9: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
6: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
10: Sayın Serdar Mutta Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
4: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
11: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
4: YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
11: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
4: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mutta görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mutta 2029 yılına kadar görevini sürdürecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararı değerlendirdi. Hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin dedi.
6: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
8: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinleniz. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
8: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek verdiği iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan kurum, Murat Gül İbrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışı.

0: belirti gösteren ve hasta olduğu düşünülen 3 kişi Hollanda'ya tahliye edildi. Hastalık belirtisi göstermeyenler ise İspanya'ya gidecek.
1: Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi Atlas Okyanusu'ndaki Cabo Verde'ye ilerliyordu. 23 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide ilk hantavirüs vakası 6 Nisan'da görüldü. Yolculardan 3'ü hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gemi 3 Mayıs'ta Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarına demirledi. Gemide hantavirüs hastası olduğundan şüphelenilen ve hastalık belirtisi gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gemideki yolcuların durumlarıyla ilgili basın toplantısı yapan İspanya Sağlık Bakanı, gemide kalan yolcularda şu an için hastalık belirtisi gösteren olmadığını kaydetti. 14 İspanyol yolcunun karantina amacıyla Madrid'deki askeri hastaneye götürüleceğini belirtti. İspanya Sağlık Bakanı geminin 9 Mayıs'ta Tenerife'deki Granadilla limanına yanaşacağını söyledi. Geminin Tenerife'ye varmasının ardından yolcuların ülkelerine iade edileceğini açıkladı. MV Hondius isimli gemide daha önce bulunmuş ancak sonra gemiyi terk etmiş İsviçreli bir kişide daha hantavirüs vakası tespit edildi. İsviçreli yetkililer enfekte hastanın Zürih'te bir hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanma ile başlayan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
0: Gözler Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki kruvaz gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü gemide YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Yolculuğu yarıda kesen Çenet gemide yaşananları NTV'ye anlattı.
2: Bizim amacımız dünyanın en uzak yerleşim yeri Tristan da Cunha'nın belgeselini çekmekti ve oraya giden bir araştırma gemisiydi bu MV Hondius. Arjantin'den yola çıktık. Ve 12. 13. günde biz Tristan da Cunha'ya ulaşmıştık. Fakat toplam yolculuğumuz 24 gün sürdü. Ve bizden sonra 11 gün daha gemi yolculuğuna devam etti. En son Cape Verde'ye ulaşacaktı. Ancak bu virüs nedeniyle Cape Verde yolcuları kabul etmedi. Daha sonra gemi işte Kuzey Atlantik'e doğru ilerlemeye başladı. Şu an Kanarya Adaları'na doğru demir atmayı planlıyorlar. 12 Nisan sabah 9'da biz sıra dışı bir şekilde toplantı alanına çağrıldık. Normalde biz her gün toplantılar yapardık ve bu toplantılar sadece ulaşacağımız varış noktalarıyla alakalı bilgilendirme toplantıları olurdu. Normalde geminin kaptanı bu toplantılarda olmaz. Onu görünce de bu bize bir endişe kattı. Ben de mesleğim gereği önemli de bir duyuru olduğu söylenince kayda almaya başladım. Saat 9'da ilk yolcunun vefat haberi verildi. Gece çok fazla dalgalar vardı, gemi sarsıntılıydı. Biz ona yorduk. Ancak geminin kaptanı bu vefatın doğal yollarla olduğunu ve herhangi bir enfekte riskimizin olmadığını söyledi. Biz böyle bir potansiyel tehlikeyi de aklımıza hiç getirmedik bu açıklamadan sonra. Kahvaltı rutini aslında yolcuların sürekli bir araya geldiği öğle yemeği ve akşam yemeğiyle devam eden, daha sonra lecture room dedikleri işte insanlara bilgiler verilen, işte sohbetler edilen grup aktiviteleriyle devam ediyor. Şu an tabii ki öyle değil. Biz gemideyken öyle bir süreç vardı. İlk yolcunun maalesef yaşanan vefatından sonra bizim bir izolasyonda olmamız gerekirdi. Gemideki kendi ortamımızda işte ben bir ekip arkadaşımla beraber bir karar aldık. Hani bu noktadan sonra belki gemide bir sıkıntı vardır, bir virüs olarak aklımızda olmasa da bir hastalık vardır, bulaşıcı bir durum olur. Kendimizi olabildiğince ortaya atmayalım, kabinimizden çıkmayalım ve yemeklerimizi kabinde yiyelim diye bir karar aldık. Ancak grup aktiviteleri yapılmaya devam edildi. Ben bazı yolcuları uyarmaya çalıştım çünkü bazı yolcuların yaşları da epey ileriydi. Fakat işte devam edildi bu süreç. 24 Nisan'da St. Helena'da indikten sonra kısa bir süre içinde ilk vefat eden

0: yolcunun eşinin de vefat ettiği haberini aldık. Aslında ben bu hanımefendiyi gemide ayakta durmaya zorlanırken görüyordum ve hani bunu bir yas nedeniyle işte kaybından dolayı güçsüzleştiğine bağlıyordum. Fakat daha sonra işte bu hanımefendi de vefat edince gemi yönetimi bunu bir bulaşıcı hastalıkla ilişkilendirmiş olmalı. Tamamen onlar da hani yolculara karşı olan tutumlarını izolasyon sürecine değiştirmiş oldular. Yolcular şu an kabinlerinde yemek yiyorlar. İlk vefat 12 Nisan'da yaşanmıştı ve bu süreç muhtemelen 25-26 Nisan'a tekabül ediyor. Aradaki yaklaşık 2 haftalık süreçte virüs belki izolasyonla karantinaya alınabilirdi. Çok dikkate alınmadı açıkçası.
1: Siz 24 gün kaldınız sanırım gemide. Peki bu olaylar yaşanırken sizin inişinize nasıl izin verildi ve şu anki sağlık durumunuz nasıl?
0: Ben indiğimde bu olaylar hala bilinmiyordu. İndikten birkaç gün sonra işte ikinci yolcu hayatını kaybedince olayların ilintili olduğu açığa çıktı. Benim sağlık durumum çok iyi. Gemideki yolculuğum boyunca kendimi izole etmiştim. İlk vefattan beri dışarıya çıkmadık. İlk indiğimiz anda Güney Afrika'da bir kan testi verdik. İlgili sağlık birimleriyle iletişime geçtik. Sadece şu an semptom takibi yapıyoruz aktif olarak. Herhangi bir semptom da göstermediğimiz için çok ortada gözükmeyecek şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik ve belki inmeden ikinci vefat olayı açığa çıksaydı gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden gerçekten kurtulduk ama aklımız hala orada çünkü insanlarla belki hani çok derin sohbetler edemedik ama beraberliğimiz oldu, bir yolculuğumuz oldu. Onların bir an önce güvene ulaşmasını ve evlerine dönmesini istiyorum.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi olduğu final maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak. Yarı final rövanş maçında Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i Allianz Arena'da ağırladı. Paris ekibi 3. Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 90 artı 4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan Paris Saint-Germain bu sonucun ardından adını finale yazdırdı. Arsenal'la Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da oynanacak. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. İngiltere'deki rövanş saat 22'de başlayacak. Shakhtar Donetsk turu uzatabilmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Ukrayna ekibi tur biletini alırsa Arda Turan Fatih Terim'den sonra Avrupa Kupalarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak. Konferans Ligi yarı finalindeki diğer eşleşmede Strasbourg'la Rayo Vallecano saat 22'de karşılaşacak. Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkanı Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
2: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
4: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
3: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Ziraat Türkiye Kupası hedefine yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine çevrildi. Taraftarın istifa çağrısını değerlendiren Yalçın, ligdeki son iki maçtan sonra karar vereceğiz dedi.
5: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın'la yollar ayrılabilir.
6: Hedefimizden koptuk. Ligde oynayacağımız iki maç kaldı. Onlar da çok hedef doğrultusunda maçlar değil. Sezonu büyük bir ihtimalle bu şekilde kapatacağız.
5: Kupa yarı finalindeki Konyaspor mağlubiyetinden sonra taraftarın istifa çağrısını değerlendiren Yalçın, ligdeki son iki maçtan sonra değerlendirme yapacaklarını açıkladı.
6: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
5: 30 Ağustos 2025'te ikinci dönemine başladığı Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkan Yalçın 20 galibiyette kaldı. Sezonun bitimine 2 hafta kala Süper Ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşen Siyah Beyazlılar, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz diyen Gürlek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini söyledi.
7: Müslüsünüz. Hoş geldiniz.
8: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
9: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek, telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
8: Tam olay belli de değil yani bu cinayet mi, intihar mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
9: Adalet Bakanı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
8: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de daraltılmış baz için aynı ekip bakalım. Tekrar orada çalıştıralım.
9: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bakan Gürlek, 26 yıl önce cinayete kurban giden Çağla Tuğultay'ın ailesiyle de bir araya geldi. Devletin bu cinayeti çözmesi gerektiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır dedi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi ve Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi.
10: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi.
11: Çıkıyor.
10: Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabından telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında.
4: Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Son anları böyle görüntülendi. Kübra Yapıcı'nın kafede birlikte oturduğu iki kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Antalya Selik'te yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesinden itibaren haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapıcı son kez gece 03.30'da Kepez'deki bir kafede Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dalyan'la birlikte görüldü. Kübra Yapıcı, sabaha doğru bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadının yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. İlyas Umut Dalyar, ilk ifadesinde Yapıcı'yı açık olan bir marketin önüne bıraktığını söyledi. Ancak o saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Dalyar, daha sonra cinayeti itiraf etti. Yapıcı'yı Ataberk Sezen'e borcu olduğu için öldürdüklerini, Burdur'da ormanlık alana gömdüklerini anlattı. Daha sonra cesedi yakarak yok etmeye çalıştıklarını söyledi.
11: Bana olan borcunu demişti, hatta olan borcunu da tamam. Ölümler için o da almak istiyordu. Diyor bankasında para kesim vardı. Orada çekti vurdu.
4: Adalet Bakanı Akın Gürnek olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürnek sosyal medya paylaşımında, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz iradeyle dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi.
1: Elektronik kelepçesini tam 6 kez kıran saldırgan eski koca boşandığı eşini tehdit etmeye devam ediyor. İki çocuğuyla Ankara'ya taşınan kadınsa can güvenliği için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.
12: Bir anne olarak şu an sadece Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum. Lütfen ben çocuklarım için yaşamak istiyorum.
4: Uzaklaştırma kararı aldırdı, şehir değiştirdi ama yine de tehditlerden kurtulamadı. Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski koca iki çocuk annesi kadını takip etmeyi sürdürdü.
12: Ölmemek için boşanmayayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım.
4: Boşanma aşamasındaki bu saldırıdan sonra eski eş hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Hakkında tehdit suçundan dava açıldı. 6 ay tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca yeniden eski eşinin peşine düştü.
12: Elektronik kelepçeyi 30'a yakın ihlal etti, 6 kez de kırdı. Elektronik kelepçenin yetersizliği konusunda dilekçelerim var.
4: Peki uzaklaştırma kararını ihlal etmenin ya da elektronik kelepçeyi kırmanın yaptırımı ne? Saldırgan nasıl kuralı üst üste bu kadar ihlal edebildi?
13: Elektronik kelepçe bir kamu malı olduğu için ayrı bir suç oluşturuyor. Bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aile hukuku bakımından ise uzaklaştırma kararını ihlal etmek kanunda tazyik hapsi cezasına öngörür. Bunun için hemen ceza hukuku gibi hemen bu kişiyi alıp nezarete götürmüyorlar. Bununla alakalı ihlal bildirimi geliyor, tutanaklar, evraklar tebliğ edilmiş mi, edilmemiş mi onlara bakıyor. Bunların tamamı kesinleştikten sonra ancak ve ancak gerçekten ihlal edildiği anlaşılmışsa cezaevi yolu gözükür.
1: Hükümlüler tarım işletmelerinde çalışacak. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir protokol imzalandı.
14: Hükümlü arkadaşlarımızın Türkiye genelindeki aslında 17 işletmemiz var ama bunların 16'sında çalışabilmeleri, barınma ihtiyaçlarının da bir şekilde sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı planladık.
10: Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması kapsamında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 16 tarım işletmesinin her birinde 50, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ise 200 olmak üzere toplam 1000 hükümlü istihdam edilecek.
15: Buradaki temel hedefimiz mevzuat doğrusunda istekli ve sağlık durumuna uygun olan hükümlülerin bu çalışma modeline dahil edilerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, tahliye sonrası hayata daha güçlü bir şekilde tutunmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.
10: Hükümlüler bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri, tohumculuk işleri, teknik ve mesleki alanlar olmak üzere farklı branşlarda becerilerine uygun şekilde görev alacak. Uygulama için pilot bölge Dalaman Tarım İşletmesi olacak.
1: Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor. Bilim insanları ve arkeologlardan oluşan uzman ekip eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışıyor. Arkeolojik kazılarda görev alan 35 kadın da saklı tarihin aydınlatılmasına katkıda bulunuyor ve ev ekonomisine destek veriyor.
4: Ellerinde kazma ve küreklerde çalışıyorlar. Diyarbakırlı kadınlar 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde tarihin izini sürüyor.
16: Tarihi dokulara sahip çıkmak çok güzel bir şey. Ayrıyeten bir kadın olarak da burada çalışmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak benim için gurur verici bir şey.
4: Roma döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, bölgenin önemli tarihi değerlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan tarihi karede, kaya mezarları, 1200 metre uzunluğunda sur kalıntıları ve kilise bulundu. Arkeologların yanı sıra bölgede yaşayan kadınlar da kazılarda görev alıyor. Çınar Kaymakamlığı ve İşkur tarafından hayata geçirilen projede 35 kadın uzman ekibin çalışmalarına destek veriyor.
16: Evimin hemen bitişinde olan Zerzevan'da çalışmak benim için güzel. Hem kendime hem aileme destek oluyorum.
17: Mahallemizde bulunan Zerzevan Kalesi'nde çalışmak bize mutluluk veriyor. Bizi heyecanlandırıyor, mutluyuz.
18: Ellerinde malaları, kazmaları, kürekleriyle beraber hafif şekilde çalışıyorlar ve sıfır noktasında, gerçekten Doğu Roma'nın sınır garnizon noktasında onlar da tarihe bir lamba yakıyorlar aslında.
4: Kadınlar haftanın belirli günlerinde arkeolojik kazı eğitimi de alıyor. Şimdilik 35 kadının görev yaptığı Zerzevan'da bu sayının artırılması hedefleniyor.
1: Ankara önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara Galatya resim ve enstalasyon sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide 60'tan fazla eserle Ankara'nın antik dönemlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüveni anlatılıyor.
19: Roma döneminden günümüze kadarki Ankara'yı anlatıyoruz. Resim, araştırma ve enstalasyon sergisi. Ankara'nın serüvenini anlatıyorum. Bilinmeyen Ankara.
9: Roma ve Bizans döneminden şehirleşme ve kentsel dönüşüme kadar. Ankara'nın antik dönemlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüvenini anlatan Ankara Galatya resim ve enstalasyon sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
19: Bir kere Bent Deresi diye bir yer var. Bent Deresi'nin olduğu yer çok güzel sayfiyelik bir yer. O mesela şu an Ankara'da tamamen var olmayan bir yer. Ankara'nın bilinmeyen yerlerini, tarihini anlatmak istedim. Verilerden yola çıkarak hepsini tabloya dönüştürdüm.
9: Sergide ressam Kemal Alpaslan'ın eserleriyle Ankara'nın zaman içerisindeki mimari evrimi ele alınıyor. 60'tan fazla eserin bulunduğu sergi tematik olarak 5 ana bölümden oluşuyor.
19: Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminin Ankara'sının gelişimini anlatıyor. Yani güzergah olarak bu eserleri yapma tam 6 yılımı sürdü. Hem araştırdım, hem resimleri birleştirdim, hem arşiv oluşturdum. Bazen yeri geldi gittim, gezdim.
9: Sergi 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
1: 6 yıl aradan sonra konser vermeye hazırlanan Şebnem Ferah büyük izdiham yarattı. Sistem kilitlendi. Biletler dün satışa çıktıktan 12 dakika sonra tükendi.
20: Vazgeçtim geçtiğimiz akşam sosyal medyasından duyurdu. 6 yıl aranın ardından 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Bugün satışa çıkan konserin biletleri 12 dakikada tükendi. Şebnem Ferah, müzikseverler arasında büyük bir coşkuya

sanatçı konserini duyurduğu anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece müzikseverler değil, Ferah'ın sanatçı dostları da bu heyecanı paylaştı. Bugün 12'de biletlerin satışa açılmasıyla daha önce Tarkan'da yaşanan bir izdiham yaşandı. Satış platformunda aynı dakikalarda 280 bin kişilik bilet sırası oluştu. Biletler 12 dakikada tükendi. Sanatçı sosyal medyasında gösterilen ilgiye teşekkür ederek yeni konser tarihlerinin açıklanacağını duyurdu. 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın seyrini değiştirebilecek yeni bir temas trafiği yaşanıyor. Ve bu da bu temaslar bir müzakere masası kurar mı? Yoksa taraflar yalnızca yeni bir çatışma turu öncesinde zaman mı kazanıyor? Gelişmelerle ilgili olarak NTV yayınında da değerlendirmelerde bulunmuştu. Yeditepe öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya. Bunu ekranlara getirelim. Ardından da saat başında tekrar burada olacağız.
1: İşin geneline baktığımız zaman, yani şöyle biraz geriye çekilip o büyük resim dediğimiz hadiseye baktığımızda iki taraf da zaman kazanmaya çalışıyor artık. Çünkü kırmızı çizgiler daha önce de biliyorsunuz çekilmişti, kırmızı kalemle de yazılmıştı. Hatta ilk müzakere turunda, yani İran Savaşı başlamadan evvelde, özellikle işte Umman'daki görüşmelerde, Cenevre'deki görüşmelerde bazı noktalarda da anlaşmaya varılacaktı. Yani İran'da esnemeye hazırdı. Ki Erakçı bunu defalarca söyledi biliyorsunuz. Anlaşacaktık, bazı maddeler üzerine konuşuyorduk. İran, Amerika Birleşik Devleti İran'a neden saldırdı şeklinde bir sorusu vardı. Ve 60 günün sonunda, 60 günden sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran konusuna bir zafer yazamayacağını, özellikle Donald Trump'ın kendi tabanına İran Savaşı'nı anlatamadığını, satın almadıklarını, yani seçmeninin, Amerikan halkının bunu satın almadığını net bir şekilde gördü. Şimdi bir çıkış yolu arıyor. Yani her geçen gün maliyet artıyor tabii ki. Abluka devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanma hadisesi zaten biliyorsunuz savaştan önce açıktı. Savaş başladı, kapandı. Şimdi açılmaya çalışılıyor. Ben de şu soruyu sordum. Yani kendime dedim ki acaba Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü kapatmak için bu savaşı başlattı? Çünkü aklıma başka makul bir sebep gelmiyor. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan %75 oranında petrol, hatta enerji diyelim, Doğu Pazarı'na gidiyor. Yani Asya Pasifik'e gidiyor. Şimdi bu enerjinin alıcıları özellikle Endonezya, işte efendim Güney Kore, Japonya, işte efendim Hindistan. Peki bu ülkeler şu anda alternatif nereden besleniyor? Petrol nereden alıyor? Önemli bir kısım Amerika Birleşik Devletleri'nden gidiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol satışları da arttı. Enerji satışları da arttı. Şimdi o zaman Hürmüz krizi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne de yaradı diyebilir miyiz? Ve Hürmüz'ün kapanmasıyla oluşan borsa, bakın yani borsa derken genel anlamda söylüyorum. İşin spekülasyon kısmı, iniş çıkışlar, bakın ne diyoruz? Altın bir anda çıktı, bir anda yükseldi. İşte gözümüz Brent petrolde bir 110 dolar oluyor, bir 100 dolar, bir 115'e çıkıyor. Yani bunlar dramatik inişler çıkışlar, sağlıklı değil. Yani bir anda çıkmak ne kadar sağlıksızsa bir anda inmesi de çok sağlıklı değil. Şimdi dolayısıyla böylesine sağlıksız, istikrarsız bir çizgi birilerinin cebine de yarıyor. Birilerinin bu aralıkta, boşlukta kalan marjdan kar elde ediyor. Şimdi dolayısıyla savaşın bir anda bir barış anlaşmasıyla bitmesi bu işten para kazananların da çok işine gelmiyor. O zaman ben de şunu söylüyorum. Pansuman tedbirlerle ilerleyecek bir savaştan bahsedeceğiz. Yani ne kara harekatı olacak, efendim ne rejim düşecek, İran ablukayı delmek üzere teşebbüslerde bulunabilecek mi? Şu an çok mümkün gözükmüyor. Ama İran'a baktığımız zaman da hani biraz belki tabii çok zarar gördü. Şimdi bir de şu var. Özellikle bu santraller noktasında altyapıyı hedef alma noktasında eğer Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı başlatırsa bu İran'ı daha da zor duruma düşürecek. Yani İran'ı elektriksiz bırakabilir, altyapısız bırakabilir, santral bölgeleri vurulabilir. Evet çok büyük zarar görür ama İran'da rejim gene düşmeyecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyeti kaç milyar dolara bulacak? 50 milyar dolar, 60 milyar dolar. Ve şu anda baktığımızda Hürmüz'ün kapalı olması neye bağlı? Ablukanın devam etmesine bağlı. Biliyorsunuz Hürmüz'ü açmıştı İran bundan yaklaşık 10 gün evvel. Donald Trump teşekkür etti. Sonra abluka kalkacak mı diye sorduklarına hayır ablukayı kaldırmayacağım dedi. Sonra tekrar kapandı. Yani burada adımların aynı anda atılması gerekiyor. Aynı anda Hürmüz açılacak, aynı anda abluka kalkacak. Hürmüz açılıp da abluka kalkmadıktan sonra bunun anlamı ne? Şimdi o zaman Donald Trump'a bunu sormak lazım. Hürmüz'ün açılmasını istiyorsun. O zaman ablukayı kaldır. Hayır kaldırmayacağım çünkü neden? Efendim balistik füzelerin menzilini belirleyeceğim. Burada anlaşabilecekleri bir madde yok. Yani 14 madde içerisinde mutabık kalabilecekleri bir madde yok. Bir tek Hürmüz noktasında dediğim gibi Hürmüz masası kurulacak. Hani şöyle olabilir bir rejim nasıl diyelim bir boğaz konferansı yani Hürmüz Boğazı konferansı örneği toplanır. Hürmüz'ün statüsü belirlenir ki Hürmüz uluslararası bir boğazdır. Yani statü zaten hukuken belirlidir ama hani şu an konjonktürden hareketle işte İran'ı da birazcık kollayacak ama diğer taraftan Körfez'i de kollayabilecek, enerji güvenliğini sağlayabilecek bir anlaşma olabilir. Hürmüz'ün kapanması neye yaradı bir de? Ona da bakalım. İsrail'e yaradı. Çünkü alternatif rotaların, karşı taraf biliyorsunuz bu anlamda hazırlıklarını da yaptı. Efendim işte Suudi Arabistan'dan Yabgu Limanı'na, efendim işte Kerkük'ten Hayfa Limanı'na ve diğer limanlarla beraber Doğu Akdeniz'in enerji terminalinin Hayfa olması hedefleniyor. Hatta hatırlayın, Akabe Limanı var biliyorsunuz, Akabe Körfezi çok stratejik bir noktadır. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den 30 yılına kiraladı Akabe Limanı'nı. Peki Akabe Limanı'nın önemi nedir? Bir başka önemi. Gazze katliamından önce Indian Times'ta ben bu haberi okumuştum, bu analizi. Ben Gurion Kanal Projesi. İlk defa o zaman tam anlamıyla dinlendirildi. O zaman Hayfa ile Akabe Körfezi'nin öncelikle demir yolu ve karayolu da bağlanması, efendim nasıl diyelim, yarı kara koridoru diyeceğimiz bir koridorun açılması ve daha sonra Ben Gurion Kanal Projesi'ne giden bir yolun tesis edilmesi. Tabi bu işin uzun vadeli yolu, ama demek istediğim şu: Türkiye'yi bir şekilde bypass etmek, Türkiye'nin enerji terminali olmasını önüne geçebilmek ve Basra'ya alternatif rotaların birleşme noktasını Hayfa olarak belirlemek. O zaman gene şu soruyu soruyoruz: İsrail, İran'a sürekli saldır diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba bir sebebi de efendim enerjinin terminali olmak, merkezi olmak amacıyla mı? Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz kalkınma yolu projesi, özellikle şimdi bakın Hazar petrolünü ve enerjisini Akdeniz, efendim Avrupa'ya taşınması, Yeni İpek Yolu ve Orta Koridor dediğimiz hadisenin menteşesi, Anadolu coğrafyası, yine bizim efendim mavi vatandan ve karamızdan geçecek olan hatlar. Bakın Kıbrıs'a yapılanlar, bunları tek tek geçiyorum, uzun mevzu, ama Güney Kıbrıs'taki konuşlanma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan taciz, tehdit, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağı, bunların hiçbiri boşuna değil. Dolayısıyla buradaki mesele sadece bir Amerika Birleşik Devletleri İran meselesi değil ve Hürmüz düğümü, bir Gordiyon düğümü dersek, buna meşhur İskender'in çözdüğü o Gordiyon düğümü dersek eğer, bunun bence ipinin çözümü Doğu Akdeniz'de olacak. Çünkü sadece mesele Hürmüz meselesi değil. Biz buraya çok yoğunlaşıyoruz ama birileri Doğu Akdeniz'de ciddi bir hazırlık içerisinde, ona da muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Lübnan saldırılarıyla beraber kuzeye doğru uzandırılmak istenen bir limanlar zinciri projesi var.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece. Hava durumu.
4: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
4: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
1: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
1: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
1: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğine işaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
3: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
4: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
5: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
4: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararı değerlendirdi. Hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin dedi.
4: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebi itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
3: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
3: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerlerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
6: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
7: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
6: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
7: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: İran'ın savaş sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların daha önce açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post'un uydu fotoğraflarını analiz ederek Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı.
2: Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri. İran savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşürdüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
0: Son dönemde yaşanan bu pek çok gelişme savunma sanayinin de önemini ortaya çıkardı. Türkiye'de bu konuda atılım yapan ülkeler arasında geliştirilen pek çok ürün de şu sıralarda devam eden sanayi fuarı Saha 2026'da sergileniyor. Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de sergilenenler arasında.
2: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları, İnsansız hava ve deniz araçları. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de birçok gelişmeye sahne oldu.
8: Değerli ürünleri gördük. Hakikaten hepsi gurur veriyor bize. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da bunlarda güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar.
2: Fuarda çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yeni yetenekleri de tanıtıldı. Drone avcısı olarak bilinen Gökalp'e kinetik çarpma, Ilgaray'sa ani taarruz özelliği eklendi. Koral'da tespit ettiği hedefin hava ve kara radarlarının kapsama alanını azaltacak.
9: Muassım uçakların radarlarını havada bulabilen, çok uzun mesafelerde hassas takip edebilen ve onların burun radarlarını karıştırarak veya aldatarak onların size saldırmasını çok zorlaştıran bir elektronik harp sistemi.
2: Saha İstanbul'da Baykar ve Endonezya arasında Kızıl Elma insansız savaş uçağı ihracatı için de imzalar atıldı.
10: Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Bu anlaşma ile birlikte hedefimiz insansız savaş uçağını, yani 12 adetten oluşan bir filoyu 2028 yılında teslimatı başlamak üzere teslim etmek.
2: Eurofighter Typhoon savaş uçağı da fuar kapsamında ilk kez Türk bayrağıyla birlikte sergilendi.
7: F-16 ile karşılaştırıldığında Typhoon harika bir savaş uçağı, çok güçlü. Türk pilotları F-16'dan Typhoon'a geçtiklerinde aralarındaki güç ve performans farkını göreceklerdir.
10: Son dönemde insansız hava araçları kadar insansız deniz araçları da savaşlarda veya yeni savunma konseptlerinde daha sık kullanılmaya başladı. Modern ordular bu anlamda farklı projeler geliştirmeye devam ediyor ve bu yönde de Aselsan ciddi bir katkı sağlıyor. En son üretilen, en çok göze çarpan ürünlerin başında da Tufan ve Kılıç yer alıyor.
2: Otonom kamikaze insansız deniz aracı olan Cellat Kida da fuarda ilk kez sergilendi. Fuar kapsamında TCG Anadolu ve bir denizaltı da Bakırköy açıklarına demirledi.
0: Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak.
1: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalar da sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
11: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve İşkur bağlamında, İşkur'un yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
4: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten İşkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
11: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
4: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
0: İş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Bu yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan tablo bu durumu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerde bir rekor kırıldı. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Kötüye giden bu tablo nasıl değişebilir sorusunun yanıtına bakalım.
12: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybetti. Veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
4: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk 189 işçi hayatını kaybetti.
12: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
4: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
12: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
4: Uzmanlara göre öncelikle denetimler arttırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmadı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bozburun mahallesindeki makilikten duman yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve çok sayıda personelle söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek verdi. Yangın hızlı müdahaleyle kısa süre içinde söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ekili alanlarda da büyük çapta zarar var. Fıstık üreticileri Haliliye ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
13: Arkadaşlar şu anda Starşık köyündeyiz. Dolu hiçbir şey bırakmadı. Fıstık adına hiçbir şey yok.
7: Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri, ağaçları deviren fırtına ve sağanak. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da üreticiler ağır kayıp yaşadı.
14: Çiftçi olarak varımızı yokumuzu kaybettik. Ben acite etmiyorum. Gerçek burada sahada. Bir hafta öncesine kadar çoluk çocuğumuzla ilgili hayaller kurarken şu anda kara kara düşünür duruma geldik.
7: Fıstık üretimi Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 milyon fıstık ağacının bulunduğu kentte yıllık üretim kapasitesi 120 ila 180 bin ton arasında değişiyor. Ancak bu yıl çok daha azı bekleniyor. Çünkü son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin hesaplarını alt üst etti.
15: 4 yıl, 3 yıl arası şu anda ağaç meyve veremez. Çünkü ağaç strese girdi, dallarını kırdı. Ağaç zaten bakın solgundur. Yani strese girmiştir. Şu anda havaların ısınmasıyla bunlar da tökülecektir.
7: Haleli ilçesinde fıstık üreticileri bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
0: Bu olayda dahil olmak üzere Türkiye son yıllarda yakın tarihte görülmemiş doğa olaylarına şahit oluyor. Bir yıl kuraklık korkusu yaşanırken diğer yıl sağanak yağışlar ya da don oluyor. Hafta sonu Şanlıurfa ve Gaziantep'te de süper hücre fırtınası meydana gelmişti ve fıstık ağaçları kökünden sökülmüştü. Yani iklim değişikliği artık net bir şekilde hissediliyor. Dolayısıyla tarımsal üretim ciddi bir tehditle karşı karşıya.
4: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, paniğe neden olan hortumlar, süper hücre fırtınası. Türkiye yakın tarihte görünmeyen doğa olaylarına şahit oluyor. İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hissediliyor. Beklenmedik anda gerçekleşen doğal felaketler can alıyor, maddi hasar yaratıyor. Tarımsal üretimde her yıl büyük kayıplar yaşanıyor.
16: Sonbahar yağışları, kışın kar yağışı ve ilkbahar yağmur şeklinde düşen yağış periyotları artık değişmeye başladı. Ani soğumalar, ani ısınmalar ve bir anda 2-3 ayda yağacak yağmurun bir günde yağması, bunlar tarımsal üretimde çok ciddi olumsuzluklar oluşturmaya başladı.
4: 2024 yılında kuraklık, geçen yıl zirai don, bu yıl beklenti üzeri yağış. Bir yıl bir yılı tutmuyor. Bu yüzden tarımda planlama yapmak çok daha zor hale geldi.
17: Geçen yılki yağışa baktığımızda kuraklığı yaşadık. Bu yıl fazla yağışı yaşadık. Şöyle ki geçen yıl kuru tarım arazilerinde çiftçi tarlasını hasat edememişti. Çünkü verim alacak kadar bir ürün gelişmemişti. Bu yıl tam tersine oldukça yüksek miktarda bir rekolte bekliyoruz.
16: Dünyada sıcaklık artıyor. Yani her yıl bir...

0: yulaf gibi ürünler alıyor.
1: Son yıllardaki bu iklimdeki kaymalar, yağışların kayması bazı bitki gruplarında çiftçiyi daha temkinli hareket etmeye yönelttiğini söyleyebiliriz. Örneğin buğday, arpa ekimi çoğu bölgemizde Ekim ayında başlar, işte Aralık ayına kadar devam eder. Ama özellikle iç bölgeler, Doğu Anadolu bölgesinde Ekim ayının başında yoğun bir ekim yapılırdı. Ama son yıllarda yağışlar hep Kasım ve Aralık'a kaydığı için mesela bu yıl çiftçilerimizin %90'ı Kasım ayında ekim yaptı. Yani böyle bir kendine tedbir alıyor.
0: Tarımda ekim ve hasat dönemi değişti. Bazı bitkiler artık olması gerekenden 1-2 ay daha geç ekiliyor. Hasat takvimi de buna uygun planlanıyor. Henüz çiftçi bu duruma tam anlamıyla ayak uydurabilmiş değil. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında tarımsal destekleme modelini değiştirdi. Tarımsal destekler artık üretim döneminden önce açıklanıyor. Bu sayede üreticilerin o sezon için gerekli olan ürünlere yönelmesi sağlanıyor. Uyduyla yapılan tespitlerde sahte beyanda bulunan çiftçilerin destekleri kesiliyor.
1: %100 başarı diye bir şey yoktur ama en azından riski dağıtma açısından hem çiftçilerimizin birim alanından alacağı gelirleri garanti altına alma açısından hem de ülkenin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından bunlar son derece önemli. Tabii burada bu hava olayları ve iklim değişikliği aynı zamanda tarım sigortalarının da ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.
0: Tarımda en büyük sorunlardan biri de su kıtlığı. Çoğu bölge bu sezon beklenenin iki katı yağış aldı. Barajların kapasitesi yükseldi, yeraltı kaynakları doldu. Her yıl tablo böyle olmuyor. Türkiye artık eskisinden çok daha kurak mevsimler geçiriyor.
2: Geçen yıl yaşadığımız kuraklık gibi önümüzdeki günlerde de aynısını yaşamayacağımızın garantisini kimse veremez. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi, yani suyu çok dikkatli ve teknolojiye uygun bir şekilde kullanmamız, tasarrufu kullanmamız şart.
3: Oto ekspertiz hizmetleri için yeni düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağına göre bir bilgi sistemi kurulacak ve tüm raporlar buradan takip edilebilecek.
4: Oto ekspertizlerine yetki belgesi zorunluluğu geliyor. İşletmelerin raporları sisteme kaydetmesi de zorunlu hale getirilecek ve raporlarda sonradan değişiklik yapılması engellenecek. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının ekspertiz hizmetlerine yönelik düzenleme hazırlığında. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı bünyesinde taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak.
5: Düzenleme ile ekspertiz raporları dijital ortamda takip edilebilecek. Ayrıca raporların doğruluğu da kare kod aracılığıyla teyit edilebilecek. Böylece sahte rapor riski ortadan kaldırılmış olacak.
6: Avantajı şu, aracın geçmişini görebiliyorsunuz. Ona göre kafanızda tasarlayıp ekspere gelebilirsiniz. Dezavantajı da şu, eski raporlara aldanıp ekspere gelmemezlik yaparsanız o en son eksper tarihiyle aracı satın aldığınız tarih arasında aracın başına ne iş geldi bunu bilemezsiniz.
7: Müşteri aracını getirdiği zaman daha önceki ekspertiz raporlarına da erişilebileceği için kilometre düşürmeden tutun da araçtaki değişen parçalar vesaire problemlerini yakalamamız açısından bize çok büyük faydası olacak.
4: Yönetmelik taslağına göre işletmelere mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gibi şartlar getirilecek. Böylece kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların engellenmesi hedefleniyor.
3: Metro milyonlarca İstanbullu için en önemli ulaşım aracı, ancak on binlerce kişi Yıldız Mahmut Bey hattının bir süredir hizmet vermeyen Mecidiyeköy istasyonu nedeniyle büyük zorluk çekiyor. Yeraltı suyunun tahliyesi için yapılan çalışmalar nedeniyle istasyon kapalı. Belediye otobüsleriyle aralıksız yapılan ring seferleri metro kadar hızlı olmadığı için çalışmanın bir an önce bitirilmesi bekleniyor.
8: Eşim benim buradayım dedi, metroya bineyim diye düşündüm, geldim metro kapalıydı. Taksiye bineceğim şimdi, acil gitmem gerekiyor çünkü.
0: İstanbul'da her gün on binlerce kişinin kullandığı M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Çağlayan arasındaki istasyonları bir süredir hizmet vermiyor. Yeraltı suyu çıktı.

0: için tünellerde bakım onarım çalışması yapıldığı duyuruldu.
1: İSKİ tarafından alınan ilk numunelerin yeraltı suyu olduğu tespiti yapılmıştır.
0: Metroyu kullananlar Mecidiyeköy Çağlayan arasında otobüs ve metrobüslere yönlendiriliyor.
2: Şu anda Çağlayan'a iniyorum, metrobüse biniyorum.
3: Gidemiyoruz, zorluk oluyor.
4: Eğer ki bir tadilat ve bakım içinse bunu herkesin anlayışla karşılaması gerektiğini düşüncesindeyim.
0: Seferlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılması isteniyor.
5: Gaziantep'te bir düğün konvoyuna katılan kişiler girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yaptı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 4 aracın sürücüsüne toplam 720 bin lira ceza kesildi. Görüntüler Şahinbey ilçesindeki 10. yıl tünelinden. Konvoy halinde ilerleyen 7 araç tünelin içinde yolu kapattı. Bir süre kutlama yapan grup daha sonra yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri Gaziantep Emniyeti ihbar kabul etti. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlendi. Sürücülere ayrı ayrı 180'er bin lira olmak üzere toplamda 720 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetlerine el konuldu. Araçlar 120 gün süreyle trafikten men edildi. Diğer 3 aracın tespiti için de çalışmalar sürüyor. İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında topladıkları milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. İstanbul'un da aralarında olduğu 3 ilde 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen derneğin adıysa Oh Be Dünya Varmış derneğiydi.
0: İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu istismarı yaparak topladıkları 10 milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. Kurdukları derneğe verdikleri isim gibi Oh Be Dünya Varmış dediler. Ancak yakalandılar. Kurdukları sistem güvenlik güçlerinin operasyonuyla çökertildi.
6: Bizim durumumuz kötü biraz. Çalışanımız yok.
0: Oh Be Dünya Varmış derneği sosyal medyadan bazen bir engelli, bazen hasta bir çocuk, bazen de yanan bir ev gibi türlü türlü videolar paylaşarak bağış istiyordu. Çoğunlukla 50 lirada yeter dense de istenen miktar ihtiyaca göre 1000 tane 50 lira, 1400 tane 50 lira gerekiyor gibi bir yöntemle açıklanıyordu. Bu paylaşımlar arasında sokak hayvanlarının yemeği, anlık tedavi ya da düzenli bakım masrafı gibi videolar da var. Bu şekilde 200 bin takipçi ve yaklaşık 400 milyon liralık da bağışa ulaştılar. İlk tespitlere göre 70 milyon liranın üzerindeki bir parayı maaş ve huzur hakkı gibi göstererek hesaplarına geçirdiler. İhbar üzerinde inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Maliye Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Muğla ve Sivas illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
5: İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantayı çalansa 10 yaşındaki bir çocuktu. Çocuk kısa sürede yakalandı ve kabarık suç kaydı şaşkınlığa neden oldu.
0: Çantası çalınan kadın asıl şoku hırsızın yaşı ve suç kaydını öğrenince yaşadı. 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde vakit geçiren kadının bebek arabasına asılı olan çantası çalındı. Çantasında cep telefonu ve cüzdanı bulunan kadın durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 10 yaşındaki çocuk kısa sürede yakalandı.
7: 0-12 yaş arasında olan bir çocuğun bir suç işlemesi halinde cezalandırılması hususunda hapis cezası verilmesi söz konusu değildir.
0: Çocuk suçlular için yargılama sonrası verilen hapis cezalarında yaş en önemli kriter. Suç işleme yaşı ise kanuna göre 12 olarak kabul ediliyor.
7: Çocukların artık cezalandırılması sistemlerinin daha geniş perspektifte değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin cezai müeydelerin getirilmesi, düzenlemesi yapılacağı söz konusudur. Ailelerin de bu tarz suça karışan çocukların sorumluluğunun hukuki olarak alınması konusunda da bir takım düzenlemeler getirileceği mevcuttur.
0: küçük yaşta suça karışan çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik destek sağlanıyor.
7: Çocukların suça karışmasının önlenmesi için kendilerine rehabilitasyon merkezlerinde düzenli olarak terapi alınması ve hukuki destekte bulunulması söz konusu olmaktadır.
0: 10 yaşındaki çocuğun Sarıyer Çocuk Büro Amirindeki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen eşya ise sahibine iade edildi.
5: Mersin'de misafir olarak kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı ve ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.
8: Anne, baba ve iki çocukları zehirlenmiş, 5 ila 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Karaman'da görevli polis memuru Mustafa Tülü, hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden 5 yaşındaki Ömer Selim'le 8 yaşındaki ablası Azra kurtarılamadı. AFAD ekipleri ailenin kaldığı 2 katlı binada özel ölçüm cihazlarıyla araştırma yaptı. Odada buğday deposu olarak kullanılan bölümde zehirli maddeye rastlandı. İnsan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne Ebru ile baba Musa Tülü taburcu edildi. Acılı aile hastaneden çıkınca çocuklarının mezarını ziyaret etti.
5: İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu yapıldı. Ele geçen altınların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi. Sultanbeyli'de yapılan operasyonda da polis ekipleri sahte altın ele geçirdi.
9: Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışı hazır 1, 5 ve 10 gram şeklinde paketlenmiş toplam 4252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yaptı. Adreste sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda makine de bulundu.
10: İl Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği sahte altınlar işte bu şekilde hazırlanıyordu. Demir parçalar altın suyuna batırılıyor. Önce 1 gramlık plastik plakalar, ardından 5 gramlık metal plakalar kullanılıyordu. Çıplak haliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen bu altınlar paketlendiğinde piyasaya sürülmeye hazır hale getiriliyordu.
9: Üretilen altınların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Şüpheliler ürettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Operasyon kapsamında ekonomik güvenliği tehdit eden paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlamasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul polisi de Sultanbeyli'deki bir evde sahte altın üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında piyasaya sürülmek için hazırlanmış 1000 gramdan fazla sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. Altın ve gümüş yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el koyuldu. Adreste yakalanan iki zanlı emniyete götürüldü.
5: Türk Kızılay'ı kurban bağışı bedellerini açıkladı. Buna göre vekalet bedeli yurt dışında 17.250, yurt dışındaysa 6.350 lira olacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında Afrika'dan Asya'ya toplam 30 ülkede kurban kesimi yapacaklarını açıkladı. Bu yılki vekalet bedeli Gazze ve Filistin için 17.250 Türk lirası olarak belirlendi. İsteyenler dövizle de ödeme yapabilecek ve isteyenler vekaletlerini Kızılay'ın resmi internet sitesi, bankaların Kızılay bağış hesaplarıyla Kızılay'ın resmi bağış hattından yapabilecek. 2 ile 4 arasında da taksit imkanı sunulacak. Apple iPhone'ların Türkiye satış fiyatına %9 ila 12 arasında zam yaptı. Güncellenen fiyat listesi 5 Mayıs 2026 itibariyle yürürlüğe girdi. Şirketin resmi satış kanallarında yer alan yeni fiyatlara göre iPhone modellerinde artışlar modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 9 ila %12 aralığında gerçekleşti. Serinin en üst modelinin satış fiyatı 189 bin liraya çıktı. Sağlıklı yaşamak, iyi yaş almak için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum, kreatin ve D vitamini. Genç kalmanın ve sağlıklı yaşamanın püf noktalarına bakalım.
11: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit geçirme şansımız var.
12: Alzheimer, Parkinson, kanser ve yaş ilerledikçe riski artan onlarca hastalık. Peki bu hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı yaş almak mümkün mü?
11: O masanın dört ayağı var. Ayaklardan biri sağlıklı beslenme, diğeri kaliteli bir uyku. Bir diğeri huzura odaklı, stresi minimumda güzel bir hayat. Mutlaka yapılan egzersiz çalışmaları.
12: İşte uzmanların önerdiği sağlıklı yaşam için gereken gıda takviyeleri.
11: Olmazsa olmaz 4 takviye hepimizin aklında olsun. 1 D vitamini, 2 omega 3, 3 magnezyum. Bu olmazsa olmazların en başında. 4 mümkünse kreatin.
12: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
11: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliyat tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
12: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
11: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
12: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
11: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasım olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
5: İstanbul'dan bir haberle devam edelim. Sıra dışı bir haber. 107 yaşındaki Fatma Nine kalçasını kırdı. Başarılı geçen bir ameliyatın ardından da 2 gün içinde ayağa kalktı. Doktorları yaşına rağmen nasıl hızla iyileştiğini anlattı.
0: Fatma Akalan 107 yaşında. Sabah namazına kalktığı sırada dengesini kaybedip düştü, kalça kemiğini kırdı. Ailesi onu hızla hastaneye götürdü. Ameliyat başarılı geçti. İstanbul'da çocukların yanında kalan Fatma Nine yaşına rağmen 2 gün içinde ayağa kalktı.
13: Sabah namazına kalktı. Kalktıktan sonra büyük ihtimalle dengesini kaybedip de düştü. Fark ettiğimizde ambulansla mecburen getirmek zorunda kaldık.
0: Bir ası deviren yaşına karşılık Fatma Akalan hiçbir dahili hastalığı olmadığı için hızlıca tedaviye alınabildi.
14: 107 yaşında acile düşme nedeniyle geldi. Bizi tabii endişelendirdi. Uzun süre yatmakta olan hastalarda bir takım sorunlar çıkıyor. Yatak yarası, diyabeti ortaya çıkabiliyor, üresi ortaya çıkabiliyor. Ama hastamız tabii çok böyle bizi şaşırttı. Herhangi bir dahili problemi olmadı. Sadece normal yaşlılık. Hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Hastamız çok da çabuk erkenden ayağa kalkabildik.
0: Fatma Nine'nin doktorları onun hızlı iyileşme sürecini hem genetik faktörlere hem de beslenmesine ve hayat tarzına bağlıyor.
5: Sıfır Atık Orkestrası dünyada bir ilke imza attı. Çünkü bu orkestrada enstrümanlar bidondan ve süpürge sapından üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesine dikkat çekmek için verilen konser Ankaralılardan tam not aldı.
15: Çevre bilinciyle sanat bir araya geldi. Bidondan telli, süpürge sapından da üflemeli çalgılar yapıldı. Sıfır Atık Orkestrası dünyada örneği olmayan bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 5 aylık emeğin ürünü olan bu enstrümanlar geri dönüştürülen plastik, metal ve ahşaptan yapıldı.
16: Aşağı yukarı 3-5 ay arasında çalıştım ve bu enstrümanları tasarladım. Ağaç atıkları, kürek sapı, pipetten olan nefesli çalgılar, süpürge sapından yapılan kaval gibi çalgıları tasarladım.
15: Kızılcahamam Belediyesi tarafından 3. Kitap Günleri Kızılcahamam etkinlikleri kapsamında organize edilen konsere Millet Bahçesi ev sahipliği yaptı. Atıksız sanat anlayışıyla hazırlanan konserle özellikle çocuklar ve gençler üzerinde farkındalık yaratmak amaçlandı. Katılımcılar hem müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşadı hem de geri dönüşümün önemine dair bilinç kazandı.
5: Ankara önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara Galatya Resim ve Enstalasyon Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Ressam Kemal Alparslan 60'tan fazla eseriyle Ankara'nın antik dönemlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüvenini anlatıyor.
17: Roma döneminden günümüze kadarki Ankara'yı anlatıyoruz. Resim, araştırma ve enstalasyon sergisi. Ankara'nın serüvenini anlatıyorum. Bilinmeyen Ankara.
15: Roma ve Bizans döneminden şehirleşme ve kentsel dönüşüme kadar. Ankara'nın antik dönemlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüvenini anlatan Ankara Galatya Resim ve Enstalasyon Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
17: Bir kere Bent Deresi diye bir yer var. Bent Deresi'nin olduğu yer çok güzel sayfiyelik bir yer. O mesela şu an Ankara'da tamamen var olmayan bir yer. Ankara'nın bilinmeyen yerlerini, tarihini anlatmak istedim. Verilerden yola çıkarak hepsini tabloya dönüştürdüm.
15: Sergide ressam Kemal Alparslan'ın eserleriyle Ankara'nın zaman içerisindeki mimari evrimi ele alınıyor. 60'tan fazla eserin bulunduğu sergi tematik olarak 5 ana bölümden oluşuyor.
17: Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminin Ankara'sının gelişimini anlatıyor. Yani güzergah olarak bu eserleri yapma tam 6 yılımı sürdü. Hem araştırdım, hem resimleri birleştirdim, hem arşiv oluşturdum. Bazen yeri gittim, gezdim.
15: Sergi 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
5: Haber bülteninin son bölümünde bir parantezle veda edeceğiz sizlere. Milli Savunma Bakanlığı tarafından üretilen Yıldırım Han isimli kıtalar arası balistik füze Saha 2026 fuarında ilk kez sergilendi. Savunma sanayi alanında Türkiye'yi yeni bir seviyeye çıkaran füzeyi geliştiren ekibin lideri Nilüfer Kuzulu da ayrıntıları NTV ekibinden Sinan Kuntere anlattı. Bu parantez haber gelecek ekrana ve saat başında güne başlarken programıyla da Osman Girgin karşınızda olacak.
18: Yıldırım Han füzesi Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi ve savunma sanayi alanında bir anlamda gündemin ilk sırasına yerleşti. Yıldırım Han füzesini geliştiren ekibin başındaki isim Sayın Nilüfer Kuzulu ile birlikteyiz. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü kendisi, yüksek makine mühendisi. Nilüfer Hanım, öncelikle kaç yıllık bir emeğin, çalışmanın ürünü bu füze? Öncelikle onu dinleyelim. Nasıl bir mühendis ekibi var arkada çalışan?
19: Milli Savunma Bakanlığımız yaklaşık 10 yıldır hipersonik ürünler ile ilgili çalışıyor aslında. Sıvı yakıt motorları, jet motorları ve sıvı yakıtla ilgili çalışıyor. Bugün burada sıvı yakıtlarımızı biz eser miktarda laboratuvarlarımızda ürettikten sonra, seri üretime geçtikten sonra Yıldırım Han füzesinde ortaya koymaya karar verdik. Çünkü roket motorlarımız zaten çalışmalarımızı tamamlamıştık. Geçen sene aslında sunduğumuz Gazap'la beraber aslında içerisinde kullanmak istediğimiz dolgu malzemesini de kalifiye etmiştik. Şimdi gövdesiyle birlikte, yakıtıyla birlikte tamamladıktan sonra ürünümüzü lanse etmeye burada geldik, buraya geldik.
18: Şimdi teknik özellikler bakımından 4 adet roket motoru olduğunu görüyoruz. Üzerine yüklenecek patlayıcı acaba ne oranda olacak?
19: 3 kilogram civarında olacak. Geçen sene sunduğumuz ve bizim imalatımız olan, yani Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi'nin üretimi olan gazap mühimmatlarımız var. Yaklaşık onlardan 10 kat civarında fazla olacak etkisi.
18: Peki şimdi hiçbir zaman kullanmak gerekmesin dileyelim. Her zaman barışa hizmet etsin ve caydırıcı olsun dileyelim Yıldırım Han'ı, ama envantere girişi konusunda belirlenen bir tarih var mı?
19: Şöyle, Milli Savunma Bakanlığımız sizlerle detaylarını, ürünlerin bütün detaylarını paylaşacak yakın zamanda. Muhtemelen bir basın toplantısı aracılığıyla bütün bilgileri sizinle paylaşacak. Ama buradaki en önemli şey şu, Milli Savunma Bakanlığı kendi vizyonunu yansıtmak maksadıyla bir ürün çıkardı aslında. Yıldırım Han bizim vizyonumuzun göstergelerinden bir tanesi. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı aslında 27 tane hava ve kara fabrikası ve şeye sahip, tersaneye sahip 4 tane. Dolayısıyla da bütün bunlar bir araya geldiği zaman aslında çok büyük bir personel, çok büyük bir emek ve çok büyük bir bilgi birikimine sahip olmasını gösteriyor. Ve bizim bütün ekiplerimiz de bunların da içinde bir şekilde varlar.
18: Başka projeler var mı? Şimdi Yıldırım Han 6000 kilometre menzilli ön plana çıkıyor. Ama eminim ki herhalde hep mühendislik biliminin bir getirisi üzerine koyarak ilerler.
19: Elbette, yani şimdi aslında platformlar değişse de aslında birçok konuda benzer ürünler benzer şekilde kullanılıyor. Çünkü bir top mühimmatında kullandığınız dolgu malzemesinin şeklini değiştirip içerisindeki esbabını değiştirip şeyde kullanabiliyorsunuz. Uçak mühimmatında kullanabiliyorsunuz. Gövdelerin bir şekilde üretim yöntemleri benzer. Dolayısıyla da hani hep bir üste doğru ilerleyebilme şansı oluyor bu işin. Milli Savunma Bakanlığı bunun haricinde dediğim gibi jet motorlarını çalışırken aynı zamanda da şeye de çalıştı mesela. Hani roket motorlarını çalışırken jet motorlarına da çalıştık biz. Helikopter motorlarına da çalıştık. Dolayısıyla da biz sadece hani genel olarak motor sistemleri üzerine çalıştığımız için de burada vizyonumuzdan çok ortaya koyduğumuz ürünler var.
18: Saha Expo 2026 fuarında Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi'nin ortaya koyduğu bir de önemli jet motoru var. Türkiye daha önce Hürkuş'ta kullanılan jet motorunu ön plana çıkartmıştı. Ama çok daha güçlüsünü hemen arkamızda görüyoruz galiba şimdi.
19: Evet, bu 42.000 libre fitlik bir uçak motoru. Var olan platformlarımıza bir tık benziyor olsa da asıl özelliği içerisinde single kristal içeren, yani monokristalli aslında blade'ler var bizim ürettiğimiz. Ayrıca kompresör sistemleri de tamamen birbirinden farklı ve o yüzden de hani ebat olarak hani diğerlerine, diğer motorlara benziyor olsa da teknik olarak içerisinde kullanılan kompresörler ve sıkıştırma oranları olarak çok daha farklı özelliklere sahip, tasarımları bize ait.
18: Şöyle ilerleyelim, bir önemli teknoloji daha var yine Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi'nin Saha Expo 2026'da paylaştığı Gölge Han Jammer'ı. Siz tarif edin isterseniz. Benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar üretilmiş en yüksek frekans aralığındaki, en güçlü frekans aralığındaki jammer.
19: Aynen. 60 wattlık bir jammer Gölge Han aslında. 0.4 ile 6 GHz arasında çalışan bir aralığı var. En önemli özelliği aslında 20 kilometrelik bir menzili var ama ne menzili ne de şeyi özellikleri. Asıl özelliği frekans atlatmalı olması. Çünkü frekans atlattığında hangi bölgeyi kapatmak istiyorsanız 0.4 ile 6 GHz arasındaki alan tarayarak istediğiniz bölgeyi kapatarak diğer bölgeyi açıkta bırakabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi unsurlarınıza karşı unsurları birbirinden de ayırt edebilme ihtimaliniz oluyor o zaman.
18: Yıldırım Han'ın yakıt sistemi üstüne hep basa basa bahsettiğimiz bir konu. Nitrojen tetroksit deniyor. Bilmeyenler için benim gibi ne manaya geliyor bu yakıt sistemi?
19: Şimdi nitrojen tetroksit hipersonik sıvı roket aslında yakıtı. Yanında da UDMH'la birlikte kullanıyoruz biz bunu. Bu yakıtı yapmak gerçekten çok zor ve Türkiye'de üretilen bir şey değil, ürün değil esasında. Biz bu ürünü tamamladıktan sonra esasında eser miktarda laboratuvarda başlayan çalışmalarımız yıllar sonra seri üretime döndürüldü. Dolayısıyla da seri üretimini tamamladığımız bir yakıtımız var ve bunun tesisi var elimizde. Roket motorlarımız var, bir harp başlığımız var ve elektronik anlamda da çok ciddi çalışmalarımız olduğu için de gördüğünüz gibi hem RF sistemleri üzerinde biz de artık füzemizi çıkarmayı uygun gördük diyebiliriz.
18: Yıldırım Han balistik füzesinin üzerinde Sultan Yıldırım Bayezid'in bir tuğrası bulunuyor. Ön tarafa yaklaştığımızda da aslında Türk mühendislerine, girişimcilere bir anlamda istikbal göklerdedir diyerek yol gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını görüyoruz. Dilber Hanım çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz çalışmalarınız için.
19: Çok teşekkür ederim.
18: Evet, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Sayın Nilüfer Kuzulu ile birlikteydik. Yıldırım Han Füzesi ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları konusunda kendisinden son bilgileri aldık.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
20: NTV Radyo.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Başkomiser Nevzat, karısıyla kızının katillerini buluyor. Radyo Tiyatrosu'nda, NTV Radyo'da.
0: Yırtıcı Kuşlar Zamanı, genel istek üzerine yeniden yayında.
2: Başımızı çevirince, çelik çerçeveli, koyu renkli camların arkasına sakladığı gözlerini bize dikmiş Sabi ile karşılaştık. Gergin adımlarla yaklaşırken sorusunu tekrarladı.
3: Ne takibinden söz ediyorsun?
0: Ahmet Ümit'in son romanından NTV Radyo için uyarlanan Yırtıcı Kuşlar Zamanı cumartesi 11.30'da, pazar 19.30'da.
2: Basamaklar yeniden gıcırdamaya başladı.
0: Sadece NTV Radyo'da.
2: Kapıyı biraz daha araladım.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Doğa Takvimi. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başlıyor. Her kaplumbağa kendisinin de yumurtadan çıktığı kumsala gidecek ve tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını arka ayaklarıyla açtığı çukurlara gömecek. Kumun sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavrunun da cinsiyetini belirleyecek. Sıcaklık 26 derecenin altındaysa kaplumbağa erkek, daha sıcaksa dişi olacak. Deniz kaplumbağalarının geç ergenliğe ulaşması ve yumurtadan çıkan yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler nedeniyle her 1000 yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin ediliyor. İztuzu sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 4,5 kilometrelik kumsala bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve kaplumbağa yuva sayısının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını ekleyelim.
4: Doğa Takvimi. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %35'i gösteyiyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
7: Arvento. NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Dünyanın gözü Amerika ile İran arasında varılacak olası anlaşmada Amerikan Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Axios haber sitesi ise savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Amerikan yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İran değerlendiriyoruz, görüşümüzü Pakistan'a ileteceğiz dedi. Trump ise İran kabul ederse savaş biter, Hürmüz açılır, etmezse bombardıman yeniden başlar açıklamasını yaptı. Amerikan basınındaki savaş 48 saat içinde bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Petrol fiyatı bir günde %11 düştü, 95 doları gördü. Önceki gün 6500 liraya inen gram altınsa haberle 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı, BIST 100 endeksinde 15.000 puan test edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Resmi karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdülmecit Tebun havalimanında baş başa bir görüşme yaptı. Erdoğan Tebun'u bugün de Beştepe'de ağırlayacak. Bugünkü görüşmelerde bölgesel konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası nedeniyle düzenlenen programda isim vermedi ama muhalefete yüklendi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Erdoğan, yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır diyerek Cumhurbaşkanı'na işaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi. Bütün bunlar cezaevindeki bir hükümlüyle nasıl olur diye sordu. Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Genel Başkan Özgür Özel ise hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin diye konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz diyen Gürek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov, jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabından telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında da bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Eyüp Spor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'in rakibi oldu. Final maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
7: Sabahla başlıyoruz. Gök vatana çelik zırh manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Gök vatanımızın koruyucusu, çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor diyor bugün sabah manşetten. Ecdat mirası eserlere vefa bir diğer başlık. 202 vakıf eserinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerimiz insanlığa pencere açtı dedi. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Bu eserler adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Ecdadın izini ve mührünü taşıyan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları da sabahın ilk sayfasında yer buldu. Milliyete bakalım. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü manşetini görüyoruz. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı diyor bugün Milliyet. Anlaşmanın umudu bile yetti. Bir diğer başlık, Amerika ve İran'ın 14 maddelik bir teklifte anlaşmaya oldukça yakın oldukları öne sürülüyor. Beyaz Saray kaynaklarına da dayandırılan bir habere göre Washington mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Amerikalı iki yetkili henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti diyor. Ve bu haberde yine bugün Milliyet'te yer buluyor. Hürriyet'e bakıyoruz. Yıldırım Han'ın yolculuğu manşetini görüyoruz. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet, Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçeceğini ve envantere ne zaman gireceğini araştırdı diyor bugün manşetten veriliyor bu haberde. Bahçeli'nin açıklaması kıymetli ve önemli bir diğer başlık. CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butlan sözleriyle ilgili doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutum değerlendirmesini yaptı. Kıymetli, önemli bir açıklama, zaten olması gereken bir açıklama. Aksine bir tutum takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır. Bir siyasi partiyle baş edemeyip de onu yenemeyip de onu sandıkta yenilip de yeni bir sandıkta yenileceğini bilip de yargıdaki militanın medet umanların durumunu millet görüyor ve değerlendiriyor dedi. Özgür Özel'in bu ifadeleri de yine bugün Hürriyet'te yer buldu. Yeni Şafak gazetesi CHP'de gündem butlan, böcek ve Tanju diyor manşetten. Bir diğer başlık, barış sinyali güçlendi. Amerika, İsrail, İran savaşında 68 günün ardından barış ihtimali arttı. Pakistan'dan diplomatik kaynaklara göre 14 maddeden oluşan tek sayfalık anlaşmanın ilan edilmesi an meselesi diyor. Bugün yine Yeni Şafak gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Cumhuriyet gazetesi Yeni Osman'ın manşetiyle çıkıyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasına yönelik başkentte görülen davada İBB davası itirafçısı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine kararlaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı İstanbul'daki davada Soytekin'in yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır diyerek itiraz etti diyor. Bugün bu haberde yine Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Akşama bakıyoruz. Kızıl Elma Pasifik'e uçuyor manşetini görüyoruz. 40 ülkeye İHA SİHA temin eden Baykar insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın ilk ihracat anlaşmasını Pasifik Okyanusu ülkesi Endonezya ile imzaladı diyor bugün akşam. Meslek Lisesi'nde bir ilk bir diğer başlık. Milli Eğitim Bakanı Tekin bu yıl ilk defa 9. sınıfa kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 43'ünün mesleki ve teknik liseleri tercih ettiğini açıkladı diyor akşam gazetesi. Gençlere iş verene 6 ay maaş, 18 ay prim devletten bir diğer başlık. Genç istihdamı için işverene teşvik geliyor. İşe alınan gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak. İşverene 18 ay boyunca prim desteği verilecek deniliyor. Yine bu haberde akşamın ilk sayfasında yer buluyor. Posta'ya da bakalım. Vahşetin itirafı manşetini görüyoruz. Antalya'da 30 Nisan'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kadını ormanlık araziye götürüp öldüren iki erkekten biri pişmanlık duyup polise teslim olunca vahşi cinayet ortaya çıktı. Katilin ifadesindeki detaylarsa kan dondurdu diyor bugün Posta. Çamurdan çıkan şampiyonlar bir diğer başlık. Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen off-road yarışları iki kız kardeşin büyük başarısına sahne oldu. Pilot Tuğçe Uslu'yla yardımcı pilot olan kardeşi Dilara Uslu, genellikle erkek sürücülerin hakimiyet kurduğu bu sporda kürsüye çıkma başarısını gösterdi. 5 yıldır birlikte yarıştıklarını ifade eden kız kardeşler, aslında bütün kadınların tatması gereken bir heyecan bu. Erkek egemen bir sporda bir kadın olarak bulunmak ve başarı sağlamak gerçekten bizim için gurur verici dedi. Bu haberde yine Posta gazetesindeydi. Aziz Yıldırım yeniden aday bir diğer başlık. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Yıldırım diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye de birleşme çağrısında bulundu. Barış Göktürk bu çağrı üzerine Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Hakan Safi ise çekilmem ve birleşmem söz konusu değil, tek başıma seçime gireceğim dedi. Aziz Yıldırım 98-2018 arası 20 yıl aralıksız başkanlık yapmıştı diyor. Bugün yine Posta gazetesi bu haberi ilk sayfadan veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fethiye-Söğüt yolunun 51-53. Kilometreleri ve Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması yürütüldüğünden ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
14: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
15: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünyanın gözü Washington'da Tahran arasında. Amerika'da yayın yapan Axios haber sitesi savaşı sona erdirebilecek ve nükleer müzakerelerin kapsamını belirleyecek 14 maddelik bir mutabakat zaptının ayrıntılarını paylaştı. Tahran yönetimi metni değerlendiriyoruz, görüşümüzü Pakistan'a ileteceğiz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise sert bir çıkış yaptı. İran kabul ederse savaşın biteceğini, etmezse de bombardımanın süreceğini söyledi.
2: Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Axios'un özel haberine göre ABD yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Axios'a göre 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Müzakereler başarısız olursa ABD ordusu Abluka'yı ya da askeri operasyonu yeniden başlatabilecek. Görüşmeler İslamabad'da ya da Cenevre'de yapılacak. Axios'a göre İran'a uygulanacak uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi üzerinde müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl talep etmiş, İran 5 yıl durdurmayı taahhüt etmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar bu sürenin 12 ya da 15 yıl olacağını belirtiyor. Bu süre dolduktan sonra İran uranyumu %3,67 oranında zenginleştirebilecek. Mutabakat zaptında İran asla nükleer silah geliştirmeyeceğine ya da silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağına söz verecek. Amerikalı bir yetkiliye göre İran'ın yeraltı nükleer tesis işletmeyeceğine dair bir madde üzerinde çalışıyor. İran, BM denetçileri tarafından ani denetimleri de içeren gelişmiş denetim mekanizmasını kabul edecek. Mutabakat zaptı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Dünya çapında dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonları kademeli olarak serbest bırakılacak. Axios'a konuşan iki kaynak, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarmayı da kabul edebileceğini söyledi. Seçenekler arasında uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması yer alıyor. Axios'a göre mutabakat zaptı, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la çok sayıda İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem dolaylı müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin 14 maddelik mutabakat metninin değerlendirildiğini, görüşlerin Pakistan'a iletileceğini açıkladı. Trump'sa sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek. Hürmüz Boğazı, İran dahil olmak üzere herkese açılacak. Kabul etmezse bombardıman çok yüksek bir seviyeden yeniden başlar dedi.
1: Diğer taraftan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerlerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor. Trump'tan da yeni açıklamalar var.
3: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
4: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
3: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
4: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
1: Amerikan basınındaki savaş 40 saat içinde bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Petrol fiyatı bir günde %11 düşerken gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı.
2: ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
5: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
2: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul ise aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15.000 puan test edildi.
5: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı. Fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
1: Yatırım şirketi araştırma müdür yardımcısı Dinçer Kurt'un değerlendirmeleri bu şekildeydi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Resmi karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdülmecit Tebun havalimanında baş başa bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebun'u bugün de Beştepe'de ağırlayacak. İki lider, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık edecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak. Dün Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programı vardı. O programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermedi ama muhalefet belediyelerini eleştirdi. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
6: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da İnsanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana,

0: işaret etti. Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
1: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
2: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
3: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle, cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
2: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kararı değerlendirdi.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
1: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
1: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek verdiği iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Murat Gül İbrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır dedi. Söz konusu kişinin seçim kampanyasına herhangi bir desteğinin söz konusu olmadığını belirten kurum, bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır ifadesini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. Yeni başkan Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
4: Sayın Serdar Mutta Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
5: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
6: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
5: YSK Başkanı Ahmet Yener ve

0: 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
1: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
0: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mutta görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mutta 2029 yılına kadar görevini sürdürecek.
2: Son dönemde yaşanan pek çok gelişme savunma sanayinin önemini ortaya çıkardı. Türkiye'de bu konuda atılım yapan ülkeler arasında geliştirilen pek çok ürün de şu sıralarda devam eden sanayi fuarı Saha 2026'da sergileniyor. Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de sergilenenler arasında.
0: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları, insansız hava ve deniz araçları. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de birçok gelişmeye sahne oldu.
3: Değerli ürünleri gördük. Hakikaten hepsi gurur veriyor bize. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da bunlarda güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar.
0: Fuarda çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yeni yetenekleri de tanıtıldı. Drone avcısı olarak bilinen Gökalp'e kinetik çarpma, Ilgaray'sa ani taarruz özelliği eklendi. Koral'da tespit ettiği hedefin hava ve kara radarlarının kapsama alanını azaltacak.
4: Muassım uçakların radarlarını havada bulabilen, çok uzun mesafelerde hassas takip edebilen ve onların burun radarlarını karıştırarak veya aldatarak onların size saldırmasını çok zorlaştıran bir elektronik harp sistemi.
0: Saha İstanbul'da Baykar ve Endonezya arasında Kızıl Elma insansız savaş uçağı ihracatı için de imzalar atıldı.
5: Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Bu anlaşma ile birlikte hedefimiz insansız savaş uçağını, yani 12 adetten oluşan bir filoyu 2028 yılında teslimatı başlamak üzere teslim etmek.
0: Eurofighter Typhoon savaş uçağı da fuar kapsamında ilk kez Türk bayrağıyla birlikte sergilendi.
6: F-16 ile karşılaştırıldığında Typhoon harika bir savaş uçağı, çok güçlü. Türk pilotları F-16'dan Typhoon'a geçtiklerinde aralarındaki güç ve performans farkını göreceklerdir.
7: Son dönemde insansız hava araçları kadar insansız deniz araçları da savaşlarda veya yeni savunma konseptlerinde daha sık kullanılmaya başladı. Modern ordular bu anlamda farklı projeler geliştirmeye devam ediyor ve bu yönde de Aselsan ciddi bir katkı sağlıyor. En son üretilen, en çok göze çarpan ürünlerin başında da Tufan ve Kılıç yer alıyor.
0: Otonom kamikaze insansız deniz aracı olan Cellat Kida da fuarda ilk kez sergilendi. Fuar kapsamında TCG Anadolu ve bir denizaltı da Bakırköy açıklarına demirledi.
8: NTV Radyo.
2: Ölümü şüpheli bulunan Rojin Kabayiş'in telefonu Çin'e gönderilecek. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Güllek yaptı. Güllek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz dedi.
9: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
10: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek, telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
9: Tam olay belli de değil yani, bu cinayetin intihar mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
10: Adalet Bakanı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
9: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de daraltılmış baz için aynı ekip bakalım. Tekrar orada çalıştıralım.
10: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bakan Gürlek, 26 yıl önce cinayete kurban giden Çağla Tuğultay'ın ailesiyle de bir araya geldi. Devletin bu cinayeti çözmesi gerektiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır dedi.
2: Gülistan 9 soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov, jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi.
0: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi. Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabından telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türker Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
2: Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. Ayrıntıları NTV Radyo programcısı akademisyen Profesör Doktor Cem Kılıç anlattı.
8: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalar da sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
12: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve işkur bağlamında, işkurun yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
11: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten işkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
12: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
11: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
2: Deterjan bidonundan ot, süpürge sapından kabak kemane, konserve kutusundan darbuka atıklar müzik aletine dönüştürüldü ve Sıfır Atık Orkestrası bir ilke imza attı. Sıfır Atık projesine dikkati çekmek için verilen konser Ankaralılardan tam not aldı.
10: Çevre bilinciyle sanat bir araya geldi. Bidondan telli, süpürge sapından da üflemeli çalgılar yapıldı. Sıfır Atık Orkestrası dünyada örneği olmayan bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 5 aylık emeğin ürünü olan bu enstrümanlar geri dönüştürülen plastik, metal ve ahşaptan yapıldı.
13: Aşağı yukarı 3-5 ay arasında çalıştım ve bu enstrümanları tasarladım. Ağaç atıkları, kürek sapı, pipetten olan nefesli çalgılar, süpürge sapından yapılan kaval gibi çalgıları tasarladım.
10: Kızılcahamam Belediyesi tarafından 3. Kitap Günleri Kızılcahamam etkinlikleri kapsamında organize edilen konsere Millet Bahçesi ev sahipliği yaptı. Atıksız sanat anlayışıyla hazırlanan konserle özellikle çocuklar ve gençler üzerinde farkındalık yaratmak amaçlandı. Katılımcılar hem müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşadı hem de geri dönüşümün önemine dair bilinç kazandı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantıoğlu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haramidere Florya arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
14: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
15: Mobile Systems.
14: Reklam.
16: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Toprak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam.
8: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Spor haberleri başlıyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
3: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Alınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
5: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
4: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı Lacivertliler'de olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
2: Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Paris Saint-Germain oldu. Fransa ekibi 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Paris Saint-Germain 3. dakikada Dembele'nin golüyle öne geçti. Bayern Münih 90+4'te Harry Kane ile umutlansa da maçı uzatmaya yeterli olmadı. Paris'in finaldeki rakibi Arsenal. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte de oynanacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Zagiris'e 81-78 kaybetti. Kaunas'ta maça iyi başlayan Sarı Lacivertliler farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta ritmini arttıran Zagiris, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Monaco'yu eleyen Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.

0: NTV 라디오.
1: 티타닉 호텔 köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ali İpek'in Attila İlhan Roman Ödülü kazanan kitabı Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları'ndan çıktı. Ali İpek 1982 Mardin doğumlu. Öyküleri 2000'den bu yana muhtelif dergilerde yayımlandı. Yazarın Hor Kullanma Tarihi adlı dosyası 2012 yılında Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülü'ne layık görüldü. İpek'in ilk romanı yine iletişimden çıkan Gidelim Buralardan Muhlis idi. Sonrasında Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü, bugün bahsettiğimiz Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi ve General Şivasko geldi. Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi'nde Ali İpek, çocukluğunda başına gelen trajik bir olayın travmasını ömür boyu yaşayan, gerçek ile sanrı arasındaki sınırda kaybolan, üzerindeki baskılardan ve yakasını bırakmayan yalnızlığından usanıp kendine hayali bir eş yaratan Saniye Hanım'ın hüzünlü hikayesini anlatıyor. Alman edebiyat kuramcısı ve felsefeci Martin Pushner'in Kültür isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Alt başlığı mağara resimlerinden dijital çağa yeni bir dünya tarihi olan kitabı Türkçe'ye Hümeyra Güngör çevirmiş. Martin Pushner halen Harvard Üniversitesi'nde drama ve karşılaştırmalı edebiyat alanında dersler vermekte. Pushner'in Türkçe'ye çevrilmiş iki eseri daha var. Marx ve Avangard Manifestolar ile Kelimelerle Dünya Tarihi. Martin Pushner kültürde klasik Yunan'dan Ashoka'nın Hindistan'ına, Tang Hanedanı Çin'inden günümüzün dijital arşivlerine kadar uzanan küresel bir anlatı kuruyor. Bunu yaparken de sanatın ve beşeri bilimlerin estetik birer zevkten çok daha fazlasını temsil ettiğini, bizi biz yapan temel unsur olduğunu öne sürüyor. Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin kayıp şehrinden 20. yüzyıl Nijerya tiyatrosuna, Antik Yunan'ın mermer amfilerinden Bağdat'ın ve Azteklerin görkemli kütüphanelerine kadar çok geniş bir tarihsel dönemi ele alan kitap, sanat formlarının, inançlar ve fikirlerin yüzyıllar boyunca kıtaları aşarak birbirine karıştığını, değiştiğini ve her yeni temasın yeni yaratıcılıkların önünü açtığını gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Bu dönem Türkiye'nin dört bir yanındaki ayıların kış uykusundan uyandığı bir dönem. Peki kış uykusundan yeni uyanmış bir ayıyla doğada karşılaşıldığında ne yapmak gerekir? Hem onlar hem de kendi açımızdan en güvenli mesafe ve davranış biçimi nedir? Veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
6: Şu anda özellikle kış uykusundan çıkan yavrulu ayılar risk oluşturuyor. Zaten ayıların saldırma refleksinin oluşmasında iki tip ayının bu durum ortaya çıkıyor. Bir yavrulu ayılar, onlar yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Özellikle işte doğada şu an mesela insanlar mantar toplamak için ayıların uyandığı, dolaştığı bölgelere akın ediyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Tabii burada yavrulu ayıyla, anneyle yavruyu arasına girmek, yavruya çok yaklaşmak ayı için yavrunun zarar görebileceği gibi bir durum ortaya çıkarıyor ve tepki vermesine neden olabiliyor. O yüzden yavrulu bir ayı gördüğümüzde özellikle anneyi görmesek, yavruyu fark etsek bile o bölgeden hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Yavruya kesinlikle yaklaşıp işte onunla bir fotoğraf çekeyim, onunla bir temas kurayım gibi bir girişimde kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bir de tabii şu an ayılar açlar. Eğer bölgede bir kıştan kalma bir leş bulmuşlarsa o leşi savunmak için yine o leşe yaklaşan insanlara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tabii bizim hareket ederken yine bu ayıların dolaşması muhtemel alanlarda eğer illa biz bir aktivitede bulunacaksak da bu alanlarda özellikle karşılaşma riskine daha böyle nasıl diyeyim çalılık, ağaçlık, kayalık yani ayıyı belli bir mesafeden göremeyeceğimiz ani karşılaşma riski olan yerlerde de elimize bir düdük alıp bu bölgelere girmeden o düdüğü çalarak varlığımızı ayıya hissettirmemiz önemli. Sizin oradaki varlığınızı ayı fark ederse zaten yapacağı ilk iş kaçmak olacak. Yani ayıların hiçbir zaman insanları hedef alma, onu bir av olarak görme gibi bir durumu yok. Ayılar için insan her zaman bir tehdit ve kaçılması gereken bir yırtıcı olarak görüyorlar. O yüzden ani karşılaşmalar, yanlış anlamalar bu saldırıların altında yatan neden oluyor. Dediğim gibi bu yanlış anlamaları engellemek için yavrulu ayılardan uzak kalma, oradaki varlığımızı hissettirme, özellikle ayılarla ani karşılaşma riski olacak çok böyle sık alanlara mümkünse bu dönemde girmeme gibi özellikle, ama ayıyla diyelim ani bir karşılaşma oluştu. İşte genellikle bu 30-40 metrenin altındaki karşılaşma durumlarında ayı bunu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçebilir. Bu durumlarda da böyle hızlı koşma, ki bütün yırtıcılar için hızlı hareket eden bir canlı, av potansiyeli taşıdığından bu saldırı refleksini tetikleyebilir. Böyle durumlarda da ani hareket etmeme, belli bir ses tonunda konuşarak ayıyla yine onun gördüğünüzü, izlediğinizi belli ederek ama direkt göz temasına geçmeden geri geri belli bir tonda yavaş yavaş hareket ederek bölgeden uzaklaşmak yapılabilecek yine en doğru yol.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar havası geri geldi. Güneşin altında ve özellikle araçların içinde hava sıcak hissedildiğinden kısa kollu kıyafet giymek isteyebilirsiniz. Ancak geceler henüz ısınmadı. Akşamlar için hala ceket ve mont türü kıyafetlere ihtiyaç var.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 8.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Mobile Systems.
7: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, Habertur'u ile başlayalım. Dünyanın gözü Amerika ile İran arasında varılacak olası anlaşmada. Amerikan Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Axios haber sitesi ise savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Amerikan yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İran değerlendiriyoruz, görüşümüzü Pakistan'a ileteceğiz dedi. Trump ise İran kabul ederse savaş biter, Hürmüz açılır, etmezse bombardıman yeniden başlar açıklamasını yaptı. Amerikan basınındaki savaş 48 saat içinde bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Petrol fiyatı bir günde %11 düştü, 95 doları gördü. Önceki gün 6500 liraya inen gram altın haberle 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı, BIST 100 endeksinde 15.000 puan test edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Resmi karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdülmecit Tebun havalimanında baş başa bir görüşme yaptı. Erdoğan Tebun'u bugün de Beştepe'de ağırlayacak. Bugünkü görüşmelerde bölgesel konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakıflar haftası nedeniyle düzenlenen programda isim vermedi ama muhalefete yüklendi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Erdoğan yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır diyerek Cumhurbaşkanı'na işaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi. Bütün bunlar cezaevindeki bir hükümlüyle nasıl olur diye sordu. Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman yanıt verdi. Büyük Ataman barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Genel Başkan Özgür Özel ise hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin diye konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkan Serdar Mutlu oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz diyen Gürlek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov, jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında da bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'in rakibi oldu. Final maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak.
4: NTV Radyo.
6: dört fermanla evdeki hesap.
7: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
8: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ekonomiyi bir yönüyle kaynakların doğru ve özenli kullanılarak insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamak mümkün. Hal böyle olunca kurumsal sosyal sorumluluk, KSS, sürdürülebilirlik, sustainability, sosyal etki gibi kavramlar gündeme geliyor. Öyle ya, işletmeler ister kar amacı gütsünler, isterse kar amacı gütmeyen işletmeler olsun, ister özel, ister kamu, ölçekleri ne olursa olsun bu kural ve kaidenin dışına çıkmıyorlar. Bir fanusun içerisinde etrafımızdan yalıtılmış bir tarzda yaşamlarımızı sürdürmediğimiz gibi kurumların da aynı kurallara tabi olduğunu, bir yeriyle bir yönüyle sosyal varlıklar olduğunu unutmamak gerekir. İşte bu çerçevede her daim günlük ekonomik akışın ve gündemin yer verdiği, izin verdiği müddetçe bu gibi temel kavramlara dikkat çekmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu çerçevede bugün etki odaklı düşünme ve etki ekonomisi, etki yönetimi gibi başlıklarla adlandırılan modern bir yaklaşımdan bahsedelim. Aslında yabancı bir kavram değil, biraz evvel ifade ettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilme, kaynakların özenli ve doğru kullanımı gibi ilkelerin üzerinde yükselen ama daha komprime, daha tutarlı, daha çağdaş bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Nitekim tıpkı kalitenin belirli standartlara bağlanması gibi şimdi yönetimin de belirli kalite standartları içerisinde uygulanmasını, başta etki yönetimi, sosyal etki ve değişimin ölçülmesi gibi meseleleri de işin içine katan bir yeni yaklaşımdan bahsediliyor. Bu ISO 53001 yaklaşımı Türkiye'de de yakın bir dönemde devreye girecek. Hatta biraz daha ileri gidiliyor. Örneğin şirket bilançolarında mesela yatırımcıların sadece kâra değil, şirketin dünyaya verdiği toplam zarar ve yarattığı toplam değeri gösteren bir tablonun veya bilginin de olması gerektiği söyleniyor. Yani eğer bir şirket karbon kullanımı ve iş yapmanın sosyal maliyetini bilançosunda gösteremiyorsa bu bilanço hakkaniyetli mi, gerçekleri mi yansıtıyor soruları sorulabiliyor. Tabii etki odaklı düşünme prensibi en ön planda geliyor. Şirketler etki ekonomisi veya etki yönetimiyle ve benzeri 53001 gibi sistemlerle tanışarak aslında etik odaklı yaklaşımın sadece yetmediğini, yani efendim biz her türlü etik ilkeye bağlı olarak çalışırız. Atamızdan, dedemizden, babamızdan gördüğümüz gibi annelere, örflere vesaireye gibi hamasi edebiyatların yanı sıra ölçülerek, kanıtlanarak, karşılaştırılarak belirli bir sistem içerisinde işlerin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve etki ölçümünde önemli temel değerler var. Mesela bunlardan bir tanesi Türkçe'de pek kelimeye hoş gelmese de daha yakın bir kavram yok. Stakeholder, paydaş analizi, yani paydaş şirkette doğrudan veya dolaylı şirketin yaptığı işlerden etkilenen, etki halesi içerisine giren herkes, paydaşların bir kere dikkate alınması lazım. Değişimin sancılı ve maliyette olduğunun bilinmesi lazım. Mutlaka değer üzerinden, hep biliyorsunuz katma değerden bahsediyoruz. Yıllardır bu programın mottosu da katma değer temeldi. Dolayısıyla katma değer ve stratejik düşünme, bütüncül yaklaşım gibi kavramların gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, aslında konuşulduğunda bunlar böyle fantastik veya ayakları yere basmayan kavramlar değil. Tam tersine sadece konuşulmakla gereği yerine getirilemeyen kavramların ayaklarının yere basması ve sonuç alması isteniyor. Ama sorarsanız hani enflasyon gibi bir bulaşıcı ve bulaştırıcı, kirletici etkinin hakim olduğu, havanın adeta atmosferin bu zehirli gazla kirlendiği bir ortamda bunlara ne kadar fırsat bulunur, bunlar için ne kadar kapı açılır, o başka bir konu. Ama anlaşılıyor ki bu enflasyon belasını veya musibetini ortadan kaldırmadığımız müddetçe Batı veya gelişmiş kavramlar, gelişmiş yaklaşımlar bizden önde gitmeye ve tıpkı bugün Avrupa Birliği üzerinden bizi ihracatımızdan iş yapma tarzımıza kadar belirli kurallara bağlama, zorlama inisiyatifini onlar elde tutacak, onlara kaptırmış ve biz daima arkadan takip etmek zorunda kalmış olacağız. Onun için enflasyon bir numaralı milli sorunumuzdur. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Gök vatana çelik zırh manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Gök vatanımızın koruyucusu çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor diyor bugün Sabah. Ecdat mirası eserlere vefa bir diğer başlık. 202 vakıf eserinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerimiz insanlığa pencere açtı dedi. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Bu eserler adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş, seçkin bir tasavvurun, halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Ecdadın iznini ve mührünü taşıyan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de yine Sabah'ın ilk sayfasında yer buldu. Milliyet gazetesi İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü diyor manşetten. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı diyor. Bugün bu haberde Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Anlaşmanın umudu bile yetti bir diğer başlık. Amerika ve İran'ın 14 maddelik bir teklifte anlaşmaya oldukça yakın oldukları öne sürülüyor. Beyaz Saray kaynaklarına da dayandırılan bir habere göre Washington, mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Amerikalı iki yetkili henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını, ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en yaklaştığı nokta olduğu belirtildi deniliyor. Yine bu haberde Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'e bakıyoruz. Yıldırım Han'ın yolculuğu manşetini görüyoruz. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet, Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçeceğini ve envantere ne zaman gireceğini araştırdı diyor bugün manşetten. Bahçeli'nin açıklaması kıymetli ve önemli bir diğer başlık. CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butlan sözleriyle ilgili doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutum değerlendirmesini yaptı. Kıymetli, önemli bir açıklama, zaten olması gereken bir açıklama. Aksine bir tutum takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır. Bir siyasi partiyle baş edemeyip de onu yenemeyip de ona sandıkta yenilip de yeni bir sandıkta yenileceğini bilip de yargıdaki militanlarından medet umanların durumunu millet görüyor ve değerlendiriyor diyor Özgür Özel. Yine bu haberde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi CHP'de gündem butlan, böcek ve Tanju diyor manşetten. Bir diğer başlıkta barış sinyali güçlendi. Amerika, İsrail, İran savaşında 68 günün ardından barış ihtimali arttı. Pakistan'dan diplomatik kaynaklara göre 14 maddeden oluşan tek sayfalık anlaşmanın ilan edilmesi an meselesi deniliyor yine Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesi Yeni Osman'ın manşetiyle çıkıyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasına yönelik başkentte görülen davada İBB davası itirafçısı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İstanbul'daki davada Soytekin'in yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır diyerek itiraz etti diyor bugün Cumhuriyet. Akşama bakalım, kızıl elma Pasifik'e uçuyor diyor akşam manşetten. 40 ülkeye İHA SİHA temin eden Baykar, insansız savaş uçağı kızıl elmanın ilk ihracat anlaşmasını Pasifik Okyanusu ülkesi Endonezya ile imzaladı diyor bugün akşam. Meslek lisesinde bir ilk bir diğer başlık. Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu yıl ilk defa 9. sınıfa kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 43'ünün mesleki ve teknik liseleri tercih ettiğini açıkladı diyor bugün akşam gazetesi. Gençlere işverene 6 ay maaş, 18 ay prim devletten bir diğer başlık. Genç istihdamı için işverene teşvik geliyor. İşe alınan gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak. İşverene 18 ay boyunca prim desteği de verilecek deniliyor yine akşamda. Postaya da bakalım, vahşetin itirafı manşetli haberi görüyoruz. Antalya'da 30 Nisan'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kadını ormanlık araziye götürüp öldüren iki erkekten biri pişmanlık duyup polise teslim olunca vahşi cinayet ortaya çıktı. Katilin ifadesindeki detaylarsa kan dondurdu. Bir diğer başlık çamurdan çıkan şampiyonlar. Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen off-road yarışları iki kız kardeşin büyük başarısına sahne oldu. Pilot Tuğçe Uslu ile yardımcı pilot olan kardeşi Dilara Uslu genellikle erkek sürücülerin hakimiyet kurduğu bu sporda kürsüye çıkma başarısını gösterdi. 5 yıldır birlikte yarıştıklarını ifade eden kız kardeşler, aslında bütün kadınların tatması gereken bir heyecan bu. Erkek egemen bir sporda bir kadın olarak bulunmak ve başarı sağlamak gerçekten bizim için gurur verici diyorlar. Aziz Yıldırım yeniden aday, yine Posta Gazetesi'nin bir diğer başlığı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Yıldırım, diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safiye de birleşme çağrısında bulundu. Barış Göktürk bu çağrı üzerine Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Hakan Safi ise çekilmem ve birleşmem söz konusu değil, tek başıma seçime gireceğim dedi. Aziz Yıldırım 1998-2018 arası 20 yıl aralıksız başkanlık yapmıştı diyor. Bugün yine Posta Gazetesi bu haberi de ilk sayfadan veriyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.917 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.23, Euro 53.18'den işlem görüyor. Altının onzu 4.700 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.591 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 101 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Sıcaklıklar artık Mayıs ortasına çıkıyor. Marmara'da güneşli günler devam edecek. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22 derece, Bursa 25 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Ankara 18 derece. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. İzmir 27 derece. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Antalya 23 derece olacak bugün. Karadeniz'in geneli açık. Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Doğuda Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
4: Mobile Systems.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım. Anneler gününde altın başlamak lazım.
8: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
9: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
10: New Life B12 Plus eczanelerde.
11: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
12: Büyük rahatlık PTR.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Mart'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünya Washington-Tahran hattından gelecek barış haberini bekliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
3: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
2: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
3: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru

0: Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşürdüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı.
2: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Ankara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü grup toplantısında yaptığı İmralı'ya koordinatörlük açıklamasını konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na işaret etti. Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
3: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerde yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki

0: gösterdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
0: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
2: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle, cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
0: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyi de terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
3: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kararı değerlendirdi. Hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin dedi.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
1: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
1: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
3: Varlık barışı düzenlemesini de içinde barındıran kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle gerçek veya tüzel kişilere ait yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027'ye kadar banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve vergi hesaplaması yapılmayacak. Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayanların getireceği varlıklardan da 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan indirim ise %50'den %100'e çıkarılacak. Teklifle kamu alacakları yapılandırılmasında taksit sayısı da artırılıyor.
4: NTV Radyo.
3: Ölümü şüpheli bulunan Rojin Kabayiş'in telefonu Çin'e gönderilecek. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz dedi.
5: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
6: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kaba ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek, telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
5: Tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
6: Adalet Bakanı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
5: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de, daraltılmış baz için de aynı ekip bakalım, tekrar orada çalıştıralım.
6: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bakan Gürlek, 26 yıl önce cinayete kurban giden Çağla Tuğultay'ın ailesiyle de bir araya geldi. Devletin bu cinayeti çözmesi gerektiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır dedi.
3: Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov, jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabından telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi.
4: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi. Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
3: Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada darbe edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın duruşması vardı dün. Gazeteci Hakan Tosun 11 Ekim'de evine yürüdüğü sırada Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin tarafından darbe edildi. Tosun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun hayatını kaybetti. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanıklar hakim karşısındaydı. Savunmalarında Tosun hakaret edip tahrik ettiğini iddia ettiler. Avukat savunmaların ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi. Hanta virüsü nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği gemi Honduras, Kanarya Adaları'na doğru seyrine başladı. İspanya gemidekilerin tüm testlerden geçtikten sonra ülkelerine gönderileceğini ifade etti. Semptom gösteren yolcular gemiden tahliye edildi.
7: Hollanda bayraklı Honduras gemisi Afrika'nın Cabo Verde adaları açıklarından ayrılarak İspanya'nın Kanarya adalarına doğru seyrine başladı. Gemide 2 kişi uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a indi ve tedavi ediliyor. 3. kişinin de Hollanda'ya nakli bekleniyor. Tahliye operasyonu sadece Amsterdam'la sınırlı değil. Diğer bir ambulans uçaksa rotası üzerindeki Fas'ın iniş izni vermemesi üzerine Kanarya adalarına indi. Gemideki yolcular ve mürettebat İspanya'ya varmalarının ardından ülkelerine gönderilecek. İngiltere dönecek yolculardan kendilerini izole etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki İngiltere vatandaşının ülkelerine döndüğü, ikisinde de semptom görülmediği ifade edildi. Genel halk sağlığı için risk seviyesi düşük olarak yorumlandı. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün gemiye binmeden önce alındığını ifade etti.
8: İlk vaka çok açık bir şekilde tekneye binmeden önce ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kesinlikle bir kemirgenle bağlantılı.
7: Gemiye Dünya Sağlık Örgütü personeli ve bulaşıcı hastalık uzmanları götürüldü. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia gemideki herkesin Tenerife'ye vardıklarında tıbbi değerlendirmeden geçeceğini ve seyahat etmeye uygun olanların gönderileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını, insandan insana yalnızca temas yoluyla bulaştığını ifade ediyor. Bu nedenle halk sağlığı riski şu anda düşük seviyede tutuluyor.
3: 6 yıl aradan sonra konser vermeye hazırlanan Şebnem Ferah büyük heyecan yarattı. Biletlerin satıldığı internet sitesinde sistem kilitlendi. Biletler satışa çıktıktan 12 dakika sonra tükendi.
9: Geçtiğimiz akşam sosyal medyasından duyurdu. 6 yıl aranın ardından 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Bugün satışa çıkan konserin biletleri 12 dakikada tükendi. Şebnem Ferah, müzikseverler arasında büyük bir coşku.

Sanatçı konserini duyurduğu anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece müzikseverler değil, Ferah'ın sanatçı dostları da bu heyecanı paylaştı. Bugün 12'de biletlerin satışa açılmasıyla daha önce Tarkan'da yaşanan bir izdiham yaşandı. Satış platformunda aynı dakikalarda 280 bin kişilik bilet sırası oluştu. Biletler 12 dakikada tükendi. Sanatçı sosyal medyasında gösterilen ilgiye teşekkür ederek yeni konser tarihlerinin açıklanacağını duyurdu. 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %71'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Esenyurt telsizler, TEM'de ise Esenyurt Firuzköy arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
0: Reklam.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, Kılçık hocam.
9: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
10: New Life B12 Plus eczanelerde.
11: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
12: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
13: lazım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
15: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
16: Başka yere taşır Toyota.
17: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince aklımıza hep tatlı kullanımı geliyor. Evet, lokumun etrafına kaplıyoruz dedik. Sütlü tatlılarda kullanılabiliyor. Elbette ki bütün o şuruplu tatlıların üstüne de bir tutam şöyle kar yağdı gibi Hindistan cevizi rendesi koymaktan hoşlanıyoruz. Pastane mamullerinde de hep var. Kurabiyeler, hatta makaronlar pastanelerde en sevilen kurabiyeler arasında. Şimdi birazcık da uzak doğuya doğru gidelim. Lezzet uyumlarına bakalım. Orada da tatlılarda Hindistan cevizinin çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela Tayland'da onların bir mango ve yapışkan pirinçle yapılan tatlıları var ki aslında son derecede basit. Çünkü mango en güzel, en olgun zamanında, hani şeftalinin en olgun zamanı olur ya, onun gibi ince dilim dilim doğranıyor. O bir kenarda duruyor. Yanına da onların yapışkan bir pirinci var. Böyle tane tane dökülmeyen, birazcık nişastası bol bir pirinç türü. O da Hindistan cevizi sütüyle ve şekerle birlikte pişiyor. Onlar da zaten yapışkan olduğu için sanki dondurma gibi top top da yanına konulabiliyor. İnanılmaz bir uyum. Zaten Hindistan cevizinin uyumuna bakarsak mango gibi, ananas gibi, muz gibi tropikal meyvelerle son derece yakışan bir lezzeti var. Elbette pirinçle de çok yakışıyor. Zaten pirinçli tatlılarda hep kullanıldığını görüyoruz. İşte böyle sütlaç benzeri pek çok tatlı da var gene uzak doğu mutfağında. Ama bir de tuzlu olarak düşünün. Bildiğimiz pilav ama Hindistan cevizli. Gerek tazesinin rendesi, gerek kuru rendesi Hindistan cevizi sütüyle, hatta Hindistan cevizi kreması diyebileceğim daha yoğun bir sütle beraber pilav gibi pişebiliyor. Şimdi buna en çok gene uzak doğu ülkelerinde rastlıyoruz. En çok da Endonezya, Malezya gibi ülkelerde. Özellikle Endonezya mutfağında pirinci neredeyse önünüze Hindistan cevizi olmadan getirmiyorlar. İçine zencefil de girebiliyor. O zaten uzak doğu pirinçleri biraz kokulu kokulu. Bizde de artık var ya, yasemin kokulu gibi. İşte onunla da Hindistan cevizi sütü bir arada olunca gerçekten bambaşka bir şey oluyor. Mesela Endonezya'da olsun, Tayland'da olsun limon otu da kullanılıyor. Adeta limon kabuğu gibi kokan limon otu, sanki parfümlü bir pilav yiyorsunuz gibi oluyor. Son derece güzel. İçine rendesi de konulabiliyor Hindistan cevizinin. O da böyle biraz ağzınıza farklı olarak geliyor. Hatta o önceden de kavrulabilir. Bu şekilde yapılmış Hindistan cevizi sütlü ama içinde de Hindistan cevizi olan, hatta üstüne de birazcık böyle kavrularak Hindistan cevizi talaşı diyeceğim, hani incecik dilim dilim o şekilde Hindistan cevizi koyularak gerçekten çok güzel pilavlar yapıyorlar. Şimdi bunların tabii kokusu çok önemli. Yanında da et olarak ne var? Elbette ki tavuk var. Şimdi tavuğu da Hindistan ceviziyle pişirmek mümkün. Hindistan cevizli köriler var. Küp küp tavuk eti birazcık soğanla, zencefille tavada şöyle çevriliyor. Ondan sonra üstüne Hindistan cevizi kreması konuluyor ve birlikte bir süre daha pişiyor. O Hindistan cevizi sütüyle pişen tavuklar adeta lokum gibi oluyor. Evet, tuzlularda da Hindistan cevizi sütüne bir şans verin. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğaz hattında sabah sisine dikkat. Görüş mesafesi aniden düşebilir. Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar yolu kayganlaştırıyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde gece ayazı sürüyor. Zirai don riski devam ediyor. tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başlıyor. Her kaplumbağa kendisinin de yumurtadan çıktığı kumsala gidecek ve tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını arka ayaklarıyla açtığı çukurlara gömecek. Kumun sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavrunun da cinsiyetini belirleyecek. Sıcaklık 26 derecenin altındaysa kaplumbağa erkek, daha sıcaksa dişi olacak. Deniz kaplumbağalarının geç ergenliğe ulaşması ve yumurtadan çıkan yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler nedeniyle her 1000 yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin ediliyor. İztuzu sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 4,5 kilometrelik kumsala bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve kaplumbağa yuva sayısının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını ekleyin.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. Kilometreleri ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-28. Kilometreleri arasında yol çalışması yürütülüyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
9: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toşexpo.com.tr.
10: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde, altın başlamak lazım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de. Kendini
14: yaşa. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
15: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: 99 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK Dikey Şarjlı Süpürge 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bahar havası geri geldi. Güneşin altında ve özellikle araçların içinde hava sıcak hissedildiğinden kısa kollu kıyafet giymek isteyebilirsiniz. Ancak geceler henüz ısınmadı. Akşamlar için hala ceket ve mont türü kıyafetlere ihtiyaç var.
5: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Dünya Washington Tahran hattından gelecek barış haberini bekliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalarsa sürüyor.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
4: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
3: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
4: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
2: Dün Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programı vardı. O programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama muhalefet belediyelerini eleştirdi. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
5: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Ankara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı İmralı'ya koordinatörlük açıklamasını konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı'nı işaret etti. Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
6: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özer Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
7: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
8: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
7: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. Yeni başkan Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
9: Sayın Serdar Mutta Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
10: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
11: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
10: YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
11: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
10: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mutta görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mutta 2029 yılına kadar görevini sürdürecek.
2: Varlık barışı düzenlemesini de içinde barındıran kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle gerçek veya tüzel kişilere ait yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027'ye kadar banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve vergi hesaplaması yapılmayacak. Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayanların getireceği varlıklardan da 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan indirim ise %50'den %100'e çıkarılacak. Teklifle kamu alacakları yapılandırılmasında taksit sayısı da artırılıyor. Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ekili alanlar da büyük çapta zarar gördü. Fıstık üreticileri Haliliye ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
12: Arkadaşlar şu anda Starşık köyündeyiz. Dolu hiçbir şey bırakmadı. Fıstık adına hiçbir şey yok.
4: Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri, ağaçları deviren fırtına ve sağanak. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da üreticiler ağır kayıp yaşadı.
13: Çiftçi olarak varımızı yokumuzu kaybettik. Ben acite etmiyorum. Gerçek burada sahada. Bir hafta öncesine kadar çoluk çocuğumuzla ilgili hayaller kurarken şu anda kara kara düşünür duruma geldik.
4: Fıstık üretimi Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 milyon fıstık ağacının bulunduğu kentte yıllık üretim kapasitesi 120 ila 180 bin ton arasında değişiyor. Ancak bu yıl çok daha azı bekleniyor. Çünkü son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin hesaplarını alt üst etti.
14: 4 yıl, 3 yıl arası şu anda ağaç meyve veremez. Çünkü ağaç strese girdi, dallarını kırdı. Ağaç da tam bakın solgundur. Yani strese girmiştir. Şu anda havaların ısınmasıyla bunlar da tökülecektir.
4: Haleli ilçesinde fıstık üreticileri bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
2: İş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Bu yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan tablo bu durumu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerde bir rekor kırıldı. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Peki kötüye giden bu tablo nasıl değiştirilecek? Bu soruyu işin uzmanına sorduk.
15: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybetti. Veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
7: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk 189 işçi hayatını kaybetti.
15: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
7: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
15: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
7: Uzmanlara göre öncelikle denetimler artırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmalı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.917 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.24, Euro 53.23'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.706 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.850, çeyrek altın 11.617 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 101 dolar.
16: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
17: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA

0: liraya. LG 190 ekran, Ultra HD 4K Smart TV, 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Kale Kilit.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Spor haberleri başlıyor.
12: Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
13: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Alınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
14: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
15: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
14: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
12: Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Paris Saint-Germain oldu. Fransa ekibi 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Paris Saint-Germain 3. dakikada Dembele'nin golüyle öne geçti. Bayern Münih 90+4'te Harry Kane ile umutlansa da maçı uzatmaya yeterli olmadı. Paris'in finaldeki rakibi Arsenal. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. İngiltere'deki rövanş saat 22'de başlayacak. Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları oynanacak. Freiburg, Braga ile Aston Villa, Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin başlama saati 22. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko EuroLeague playoff serisi 3. maçında Zalgiris'e 81-78 kaybetti. Kaunas'ta maça iyi başlayan Sarı Lajvertliler farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta ritmini arttıran Zalgiris, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Monaco'yu eleyen Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.

0: NTV Radyo. Reklam. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de.

0: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
1: New Life B12 Plus eczanelerde.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Vatan mağazalarında. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
6: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
7: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı bizimle birlikte olacak. Dün ajanslara düşen Axios Haber Ajansı'nın Amerika'da bir haberiyle gerçekten piyasalarda bağır havası yaşandı. Bizim borsamıza dahil olmak üzere Amerika'da da rekor kapanışlar vardı. Asya'da bu sabah yükselişler var. Avrupa'da yine dün %2'nin üzerinde artışlar vardı. Piyasadan rakamları birazdan aktaracağız ve son gelişmeleri de Serdar Pazı'ya soracağız. Değerli izleyenler, ayrıca her zaman olduğu gibi haberlerde ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başları.

İran'la çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi ve her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngördüğünü dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Amerika'dan yapılan teklifi incelediklerini ifade etti. Varlık barışı düzenlemesini de içerisinde barındıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirimi yapılırsa vergi incelemesi ve vergi hesaplamasına dahil olmayacak. Türkiye'de yerleşik olmayanların getireceği varlıklardan da 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak bu yasa kapsamında değerli izleyenler. İmalat sanayiinde İstihdam kaybı sürüyor. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre istihdam son bir yılda 116 bin kişi azaldı. En fazla azalma tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinde görüldü. Bu üç sektördeki istihdam kaybı 112 bin 500 kişiyi bulmuş durumda. Değerli izleyenler, özetler, öne çıkan satır başları bu şekildeydi. Şimdi dönelim bakalım piyasalara. Az önce de söyledik, Axios haber ajansının haberi. İran'la Amerika tek sayfalık metin üzerinde anlaşmaya çok yakın. Açıklaması dün hakikaten piyasalarda coşkulu bir hava yarattı. Bizim borsamızda da yine rekorlar vardı. Dün endeks, BIST 100 endeksi %2,91 yükselişle 14.917 puandan kapandı. Kapanış olarak tüm zamanların rekoru. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeye baktığımızda o da 15.043 puan oldu. İlk defa 15.000 puanın üzerine çıktık. 15.043 puan ile yine tüm zamanların en yüksek günüşi seviyesi rekor olarak yazıldı. İşlem hacmi de daha önceki rekor 302 milyar liraydı. Dün 304,6 milyar lira ile BIST 100 işlem hacminin de rekor kırdığını ifade edelim. Şöyle bir baktığımız zaman sadece finansal kiralama ve factoring alt endeksi dün kayıptaydı. Onun dışında bankacılıkta %4,42 yükseliş vardı. Gıda, hizmetler, holding %3 yukarıda. İletişim %2,7. Petrokimya, petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen %1 yükseldi. Sigorta, sanayi endeksi, ticaret ve ulaştırmada da yine yükselişler vardı. Ticarette %3,52 artış yaşandı değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 24 kuruş seviyesinde, euro 53 lira 27 kuruştan başlıyor. Dolar endeksi geride bıraktığımız 2 günde küresel piyasalarda dolar 97-98 endeks seviyesinin altını deniyor ama 98'de tutunuyor, tutunmaya çalışıyor. Bu sabah da yine aynı yerdeyiz. 98'e geriledi, orada tutunmaya çalışıyor. Euro dolar karşısında 1.1750'ye yükseldi. Sterlin dolar karşısında 1.36'nın hemen altında işlem görüyor. Bu arada Japon yeninin de dolar karşısında değer kazandığını söyleyelim. Hatırlayacaksınız, 160 seviyeleri geldiğinde dolar yen karşısında 160'a çıktığında Japonya Merkez Bankası, geride bıraktığımız cuma günü Japon yetkililer bir müdahale yapmış ve yen 155'e kadar kuvvetlenmişti, dolar düşmüştü. Sonra tekrar bir 157 yaptı vesaire, bu sabah da 156 seviyelerinde. Yani o müdahale, doların değer kaybetmesi Japon yetkililerin istediği seviyelerde en azından şimdilik duruyor. Yen deyip geçmemek lazım, Japon yeni deyip geçmemek lazım. Carry trade pozisyonları biliyorsunuz geçen yıl yaz ayında yaşadıklarımız hakikaten sıkıntıya sebebiyet verebilir. Dikkatle takip etmek lazım uzak doğu piyasalarını da. Altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altın dün petrol, şimdi önce petrole bakalım. Petrol gördüğünüz gibi 100 dolar. Ve haberle beraber İran'la Amerika tek sayfalık metin üzerinde anlaşabilir haberiyle beraber 108 dolarlardan, özür dilerim, 109-110 dolarlardan 103 dolara geriledi. Petrol oradan da bir aşağıya 97 dolara doğru bir geldi ama orada yüzün altında çok fazla kalmadı. Bu sabah da gördüğünüz gibi 100 dolar seviyesinde ama hani sanki aşağıya doğru biraz daha gitmeye çalışıyormuş gibi bir durum var. 99 dolar 98 sent Brent petrolün varil fiyatı. Şimdi petrol gerilemeye başlayınca en azından küresel olarak dünyada merkez bankaları faiz arttırma ihtimalini ortadan kaldıracak. Belki faiz indirimlere hızlanmanın, toparlanmanın hızına göre, küresel piyasalarda toparlanmanın hızına göre belki merkez bankaları yılı indirimle dahi kapatabilir beklentisi altın fiyatlarını da yukarıya doğru itti. Dün şöyle bir bakalım, altının ons altın aşağıda 4546, sonra haber geldikten sonra 4723 dolara kadar yükseldi. Kapanışını da 4690 dolardan yaptı. Bu sabah dün %3 ila 3,5 arasında yükselen altının onsu bugün de yine yarım puan kadar yukarıda 4714 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı 6858 lira. Dışarıya paralel yine orada da dün %3.

0: bir yükseliş vardı. Bugün de yarım puan daha üzerine koydu. Çeyrek altında 11.239 lira bankalar arası piyasada. Az önce Donald Trump'ın açıklamalarını paylaştık değerli izleyenler. Öne çıkan satır başlarında orada Donald Trump dedi ki İran'la anlaşma sürecinde her şeyin tamamlanabilmesi için bir haftalık süreye ihtiyaç var diye. Bu da hakikaten tekrar pozitif havayı biraz daha güçlendiren bir açıklamaydı. Ama Trump diyor ki İran askeri olarak yenilmiş durumda. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Son 24 saatte İran'da çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. Yani hem destekleyici hem de biraz kafa karıştırıcı mesajlar da vermiş yine Donald Trump. Dün akşam yine Axios haber ajansında bir haber daha. 24 saat içerisinde Tahran yönetiminden haber bekleniyor diyor. Bu haberde Trump'ın gelecek hafta Çin'e gidecek biliyorsunuz. Daha önce ertelenmişti. Nisan ayından Mayıs ayına ertelenmişti Donald Trump'ın Çin ziyareti. Axios haber ajansı diyor ki Trump'ın gelecek hafta Çin'e yapacağı resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar bu konuda diplomatik bir adım bekleniyor. Yani artık sonuca yaklaşıldı, sona yaklaşıldı. İnşallah temennimiz o yönde. Kripto para evreninde durum nedir diye soracak olursanız eğer bu sabah yine en büyük para birimi Bitcoin'de 81 bin dolar seviyesini görüyoruz. Hafif kayıpta ama 81 bin doların üzerinde Ethereum 2300 doların üzerinde. 2400'e iki kez denedi oraya ulaşmayı ama olmadı. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine hafif alımlar, yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Asya borsaları. Japonya'da %6'lık bir yükseliş var değerli izleyenler açılıştan itibaren. Çin'de yarım puan kadar yükseliş var. Hong Kong'da %1,36. Güney Kore'de de dalgalı bir seyir var. Orada da yine %1,5 civarında bir artış var. Amerikan borsaları dün rekor kapandı. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi bu sabah da yine yatay pozitif bir başlangıçta güne başladı. Yani risk iştahının yüksek olduğunu, havanın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Hemen konuğumuza dönelim. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'ya günaydın diyelim. Serdar Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, günaydın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Serdar Bey, önce bizim borsamızla başlayalım diyeceğim. Rekorlar var, sonrasında dünyaya döneriz ama aslında hani oradaki gelişmelerle paralel gidiyoruz. Şöyle soralım ilk sorumuzu. Kapanış rekoru, gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye rekoru, işlem hacmi rekoru BIST 100 için. Dolar bazında da hani 2024 son 2 yıl hesap edemedim bir an. Son 2 yılın zirvesine gelmiş durumdayız ama tüm zamanların zirvesine biraz daha uzaktayız. 5-5,5 dolarlar oraya daha vakit var gibi görünüyor. Hani her bu gelişmeler küresel piyasalardaki savaşın bitme ihtimali bizde de olumlu havayı etkilemiş gibi görünüyor. Dünün ardından dünü nasıl değerlendirdiniz? Bugüne ilişkin beklentileriniz nedir diye soralım.
1: Tabii global sermaye piyasalarında yani yılın önemli katalisti ve yani belki de beklenmeyen siyah kuğusu demek daha doğru. Amerika İran arasındaki savaş oldu. Yani geçen sene Mayıs ayında yaşananların ardından gene böyle birkaç hafta içerisinde bu iş hani havadan bombalamayla son önlenir ve işler normale döner beklentisi hakimken iki ayı aşan bir süreç. Şimdi inşallah biraz tünelin ucunda ışığın gözükmesiyle global sermaye piyasaları bir nefes aldı ve son haftalardaki iyimserliğin devam ettiğini gördük. Tabii Türkiye özelinde bakıldığı zaman hani bizde işte endeksin ilk başta yaşadığı geri çekilme esnasında işte düzenleyici kuruluştan gelen işte açığa satış düzenlemesi çeşitli alınan önlemlerle bu geri çekilmenin sınırlı kaldığını gördük. Bir de Türkiye'nin hani daha kuvvetlenen kasları olarak adlandırabileceğimiz işte savunma sanayi tarafı, işte petrokimya şirketleri endeksteki düşüşün belirli seviyede kalmasına katkıda bulundu. Şimdi tabii işler toparlanma noktasında geldiği zaman da işte Uzak Doğu Asya ile beraber yine yüksek beta ülkeler olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Sizin de dile getirdiğiniz gibi hacmin de artış kaydediyor olması, yani hacmin de listedeki nominal TL bazında rekora katkı sağlaması önemli. Yani daha çok sayıda yatırımcının bu mevcut seviyeleri satın aldığı, daha yukarıda pozisyonları kar edecek potansiyel gördüğünü bizlere işaret ediyor. Şimdi tabii hani dolar bazında zirve açısından liste bakıldığı zaman da hani bizim yılın başında işte strateji raporlarında öne çıkardığımız gelişme şuydu. Hani Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu dezenflasyon sürecini devam ettirip işte dünya ortalamasının üzerinde büyüyüp işte savunma sanayi, Amerika ile Avrupa ile ikili ilişkiler, çeşitli dış ticarette çeşitlendirme gibi faktörleri ön plana koyarak tekrardan yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olacak bir ülke prospekti. Yani yabancı yatırımcı da zaten satın aldığı 2-3 yıl içerisindeki potansiyel. Bu tabii şimdi biraz sekteye uğramış gibi gözüktü. Yani savaşın etkileri ile beraber ama şimdi yeniden normalleşmenin başındayız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla dolar bazında işte biz hani 350 dolar geçen sene, hatta önceki sene 2024 Haziran-Temmuz döneminde gördüğümüz dolar bazında zirveler. Şimdi oradan hani 500-510 dolara ya da işte 5-5.1 dolara bakacak olursak ciddi bir hani burada potansiyel var. Yani dolar bazında neredeyse %50'ye yakın bir potansiyel önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde. Zaten yabancı yatırımcının da yavaş yavaş böyle fiyatlamaya başladığı, hani biraz prospektini aldığı gelişme bu olarak özetleyebiliriz. Tabii yani biraz daha risk iştahının artmasıyla işte faiz indirim döngüsü ne zaman başlar? Bundan en çok faydalanacak işte bankalar, holdingler, ondan sonra işte turizm sezonunda başlamasıyla havacılık sektörü vesaire, bunlar da önümüzdeki dönemde yükseliş devam ederse buna öncülük edecek olan alt sektör olarak belirtilebilir.
2: Peki Serdar Bey, sizin sözü getirdiğiniz nokta tüm dünyada ve elbette Türkiye'de Merkez Bankası'nın, merkez bankalarının faiz adımları. Bizim içeride en son 22 Nisan toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Bu ay 14 Mayıs'ta önümüzdeki hafta Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Geldiğimiz nokta itibariyle şimdi dün bugün hakikaten pozitif bir hava esiyor. İnşallah da tamamı erer ve bu savaş meselesi bütün piyasaların gündeminden kalkar. İşin insani boyutunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın hani bu yıl faiz indirimi yapar, bu yıl faiz indirimi yapmaz. Tam böyle kritik bir noktadayız savaşın gidişatıyla alakalı ama yılın geri kalanına ilişkin sizin senaryolarınız nedir acaba? Mesela önceki gün Goldman Sachs bir faiz indirimi yapabilir, özür dilerim, ilk faiz indirimini son çeyrekte yapabilir şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Sizin senaryonuzda ne var?
1: Gelecek hafta özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu çok burada önemli belirleyici olacak. Şimdi ilk enflasyon raporu sunumu Şubat ayında 3 ayda bir yapılıyor bu toplantılar. Petrolle ilişkin 60 dolar gibi bir 2026 yılı ortalama öngörü vardı. Şimdi bu savaştan önce olduğu için hani hesaplar tamamen karıştı, şaştı. İşte Türkiye'de tabii hani öngöremediğimiz, hani bizim kontrolümüz dahilinde olmayan para politikasının da hani ne yaparsanız yapın pek etkileyemediği iki mecra var. Hani bir enerji fiyatları bizim dışımızda belirleniyor. Biz hani bunu dışarıda ithal etmek durumundayız. İki, tabii ki gıda fiyatları, hani gıda tarafında da işte hava koşulları, geçen sene zirai don, bu sene mesela Mayıs ayında pek görmeyi beklemediğimiz kar yağışı çeşitli tarım arazilerine de etkisi altına alabilecek. İşte bunlar tabii ki bakıldığı zaman hani işin tuzu biberi ve bizim dışımızda yaşanan gelişmeler. Ama Merkez Bankası'nın hani bir süreden beri devam ettirdiği sıkı para politikasında artık hani yavaş yavaş bu savaş konusu da geride kalırsa biraz daha rahatlayıp en azından faiz indirim döngüsüne ben yavaş yavaş geçmeyi planlıyorum mesajını bizlere verebileceği. Bunu tabii çok kısa sürede olmasını beklemiyorum. Çünkü yani işler normalleşiyor. İşte bir hafta içinde ateşkes vesaire, bunları konuştuğumuz yerde ve siz de yayının başında dile getirdiniz. Hani petrol fiyatları daha işte 3 basamaktan 2 basamağa böyle yavaş yavaş geliyor. Hani bir 80-100 dolar arası yeni yüksek normal olarak neredeyse adlandırılıyor. Orta uzun vadeli petrolün fiyatları vadeli piyasalarda da bu şekilde değer buluyor. Dolayısıyla hani burada biraz böyle 80 dolar ve altının gelmeye başladığı yerlerde önümüzdeki haftalarda inşallah merkez bankaları da yavaş yavaş bizim merkez bankamızda faiz indirimlerini yeniden kapsama alabilir. Ama ben hani yılın işte şimdi içinde bulunduğumuz hani ikinci çeyreğini biraz görme değerlendirme süreci olarak hani Haziran toplantısını da süreci dahil ediyorum. Ondan sonra yani üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte kademeli indirimler söz konusu olabilir. Yani bu bahsettiğimiz senaryo dahilinde hani ben enflasyon belki yılı öngörülenin üzerinde tamamlayacak. Yani ben 30 civarı bir enflasyonla, ama önümüzdeki dönemde dediğim gibi yani hem dezenflasyon sürecinin yeniden kaldığı yerden devam etmesi, hem kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye bakışı, işte rezerv vesaire kompozisyondaki gelişmeler, dışarıdan alabileceğimiz doğrudan yabancı yatırım vesaire, bunların yaratabileceği iyimserlik, işte Eurobond ihraçlarına hem büyük bankalarımızın hem hanedemizin yaptığı ihraçlara yüklü talebin bir ilginin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hani bazen finansal piyasalarda bir şeyin beklentisinin satın alınması hani kendisinin gerçekleşmesinden daha pozitif etki yaratabilir. Dolayısıyla 3. çeyrek ağırlıklı olarak 4. çeyrek öncesi piyasalar bunu satın almaya daha hazır olur diye ben düşünüyorum.
2: Pekala. Biraz da yurt dışına bakalım. Orada da altın fiyatlarını konuşalım. Altının onsu şimdi savaş başladıktan sonra altın aşağıya gelmeye başladı. Barış ihtimaliyle beraber altın da yukarıya yönlü hareketini tekrar gösterdi. Bir süre şu geride bıraktığımız iki ay içerisinde altını destekleyen unsurların, altını buralara, rekor seviyelere taşıyan unsurların artık olmadığından bahsetmiştik. Ama barışla beraber tekrar o unsurlar hızlı bir şekilde masaya döndü mü? Yılın geri kalanı için nasıl bir öngörünüz olur?
1: Tabii altın konusunda hani son yıllarda bizi altında 2000 dolardan işte 5400 dolara, dolar ons bazında söylüyorum, getiren ana gelişme büyük merkez bankalarının başta Çin olmak üzere yaptığı çok yüklü alım. Yani işte altının dünyada yani üretimi belli, hangi madenlerden çıktığı belli, ne kadar rezervin kaldığı hemen hemen belli. İşte dünyada yıllık büyük talebi belli. Yani nispeten bir denge içerisinde giden altın piyasasında merkez bankaları bir anda oyunu bozdu ve işte rezervleri çeşitlendirmek adına yaptıkları kuvvetli alımlarla fiyatları yukarı taşıdılar. Şimdi yakın zamanda yaşadığımız jeopolitik gerginlik de hani bizim normalde alışık olduğumuz denklem, jeopolitik açıdan bir tehlike tedirginlik varsa güvenli liman arayışı altına yönelim olur. Ama bir de tabii ki işin diğer bacağı var. O da şu ki dünyada herhangi bir karışıklık olduğu zaman yatırımcılar bir hemen dolara yöneliyorlar. Yani bu işte 11 Eylül vesaire gibi direkt Amerika'yı konu alan tedirginlikte, terör saldırında vesaire dahil yeniden biz doların çoğu dünya ülke para birimi karşısında tarihi zirve gördüğünü, inlediğini test ettik. Dolayısıyla hani Amerika bizatihi bu değil mi savaşın bir tarafı olmasına rağmen İsrail'le bu duruma rağmen yine de piyasalardaki dolar talebi, işte bunda biraz hani Fed tarafından gelecek olan yeni dönemdeki önlemler, belki bilançonun biraz daraltılması, dolar likiditesinin azalması, şimdi çoğu yatırımcının fonun altın ve gümüş tarafına taşıdığı pozisyonlarda kârda olması, dolayısıyla kendi fonundan bir çıkış talebi geldiği zaman bunu altında, gümüşte, kârlı olduğu taraftaki pozisyonu satarak karşılamaya gayret etmesiyle beraber bir hani jeopolitik tedirginlik artıyor ama altın ona eşlik etmiyor gibi bir normalde alışık olduğumuz dışı da durum. Şimdi ben hani biraz daha normalleşmeyle beraber bu altında 4000-4100 orası önemli bir teknik anlamda destek seviyeydi. Yukarıda da yine benzer biçimde psikolojik eşik olarak da önemli 5000 seviyesi var. Bu normalleşme süreciyle beraber hani dolar endeksi aşağı, altında dolar ons yukarı, euro dolar paritesi yukarı, altın dolar ons yukarı gibi bir dengenin, bu döngünün önümüzdeki haftalarda geçerli olabileceğini ve altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini düşünüyorum. Ama esas bizi hani yukarı taşıyan ana motif, bizim ana katalistimiz merkez bankalarının alımı. Yani orada da işte biraz böyle çatlak sesler var. Yani merkez bankalarından bazıları işte kamu harcamaları için, mesela Doğu Avrupa'da böyle ülkeler var, Uzak Doğu Asya'da benzer şekilde, ya da Çin'in aynı hızda alıma devam etmemesi, yani 5400 ve ötesi yeni tarihi zirveler, o işte altın yatırımcısının istediği, sevdiği yüksek hızlı hareketin yaşanması adına merkez bankalarının yeniden resme dahil olması gerekiyor. Onu da söylemiş olayım.
2: Pekala, son sorum, değindiniz zaten euro, dolar ya da doların seviyesi. Şimdi altını konuşmuşken ve altını açıklarken bize sunduğunuz sebepler herhalde Amerikan doları için de geçerli. Bu savaş süresince dolar güvenli liman, likitte kalma, yatırımcının hızlı bir şekilde reaksiyon verebilmesi için likitte kalma tercihinde birinci sıradaydı. Bundan sonra yine aynı şey devam edecek mi? Güçlü dolar görmeye devam edecek miyiz? Eğer barış olursa, ki inşallah olacak, yılın geri kalanında dolar yatırımcısı için ne dersiniz?
1: Evet, yani doların bakıldığı zaman tabii çok sayıda faktör var. Hani merkez bankalarının faiz politikaları, ülkelerin büyüme oranı, ama Amerika'nın işte içinde bulunduğu durum, hani savunma tarafında yaptığı harcamalar, savaş teknolojisinde yaptığı harcamalar ön planda. Şimdi Çin bir taraftan geliyor ama Çin'in para birimi henüz Amerikan dolarına hani global ticaret kapsamında rakip olacak bir boyutta değil. Mevcut yatırımcının hani dolar haricinde değerlendirebileceği işte sterlin, euro, ondan sonra diğer para birimleri de likidite olarak ve karşısında sunduğu işte doların karşısında bir değil mi askeri kuvvet var. Yani dünyanın en kuvvetli para birimi ve dünyadaki ticaretin yarısı burada gerçekleşiyor. Ve yani siz dolar yatırım yapmak istediğiniz zaman işte Amerikan tahvili vesaire sonsuz bir diksiz kuyu, şirketlerin tahvilleri, hisseleri vesaire. Ama hani Euro'da, sterlinde, frankta böyle bir hani yatırım imkanı olmadığında onların buradan elde edebileceği kazanımlar sınırlı. İşte bir tarafta da faiz denkleminde ister istemez hani Euro'dan, sterlinden birkaç faiz arttırımı da olsa yılın geri kalanında gelebilir gibi gözüküyor enflasyon hesabının şaşmasıyla. Ama Fed'in gelecek tarafta yapabilecekleri sanki faizi yatayda bırakması, belki yıl sonuna doğru da bir faiz indirimi. Tüm bunları bir potada erittiğimiz zaman hani ben böyle bir 15'in aşağıda kuvvetli bir destek olduğunu, Euro dolar adına Dolayısıyla hani dolar endeksinin de 100 seviyesinin pek üzerine çıkmasının mümkün olmadığını bundan sonra jeopolitik tarafta hiçbir şey görmezsek değerlendiriyorum. Ama yukarı tarafta dediğim gibi yani Euro'nun, Euro bölgesi ülkelerinin hani bir yinin ve ötesini bizlere düşündürecek, hayal ettirecek bir maalesef mecali yok. Yani ekonomik büyüme olarak, siyasi belirsizlik olarak, işte göçmen problemi, çok farklı problemlerle yüzleşmek durumundalar. Dolayısıyla ben hani dolar endeksinin böyle biraz daha gerileme potansiyeli olduğunu ama hani çok da büyük hareketler yılın geri kalanında bundan sonra global piyasalarda dolar karşısında beklenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
2: Serdar Bey, süremin sonuna geldim ama çok kısa bir cevap rica edeceğim. Daha başka zaman daha uzun konuşuruz. Gerçekten az önce dediniz ki Çin henüz dolarla karşı karşıya gelecek bir yuan para birimi yok diye. Çin'in bunu gerçekten istediğine inanıyor musunuz?
1: Çin kendi adına hani yuan TL gibi mesela hani dünyada kimsenin belki şu ana kadar bakmadığı bir para biriminde dahi bir vadeli kontrat var. Ve hani bu işte Pekin'de vesaire işlem görüyor. Yani hedefi o ama hedefe hani bizim alışık olduğumuzdan çok daha yavaş, hani biraz daha belki o işte uzak doğunun farklı felsefesi disipliniyle gitmeye çalışıyor. Ben orta uzun vadeli hedefinin kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum ama çok yavaş ve emin adımlarla gidiyor diyeyim.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Başka bir zaman daha geniş konuşuruz konuyu. Serdar Paz'ı bizimle birlikte oldunuz, bizi bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
1: Sağ ol.
2: Değerli izleyenler, haberlerle devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimiz. Hükümet gençleri evden çıkaracak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje ile eğitimde ve istihdamda yer almayan ya da şöyle söyleyelim, ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapısı açılacak.
3: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalarda sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
5: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve işkur bağlamında, işkurun yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
4: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten işkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
5: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
4: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
2: Türkiye son yıllarda yakın tarihte görülmemiş doğa olaylarına şahit oluyor. Bir yıl kuraklık korkusu yaşanırken diğer yıl sağanak yağışlar durmuyor. Hafta sonu Şanlıurfa ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandı. Biz de yayınlarımızda paylaştık sizlerle son durumu, yaşanan hasarı. Fırtına 100 yıllık fıstık ağaçlarını kökünden söktü. İklim değişikliği artık net bir şekilde hissedilirken tarımsal üretim ciddi bir tehditle karşı karşıya.
4: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, paniğe neden olan hortumlar, süper hücre fırtınası. Türkiye yakın tarihte görünmeyen doğa olaylarına şahit oluyor. İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hissediliyor. Beklenmedik anda gerçekleşen doğal felaketler can alıyor, maddi hasar yaratıyor. Tarımsal üretimde her yıl büyük kayıplar yaşanıyor.
6: Sonbahar yağışları, kışın kar yağışı ve ilkbahar yağmur şeklinde düşen yağış periyotları artık değişmeye başladı. Ani soğumalar, ani ısınmalar ve bir anda 2-3 ayda yağacak yağmurun bir günde yağması, bunlar tarımsal üretimde çok ciddi olumsuzluklar oluşturmaya başladı.
4: 2024 yılında kuraklık, geçen yıl zirai don, bu yıl beklenti üzeri yağış. bir yıl bir yılı tutmuyor. Bu yüzden tarımda planlama yapmak çok daha zor hale geldi.
7: Geçen yılki yağışa baktığımızda kuraklığı yaşadık. Bu yıl fazla yağışı yaşadık. Şöyle ki geçen yıl kuru tarım arazilerinde çiftçi tarlasını hasat edememişti. Çünkü verim alacak kadar bir ürün gelişmemişti. Bu yıl tam tersine oldukça yüksek miktarda bir rekolte bekliyoruz.
6: Dünyada sıcaklık artıyor. Yani her yıl 1-2 derece civarında bir artış gözlemliyoruz. Bir sezonda aldığımız yağışı biz belki bir haftada 3-5 günde o bölgeye yağıyor. Tüm bunlar aslında iklimin değiştiğini bir göstergesi.
4: Tarımda ürün çeşitliliği büyük risk altında. Üretici artık fazla su istemeyen, hızlı yetişen, hastalıklara dirençli tarımsal ürünler ekmeye yöneliyor. Pirinç, şeker pancarı, pamuk gibi ürünlerin ekimi azalıyor. Yerlerin soğan, arpa, yulaf gibi ürünler alıyor.
6: Son yıllardaki bu iklimdeki kaymalar, yağışların kayması bazı bitki gruplarında çiftçiyi daha temkinli hareket etmeye yönelttiğini söyleyebiliriz. Örneğin buğday arpa ekimi çoğu bölgemizde Ekim ayında başlar, işte Aralık ayına kadar devam eder. Ama özellikle iç bölgeler, Doğu Anadolu bölgesinde Ekim ayının başında yoğun bir ekim yapılırdı. Ama son yıllarda yağışlar hep Kasım ve Aralık'a kaydığı için mesela bu yıl çiftçilerimizin %90'ı Kasım ayında ekim yaptı. Yani böyle bir kendine tedbir alıyor.
4: Tarımda ekim ve hasat dönemi değişti. Bazı bitkiler artık olması gerekenden 1-2 ay daha geç ekiliyor. Hasat takvimi de buna uygun planlanıyor. Henüz çiftçi bu duruma tam anlamıyla ayak uydurabilmiş değil. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında tarımsal destekleme modelini değiştirdi. Tarımsal destekler artık üretim döneminden önce açıklanıyor. Bu sayede üreticilerin o sezon için gerekli olan ürünlere yönelmesi sağlanıyor. Uyduyla yapılan tespitlerde sahte beyanda bulunan çiftçilerin destekleri kesiliyor.
6: %100 başarı diye bir şey yoktur ama en azından riski dağıtma açısından hem çiftçilerimizin birim alanından alacağı gelirleri garanti altına alma açısından hem de ülkenin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından bunlar son derece önemli. Tabii burada bu hava olayları ve iklim değişikliği aynı zamanda tarım sigortalarının da ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.
4: Tarımda en büyük sorunlardan biri de su kıtlığı. Çoğu bölge bu sezon beklenenin iki katı yağış aldı. Barajların kapasitesi yükseldi, yeraltı kaynakları doldu. Her yıl tablo böyle olmuyor. Türkiye artık eskisinden çok daha kurak mevsimler geçiriyor.
7: Geçen yıl yaşadığımız kuraklık gibi önümüzdeki günlerde de aynısını yaşamayacağımızın garantisini kimse veremez. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi, yani suyu çok dikkatli ve teknoloji uygun bir şekilde kullanmamız, tasarrufu kullanmamız şart.
2: Şimdi geri sayım programımızda bir ara verme zamanı, sonrasında borsada açılışla beraber tekrar buradayız efendim.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fethiye-Söğüt yolunun 51-53. Kilometreleri ve Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması yürütüldüğünden ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Reklam.
11: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de. Kendini
12: yaşa. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: İş işiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: liraya. Braun Silk Epil 9 SE9241 ıslak ve kuru epilasyon cihazı 3999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
8: Bale kendini vücut
7: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
9: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
7: Gerçekten kadar. Öyle mi?
10: Serum malzemesi çamur.
7: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
11: Siz yoksanız sanat da yok.
7: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
12: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
7: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Bu saate kadar öne çıkanlar neler? Hemen bakalım. İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilir. Tarafların savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat imzalamaya yaklaştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını söyledi. Aktaracağız. Gülistan doku dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Genç kızın kaybolmadan saatler önce patronuna attığı mesaj ortaya çıktı. Ayrıca eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Ayrıntıları birazdan bu ekranda. İş güvenliği konusunu sık sık konuşuyoruz ama görünen o ki ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Peki ama kötüye giden bu tablo nasıl değiştirilebilir? Uzmanlardan görüş aldık, ekranlarınıza taşıyacağız. Ve son günlerde konuştuğumuz bir başka madde hantavirüs. Yolcularından üçünün yaşamını yitirdiği gemi Honduras Kanarya Adaları'na doğru seyrine başladı. İspanya gemidekilerin tüm testlerden geçtikten sonra ülkelerine gönderileceğini ifade etti. Son durum nedir? Semptomlar neler? Nasıl tedavi edilir? Buna dair de uzman görüşü aldık. Ona da yer vereceğiz bültende. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da bir yandan elbette yoğun bir şekilde devam ediyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
1: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: İran'ın savaş sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post gazetesi uydu fotoğraflarını analiz etti. Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı.
3: Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri. İran savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşürdüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
0: Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan gücünün komutanı Malik Balut'un öldürüldüğü iddia ediliyor. Ayrıntıları bir alalım, Tel Aviv'e uzanalım. Melike Şahin muhabir arkadaşımız bizi orada beklemekte. Melike, kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir yandan tabii Lübnan'la İsrail arasındaki Amerikan arabuluculuğundaki o görüşmeler devam ediyor. Hatta haftaya da bir görüşme yapılacak. Bir yandan tüm bunlar yaşanırken Lübnan'ın güneyine insansızlaştırma hareketine İsrail'in olağanca gücüyle devam ettiğini konuşuyoruz zaten biz haftalardır. Şimdi uzunca bir aranın ardından tekrar başkent Beyrut'un hedef alınması yeni bir safa mı demek, ne anlama geliyor? Oradan bize güncel bilgiler neler aktarırsın?
4: Aslında Zehra, zaten İsrail'in Hizbullah'ı zayıflatmak adına her yolu deneyeceğiz, her şeyi yapacağız ideolojisi devam ediyor. Buna yönelik yetkililerin açıklamaları da zaman zaman basına yansıyor. İşte aslında bunun bir yansımasıydı dün akşamki saldırı. Ateşkese rağmen haftalar sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir saldırı düzenlendi. Beyrut'un güneyinde ve Hizbullah'ın elit güçlerinden Rıdvan gücü komutanını Malik Balut'un öldürüldüğü açıklandı. Bu saldırı sonucunda Malik Balut ve diğer Hizbullah üyelerinin bir toplantısı sırasında olduğu belirtildi ve o toplantının yapıldığı daireye yönelik hedef alınarak bir saldırı yapıldığı dün açıklandı ve bu saldırıda da hayatını kaybettiği belirtildi. Hem Malik Balut'un komutanı, Hizbullah komutanının, hem de onun yanında bulunan diğer kişilerin de hayatını kaybettiği belirtildi. Şimdi Beyrut'a yönelik böyle bir saldırı yapıldı, ancak Lübnan'ın başka kentlerinde de, güneyde ve doğuda da saldırıların yer yer devam ettiğini belirtelim. Özellikle İsrail'in son açıklamasına göre 25 farklı noktanın hedef alındığı ve bu noktalarda da yapılan saldırılarda yaşamını yitirenlerin olduğu belirtildi. Şöyle bir durumda var. Bazı bölgelerde, bazı şehirlerdeki saldırılarda aslında uluslararası alanda yasak olan bazı maddelerin de, silahların da, fosfor bombasının da kullandığı belirtiliyor. Basına yansıyan bilgiler arasında bunun da yer aldığını söyleyelim. Az önce sen de belirttin. Tabii Lübnan'la İsrail arasında da bir görüşmenin olabilmesi, arabuluculuk, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu kapsamında müzakere süreci orada da devam ediyor. Onun da bir turu daha gelecek hafta içinde Washington'da yapılacak gibi görünüyor. Şimdi tabii bir de masada duran bir ABD-İran anlaşması var. Üzerine konuşuluyor, müzakere süreci devam ediyor. Ona dair de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü dün bu konu gündeme geldiğinde şöyle iddialar atıldı ortaya. Acaba İsrail'in bundan haberi yok muydu? Bazı İsrailli yetkililerin de ABD ile İran'ın anlaşmaya bu kadar yakın olduğundan bilgisi olmadığına dair iddialar ortaya atıldı. Dün akşam saatlerinde Başbakan Netanyahu bir açıklama yaptı. Aslında bu iddiaları biraz yalanlar nitelikte bir açıklamaydı. Ortada sürpriz bir şey yok. Ortak hedeflerimiz var. Koordineli şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile ilerliyoruz dedi. Donald Trump'la her gün görüşüyorum. Hem ben görüşüyorum, hem ekibimiz görüşüyor. Bu akşam da, yine bu gecede, ilerleyen saatlerde görüşeceğiz demişti. Dün akşam yaptığı açıklamada muhtemelen o görüşmenin ayrıntıları da bugün ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz.
0: İlke Şahin aktardı. Tel Aviv'den notlar bu şekilde. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen Ferhan, daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması da imzalandı.
2: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Ankara'da temaslarda bulundu. Ferhan'ın başkentteki ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ferhan, Beştepe'nin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. İki isim Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırıldı. Ayrıca ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma alanlarında komite çalışmaları değerlendirildi. Toplantı sonrası Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyetine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlarına karşılıklı olarak vizesiz seyahat hakkı tanındı. Toplantı marjında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Suudi Arabistan Bakan Yardımcısı İbrahim El Mubarak da bir araya geldi. Görüşmede ticaret ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Görüşme sonrası Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolü imzalandı.
0: Şimdi gündemden önemli başlıklara bakacağız bültenin bu bölümünde. Gülistan 9 soruşturması onlardan biri elbette. Çünkü yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce, tam da kaybolduğu gün, Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabından telefonunun yerini bulmaya çalıştım dedi.
5: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi.
6: Çıkıyor.
5: Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek verdiği iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Murat Gül İbrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır dedi. Söz konusu kişinin seçim kampanyasında herhangi bir desteğinin olmadığını belirten kurum, bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır ifadelerini kullandı. İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk kısa sürede yakalandı. Kabarık suç kaydıysa şaşkınlığa neden oldu.
6: Çantası çalınan kadın asıl şoku hırsızın yaşı ve suç kaydını öğrenince yaşadı. 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde vakit geçiren kadının bebek arabasına asılı olan çantası çalındı. Çantasında cep telefonu ve cüzdanı bulunan kadın durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 10 yaşındaki çocuk kısa sürede yakalandı.
7: 0-12 yaş arasında olan bir çocuğun bir suç işlemesi halinde cezalandırılması hususunda hapis cezası verilmesi söz konusu değildir.
6: Çocuk suçlular için yargılama sonrası verilen hapis cezalarında yaş en önemli kriter. Suç işleme yaşı ise kanuna göre 12 olarak kabul ediliyor.
7: Çocukların artık cezalandırılması sistemlerinin daha geniş perspektifte değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin cezai müeydelerin getirilmesi, düzenlemesi yapılacağı söz konusudur. Ailelerin de bu tarz suça karışan çocukların sorumluluğunun hukuki olarak alınması konusunda da bir takım düzenlemeler getirileceği mevcuttur.
6: Küçük yaşta suça karışan çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik destek sağlanıyor.
7: Çocukların suça karışmasının önlenmesi için kendilerine rehabilitasyon merkezlerinde düzenli olarak terapi alınması ve hukuki destekte bulunulması söz konusu olmaktadır.
6: 10 yaşındaki çocuğun Sarıyer Çocuk Büro Amirindeki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen eşya ise sahibine iade edildi.
0: Esenyurt'ta evine gittiği sırada darbedilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin dava 8 Temmuz'a ertelendi. Tutuklu sanık duruşmada pişman olduğunu söyleyerek Tosun'un kendisini tahrik ettiğini iddia etti. Gazeteci Hakan Tosun 11 Ekim'de evine yürüdüğü sırada Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin tarafından darp edildi. Tosun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun hayatını kaybetti. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı. Savunmalarında Tosun'un hakaret edip tahrik ettiğini iddia etti. Avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi. Mersin'den bir haberle devam edeceğiz. Misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden İki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı. Ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.
5: Anne, baba ve iki çocukları zehirlenmiş, 5 ila 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Karaman'da görevli polis memuru Mustafa Tülü, hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden 5 yaşındaki Ömer Selim'le 8 yaşındaki ablası Azra kurtarılamadı. AFAD ekipleri ailenin kaldığı 2 katlı binada özel ölçüm cihazlarıyla araştırma yaptı. Odada buğday deposu olarak kullanılan bölümde zehirli maddeye rastlandı. İnsan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne Ebru ile baba Musa Tülü taburcu edildi. Acılı aile hastaneden çıkınca çocuklarının mezarını ziyaret etti.
0: Gaziantep'te bir düğün konvoyuna katılan kişiler girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yaptı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 4 aracın sürücüsüne toplam 720 bin lira ceza kesildi. Görüntüler Şahinbey ilçesindeki 10. yıl tünellerinde kaydedildi. Konvoy halinde ilerleyen 7 araç tünelin içinde yolu kapattı işte böyle. Bir süre kutlama yapan grup daha sonra yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri Gaziantep Emniyeti ihbar kabul etti. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlendi. Sürücülere toplamda 720 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetlerine de el koyuldu. Araçlar da 120 gün süreyle trafikten men edildi. Diğer 3 aracın tespiti için de çalışmalar sürüyor. İş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli olmuyor. Bu yılın sadece ilk 4 ayında 622 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Sadece Nisan ayına bakacak olursaksa çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Peki ama kötüye giden bu tablo nasıl tersine döndürülebilir, nasıl değiştirilebilir? Bu soruyu gittik işin uzmanına sorduk, işte aldığımız cevaplar.
8: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybettiğini veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
6: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk, 189 işçi hayatını kaybetti.
8: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
6: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
8: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
6: Uzmanlara göre öncelikle denetimler artırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmalı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bozburun Mahallesi'ndeki makilikten duman yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Çok sayıda personelle söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek verdi. Yangın hızlı müdahale ile kısa süre içinde söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Gazze'deki ablukayı kırarak sivillere yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için Gazze'de gösteri düzenlendi. Aralarında İsrail saldırılarında uzvunu kaybeden Filistinlilerin de bulunduğu grup, İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.
6: İsrail saldırısında engelli kaldılar. Aralarında uzuvlarını kaybedenler de var. Gazze Savaşı'nda ağır yaralanan Filistinliler küresel Sumut Bülosu'na destek için bir araya geldi. Kumsala küresel Sumut Bülosu yazıldı.

0: Ahmet el-Sufuri, gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasının yanı sıra Gazi'ye medikal ekipman ve protez gönderilmesi gerektiğini söyledi. Gazi'ye yardım için yola çıkan küresel Sumut bürosundan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen iki aktivistin gözaltı süresi 6 gün uzatılmıştı. İsrail Mahkemesi, Brezilyalı aktivist Thiago Avila ve Filistin kökenli İspanya vatandaşı Seyf Ebu Keşkin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Aktivistlerden Avila'nın İsrail'de tutulduğu sırada annesi Teresa Regina de Avila Esilva yaşamını yitirdi. Ayrıca İsrail Mahkemesi iki aktivistin gözaltı süresinin uzatılmasına dair itirazları da reddetti. İsrail, Gazze şeridine 2007 yılında başlattığı ablukayı sürdürüyor. Gazze'de yaklaşık 2,5 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. 2023 yılından bu yana İsrail saldırılarında en az 72.615 Gazze'li yaşamını yitirdi. 172.000'den fazla Gazze'li de yaralandı.
1: Ve hantavirüs, bir süredir bu virüsü konuşuyoruz. Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği gemi Hondius Kanarya Adaları'na doğru seyrine başlamış durumda. İspanya gemidekilerin tüm testlerden geçtikten sonra artık ülkelerine götürüleceğini ifade etti. Semptom gösteren yolcular da gemiden tahliye edildi.
2: Hollanda bayraklı Hondius gemisi Afrika'nın Cabo Verde adaları açıklarından ayrılarak İspanya'nın Kanarya adalarına doğru seyrine başladı. Gemide iki kişi uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a indi ve tedavi ediliyor. Üçüncü kişinin de Hollanda'ya nakli bekleniyor. Tahliye operasyonu sadece Amsterdam'la sınırlı değil. Diğer bir ambulans uçaksa rotası üzerindeki Fas'ın iniş izni vermemesi üzerine Kanarya adalarına indi. Gemideki yolcular ve mürettebat İspanya'ya varmalarının ardından ülkelerine gönderilecek. İngiltere dönecek yolculardan kendilerini izole etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki İngiltere vatandaşının ülkelerine döndüğü, ikisinde de semptom görülmediği ifade edildi. Genel halk sağlığı için risk seviyesi düşük olarak yorumlandı. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün gemiye binmeden önce alındığını ifade etti.
3: İlk vaka çok açık bir şekilde tekneye binmeden önce ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kesinlikle bir kemirgenle bağlantılı.
2: Gemiye Dünya Sağlık Örgütü personeli ve bulaşıcı hastalık uzmanları götürüldü. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia gemideki herkesin Tenerife'ye vardıklarında tıbbi değerlendirmeden geçeceğini ve seyahat etmeye uygun olanların gönderileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını, insandan insana yalnızca temas yoluyla bulaştığını ifade ediyor. Bu nedenle halk sağlığı riski şu anda düşük seviyede tutuluyor.
1: İşte bu hantavirüsün etkilerini enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sıla Akan NTV yayınında değerlendirdi.
4: Hantavirüs aslında epeydir bilinen ve insanda da enfeksiyon yapan virüslerden bir tanesi. Ama gene bir RNA virüsü aslında ve hayvanlardan bulaşıyor. Özellikle de kemiricilerin dışkıları, idrarı ya da tükürükleriyle ortama sürekli saçılabilir. Yani onlar da bir enfeksiyon yapmıyor, görünen açık bir enfeksiyon yapmıyor ama her türlü kemiricide bulunabilir ve kronik enfeksiyon dediğimiz böyle aylarca aslında salgılarında bulunan ve ortama salınabilecek bir virüs. Bunun aslında iki tane klinik seyri var. Bir tanesi bu Kore Savaşı'ndan beri olan eski dünya dediğimiz, yani Avrupa, Asya ve Afrika'da görülen türü. Seyri daha doğrusu. Onda bir başka böyle böbrekle giden, böbrek enfeksiyonuna, daha doğrusu böbrek yetmezliğine götüren bir tablo söz konusu. Ama bu tarafta olan, yani aslında hantavirüsler 50 tip diyebilirim. Bunların 20 tanesi insanda enfeksiyon yapıyor ve yerleşim olarak da farklı yerlerde, yani Amerika kıtasında daha farklı bir seyir gösteren türleri var. Bu gemideki muhtemelen Amerika'daki şeysi, türü ya da Amerika'daki türlerin sebep olduğu bir durum. Çünkü bu yeni dediğimiz, yeni dünyada görülen ve daha çok pulmoner, yani kalp ve asla solunum yoluyla giden bir seyir gösteriyor. Böyle böbrek yetmezliğe giden bir seyir göstermiyor. Farklı bir seyri var ve bu 1990'lardan beri

0: Bütün Amerika kıtasında kuzey ve güney olmak üzere görülüyor. Özellikle daha çok Güney Amerika'da görülüyor. Yer yer enfeksiyonlar yapan ve küçük küçük salgınlar yapabilme özelliğine sahip. Burada tabii ki ağır gitmesi akciğer kısmıyla yani solunumla geçmesi ve bu solunumla bulaştığında da akciğerlerde akciğer sıvı birikmesi ve şokla hastaların kaybına yol açabiliyor. Yani bunda bu türünde bu seyir tipinde biraz daha fazla ölüm oranı var. %50'lere varabilen bir ölüm olabiliyor. Gene aslında vücuda girdikten sonra akciğerdeki ya da damar endotelinde koronavirüsteki gibi damar endoteline yapışma ve lenf bezleri yoluyla da yayılma, kısa bir de böyle viremi dediğimiz kanda dolaşma durumu var ve akciğerlere bir anda aslında geçirgenliğini, damarların geçirgenliğini artırıyor ve akciğere sıvının dolmasına ve solunum sıkıntısına ve ani bir şekilde solunum sıkıntısına yol açabiliyor. O yüzden de buradaki durum biraz daha ani ve konu akciğerler olduğu için ve kalp olduğu için daha ağır seyrediyor. Yoksa aynı mantıkla diğer hani Asya'da, Afrika'da ve Asya'da görülen kısımda da daha çok böbreklere de etki ediyordu. Ama buradaki olay biraz daha akut gelişiyor gerçekten mortalitesi yüksek. Aslında kuluçka süresi ortalama 3 hafta diyebiliriz ama mesela bir hafta kadar kısa ya da 8-9 hafta kadar uzun da olabiliyor. O yüzden kuluçka süresi böyle uzun ve geniş olduğu için maalesef ailen hastalar olabilir. Bir başka hastanın taşımasını şöyle bir yandan mantıklı bir yandan çok mantıklı değil. Çünkü insandan insana bulaşı aslında sadece bu akciğer tipinde görülebiliyor ama nadir bir durum. Yani öyle bir şey ki kemirciğin olduğu bir ortamda, onların salgılarının olduğu bir ortamda ya o kemirciğin ısırması ya da o çıkartıların solunması şeklinde bulaşması gerekiyor. Buna bu kadar bir süre yok tabii ki. Hani bir hafta kadar kısa olabilir kuluçka dönemi. Yani aslında gemide de alınmış olabilir eğer böyle bir ortam varsa. Çünkü daha çok kapalı bir ortam olması ve bununla bir şekilde karşılaşmış olmak gerekiyor. Ya da dışarıdan gelen bir hastaysa da bulaştırması, solunum yoluyla bulaşması çok kolay olan bir virüs değil. Hani bu da gene biraz daha tetkik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok solunumla bulaşan etkenlerde böyle RNA virüslerine dikkat etmek gerekir tabii ki. Ama bildiğimiz ve hani hep aslında olan virüslerden bir tanesi. Yani koronavirüsteki kadar çok yeni bir virüs değildi. Burada tabii ki bu ortamın olmaması gerekiyor. Yani bu virüsler çok böyle dış ortama dayanıklı virüsler değil. Hani yıkamayla, temizlik ortamlarıyla ya da izolasyonlar bunun önüne geçilebilir. Bu bize aslında şunu gösteriyor ki böyle bir şeyin bu ortamı sağlandığında ortaya karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Ama yaygınlaşmasını önlemek gerekli önlemlerle yapıldığı zaman çok da mümkün değil. Yani büyük bir salgın beklenecek bir durum değil ama potansiyeli var mı? Var. Diğerlerine göre biraz daha var.
1: Bolivya'nın La Paz meydanında ülkenin en büyük sendikalarının maaş artışı için yaptığı eyleme polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.
2: Bolivya'da öğretmen, işçi ve köylüler maaş artışı ve eğitimde eşitlik talebiyle günlerdir sokakta. Eyleme ülkenin en büyük sendika konfederasyonu katıldı. Toprak, eğitim ve iş reformu içeren yasayı protesto etti. Eylemciler süresiz grev kararı almıştı. Çalışma Bakanlığı sembolik olarak işgal edildi. Sokaklardaysa polis protestoculara sert müdahale etti.
3: Eğitimin merkeziyetçilikten uzaklaştırılmasını kesinlikle reddediyoruz. Devletin anayasasına saygı gösterilmesini, haklarımızın devlet tarafından güvence altına alınmasını, tek bir ücretsiz kamu eğitim sistemini talep ediyoruz.
2: Köylüler de eyleme destek veriyor. 29 gün boyunca 1100 kilometreden fazla yürüyerek La Paz'a ulaşan köylüler, başkanlık binası önünde protesto düzenledi. Köylüler de reform kararının toprak haklarını tehlikeye attığını savunuyor. Hükümet yasanın düşük faiz oranıyla krediye erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını savunuyor. Köylülerse yasanın ormansızlaşmayı teşvik ettiğini ve büyük işletme sahiplerini kayırdığını söylüyor.
1: Şimdi yurda dönelim, yurttan haberleri getirelim ekranlarınıza. Hükümlüler tarım işletmelerinde çalışacak artık. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir protokol imzalandı.
4: Hükümlü arkadaşlarımızın Türkiye genelindeki aslında 17 işletmemiz var ama bunların 16'sında çalışabilmeleri, barınma ihtiyaçlarının da bir şekilde sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı planladık.
5: Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması kapsamında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 16 tarım işletmesinin her birinde 50, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ise 200 olmak üzere toplam 1000 hükümlü istihdam edilecek.
6: Buradaki temel hedefimiz mevzuat doğrultusunda istekli ve sağlık durumuna uygun olan hükümlülerin bu çalışma modeline dahil edilerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, tahliye sonrası hayata daha güçlü bir şekilde tutunmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.
5: Hükümlüler bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri, tohumculuk işleri, teknik ve mesleki alanlar olmak üzere farklı branşlarda becerilerine uygun şekilde görev alacak. Uygulama için pilot bölge Dalaman Tarım İşletmesi olacak.
1: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ekili alanlarda tabii büyük çapta zarar gördü. Fıstık üreticileri Haliliye ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
7: Arkadaşlar şu anda Sarşık köyündeyiz. Dolu hiçbir şey bırakmadı. Fıstık adına hiçbir şey yok.
8: Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri, ağaçları deviren fırtına ve sağanak. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da üreticiler ağır kayıp yaşadı.
9: Çiftçi olarak varımızı yokumuzu kaybettik. Ben acite etmiyorum. Gerçek burada sahada. Bir hafta öncesine kadar çoluk çocuğumuzla ilgili hayaller kurarken şu anda kara kara düşünür duruma geldik.
8: Fıstık üretimi Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 milyon fıstık ağacının bulunduğu kentte yıllık üretim kapasitesi 120 ila 180 bin ton arasında değişiyor. Ancak bu yıl çok daha azı bekleniyor. Çünkü son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin hesaplarını alt üst etti.
10: 4 yıl 3 yıl arası şu anda ağaç meyve veremez. Çünkü ağaç strese girdi, dallarını kırdı. Ağaç da tam bakın solgundur. Yani strese girmiştir. Şu anda havaların ısınmasıyla bunlar da tökülecektir.
8: Haleli ilçesinde fıstık üreticileri bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
1: Takviye gıdalara bakalım. Sağlıklı yaşamak, iyi yaş almak için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle de alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum, kreatin ve D vitamini. İşte sağlıklı yaşamanın püf noktaları.
11: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit geçirme şansımız var.
8: Alzheimer, Parkinson, kanser ve yaş ilerledikçe riski artan onlarca hastalık. Peki bu hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı yaş almak mümkün mü?
11: O masanın dört ayağı var. Ayaklardan biri sağlıklı beslenme, diğeri kaliteli bir uyku. Bir diğeri huzura odaklı, stresi minimumda güzel bir hayat. Mutlaka yapılan egzersiz çalışmaları.
8: İşte uzmanların önerdiği sağlıklı yaşam için gereken gıda takviyeleri.
11: Olmazsa olmaz 4 takviye hepimizin aklında olsun. 1 D vitamini, 2 omega 3, 3 magnezyum. Bu olmazsa olmazların en başında, 4 mümkünse kreatin.
8: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
11: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliyat tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
8: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
11: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
8: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
11: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasam olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
14: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
15: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
16: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
19: Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğaz hattında sabah sisine dikkat. Görüş mesafesi aniden düşebilir. Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar yolu kayganlaştırıyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde gece ayazı sürüyor. Zirai don riski devam ediyor. Tedbirli olunmalı.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
12: Mobiliz. Tek reklam.
20: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
21: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
20: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Tek reklam.
22: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
23: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılın düşünce hayatına en çok katkı yapmış kadınlardan biri, hiç kuşkusuz Simone de Beauvoir. Yazar ve filozof, feminist düşünce dünyasında önemli açılımlara öncülük etti. Roman yazdı, felsefi ve politik denemeler yazdı, biyografi yazdı, gazetecilik yaptı. Hazlı az rastlanır bir yaratıcılık ve üretkenlik içinde geçirdi 78 yıllık ömrünü. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Beauvoir'ın Sartre'ı anlattığı Veda Töreni isimli kitabını yayımladı. Kitabı dilimize Nesrin Altınova çevirmiş. Simone de Beauvoir 1908 Paris doğumlu. Sağlam bir eğitim hayatı var de Beauvoir'ın. 1928'de Sorbonne'dan diploma alan 9 kadından biri. O yıllarda hayat arkadaşı Jean-Paul Sartre ile tanışıyor. Bu birliktelik Sartre'ın 1980'de ölümüne kadar sürüyor. De Beauvoir uzun yıllar öğretmenlik yapıyor. 1943 yılında yazdığı Konuk Kız isimli edebi eserinden sonra hayatını sadece yazarak sürdürüyor. Kitapları arasında Başkalarının Kanı, Bütün İnsanlar Ölümlüdür, 1954'te Goncourt ödülü kazandığı Mandarinler, Güzel Görüntüler, Bir Genç Kızın Anıları ilk zikredilmesi gerekenler. Ayrıca 1949'da yayınlanan İkinci Cins isimli kitabı da dünya çapındaki feminist harekete kaynak olmuş eserlerden biri. Kitaplarının dışında çok sayıda felsefi ve teorik metni de bulunan Simone de Beauvoir, 1986 yılında hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz veda töreninde de Beauvoir, Sartre'ın insani taraflarını gözler önüne sererken, Fransa'nın politik ve toplumsal dünyasına da tanıklık ediyor. Sartre'ın son yıllarını tuttuğu günlükler ve arkadaş tanıklıklarından yola çıkarak yazdığı kitabında, Sartre'ın siyasi müdahalelerini, Flaubert üzerine yazmak istediği çalışmasını, arkadaşlarını, kendisiyle olan ilişkisini, sevgililerini ve adım adım ölüme gidişini son derece içten ve sade bir dille anlatırken eşsiz dostluklarını da özlemle anıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
22: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Reklam.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
24: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
25: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
26: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
27: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
28: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
29: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
30: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
31: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
32: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
33: NTV Radyo.

0: 시작. 스포츠 하벨리리 başlıyor.
1: 페널바체데 올라운스 세치메 비라이 칼라 군뎀 하리켓텐디. 에스키 바시칸 아시즈 일드름 콩그레데 바시칸다 아도이 올루자나 아치클라디.
2: 페널바체 추유무슈니 içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Alınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
4: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
3: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Paris Saint-Germain oldu. Fransa ekibi 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Paris Saint-Germain 3. dakikada Dembele'nin golüyle öne geçti. Bayern Münih 90+4'te Harry Kane ile umutlansa da maçı uzatmaya yeterli olmadı. Paris'in finaldeki rakibi Arsenal. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendikspor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Zalgiris'e 81-78 kaybetti. Kaunas'ta maça iyi başlayan Sarı Lacivertliler farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta ritmini arttıran Zalgiris, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Monaco'yu eleyen Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.

0: NTV Radyo. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu, rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık, sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastla öldürüldüğü iddia ediliyor.
1: Lübnan'ın başkenti Beyrut haftalar sonra ateşkese rağmen yeniden ateş altındaydı. İsrail ordusu kentin güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü komutanını hedef aldı. Duyuru, siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yapıldı. Rıdvan Gücü Komutanı Malik Balut'la birlikte bazı Hizbullah mensuplarının saldırı sonucu öldüğü belirtiliyor. İsrail saldırısına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. AFP'yi konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Rıdvan Gücü liderinin Dahiye'de toplantı yaptığı sırada hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'tan önce Lübnan'ın güneyini ve doğusundaki bölgelere de saldırılarını sürdürdü. İsrail'in yaklaşık 25 noktaya hedef alan bombardımanında yaşamını yitirenler oldu. İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yuhmur Şakif bölgesine saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanan fosfor bombası kullandığı basına yansıdı. Aynı saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeleri ziyaret etti. İsrail askerlerine seslenen Zamir, Hizbullah'ı zayıflatmak için her fırsatı değerlendireceğiz dedi. Ayrıca Lübnanlı üst düzey bir yetkili, müzakerelere hazırlık kapsamında ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail 3. tur görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
0: İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde keşif için kullanılan bir drone'u düşürdü. Drone'a ait görüntüler yayınlandı. Videoyu İran devrim muhafızları paylaştı. Uzmanlar görüntülere dayanarak drone'un Amerikan yapımı istihbarat drone'u Predator B olduğunu belirtti. Düşürülen drone'un enkazı çevredekiler tarafından görüntülendi. Yalnızca bir adet Predator B'nin fiyatı 30 milyon dolar. Hürmüz'de binlerce denizcinin sıkışıp kaldığı belirtiliyor. Yüzlerce gemi boğazdan çıkabilmek için Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Bir diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da devam ediyor.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
1: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
2: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
1: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: Dönelim yurda, iç siyasete bir bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ne söyleyeceğinin önemli olduğunu belirtti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
3: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
4: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
5: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
4: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu işe alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. İlana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sözleşmeli personel alımı KPSS puan sıralaması esas alınarak mülakatsız olarak gerçekleştirilecek. Başvurular 22 Mayıs Cuma günü gece yarısına kadar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Huzur evlerine giriş yaşı yükseltildi. Giriş yaşı 60'tı. Yeni düzenlemeyle artık 70 oldu. 60-70 yaş arası engelli raporu olursa kabul edilecek. Bakım birimleri yaşların durumlarına göre 4 kategoriye ayrıldı.
4: Yaşlı kabul süreçleri değişti. Yeni bakım modelleri oluşturuldu. Huzur evleri ve huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evlerine girişte yaş sınırı 60'tan 70'e yükseltildi. 60 ile 69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde huzur evlerine kabul edilecek. Yönetmelikle yaşlıların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayrıldı. Buna göre bağımsız ve aktif yaşlılar, gözetim gerektiren yaşlılar, doğrudan bakım desteği gereken yaşlılar ve ileri destek gereken yaşlılar olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu. Yönetmelikte huzur evlerinde yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak. Konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak. Manevi destek hizmetleri de bulunacak. Din görevlisi, sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.
0: Adana'ya götürelim şimdi de sizlere. Eski bir binanın yıkımı yapıldı burada. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan o yıkımda tabii tehlikeli anlar yaşandı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 30 yıllık olduğu öğrenilen ve kolonlarında çatlaklar oluşan bir bina için yıkım kararı alındı. 6 ay önce boşaltılan apartman için ekipler sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkıma başladı. Ancak çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı. Yol ve kaldırım ulaşıma kapatılmadı. Bina araç ve yayalarının geçtiği sırada çöktü. Bir kadın panikle kaçmaya başladı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Şikayet üzerine inceleme başladı.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bağışlar da Kızılay için tabii hayli önemli. Funda Görey, Kızılay Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz'la konuşacak. Sözü Funda ve konuğuna bırakayım.
1: Ankara'dan iyi günler. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bağış yapmak isteyenler, Türk Kızılay'ına bağış yapmak isteyenler nasıl hareket edecek? Ücretler nasıl belirlendi? Bu bağışlar ihtiyaç sahiplerine, özellikle yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılıyor? Bu başlıkları konuşacağız. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Sizin mesainiz yoğunlaştı tabii Kurban Bayramı yaklaşırken.
2: Ramazan ve kurban zamanları biraz daha yoğun ama çok da keyifli. Çünkü daha fazla kişiye ulaşma imkanı buluyoruz bu zamanlarda.
1: Bağışçılar için önce bir yol haritasıyla isterseniz başlayalım. Kurumunuza bağış yapmak isteyenler hangi yolları izleyecekler? Vekaletle kurban kesim ücretleri ne kadar oldu yurt içi ve yurt dışı?
2: Elbette. Şimdi zaten bizim bağışçılarımız, bizim bağış kanallarımıza aşina. Her bağışçımızın kendini rahat hissedeceği birçok bağış kanalımız var. İnternet sitemiz kızılay.org.tr ana internet sitesi. Oradan bağış kanalına yönlenme sağlanabiliyor. Bunun haricinde ben çok seviyorum. Bir aplikasyonumuz var, bağış aplikasyonumuz. Onu cep telefonumuza indirdiğimiz zaman dönem dönem farklı kanallarda hem faaliyetleri görmemiz mümkün oluyor, hem bağış yapmamız mümkün oluyor. Telefonla 168'i arayarak yine bağış yapmak mümkün. Bir de tabii Türkiye'nin dört bir tarafında bizim Kızılay şubelerimiz var. Kızılay şubelerimize de bizzat giderek, bir çay kahve içerek, Kızılay'ı da dinleyerek bağış yapmak da mümkün.
1: Ücretler?
2: 17.250 lira Filistin ve yurt içi kurban için, yurt dışı kurban için ise 6.350 lira olarak belirlendi. Bu bağış yapıldıktan sonra bir SMS geliyor bağışçılarımıza, bağışınız alınmıştır şeklinde, hem e-mail hem de SMS şeklinde. Sonrasında zaten süreç artık oturdu, 20 senedir kurban operasyonunu başarıyla, özveriyle yürütmeye çalışıyoruz. Burada Kızılay'ın kurban modeli dediğimiz zaman biz hep kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyorsan diye bir tabir kullanıyoruz. Bunun sebebi burada gördüğümüz konserve.
1: Evet.
2: Biz biliyorsunuz kurban zamanında çokça aslında et çıkıyor, dağıtılıyor. Bazen fazla da geliyor, buzdolaplarına konuyor. Bunun yerine yıl boyunca kullanabileceğimiz bir modeli hayata geçirdik ve senelerdir de bunu uyguluyoruz. Bu konserveler kesimden sonra parçalanıyor, belli bir derecede pişiriliyor ve yemeğe hazır hale getirildikten sonra uzun ömürlü hale getiriliyor. Biz bunu Türkiye'de zaten dediğim gibi çok uzun süredir uyguluyoruz ve sene boyunca çok daha fazla kişiye aslında bu kurban konservelerini ulaştırabilmemizi sağlıyor. Bu üçüncü senemiz, Filistin'e de biz Gazze'ye kurban konservesi oluşturuyoruz. Gazze'yi bizim vatandaşlarımız hiç kendinden ayrı görmedi. Biz de kendimizden ayrı görmedik. Nasıl yurt içinde bu kurban konservelerini oluşturuyorsak, Gazze içinde yine yurt içinde kesiyoruz. Aynı kurban konservelerini oluşturuyoruz ama tabii ki üzerine Gazze yazıyoruz. Gazze'ye gidecek şekilde. Bugüne kadar 2 senede 1.300.800 gramlık konserve Gazze'ye girdi ve bizzat teslim edildi. Bu her aileye 2 tane ya da her 2 kişiye 1 tane kurban konservesinin girdiği anlamına geliyor.
1: Şimdi Gazze'de her gün eğer bu sayı güncellenmediyse 60 bin kişiye aşevinde sıcak yemek dağıtılıyor Kızılay'ın.
2: 60 bin Ramazan boyu idi. Şu anda 30 bin.
1: Şu anda 30 bin. Evet. Peki bu konserveler bundan bağımsız olarak doğrudan ailelere ulaştırılıyor,
2: evet,
1: değil mi?
2: Bağımsız olarak dağıtılıyor. Bunlar çünkü şöyle söyleyeyim, Gazze çok ayrı bir operasyon Funda Hanım. Gazze'de maalesef şu anda hala örneğin 380 tırlık malzememiz içeriye girmek üzere bekliyor. Birer ikişer birer ikişer içeriye girdirebilmeye çalışıyoruz. Biz Gazze kanalını hep oradaki süreci takip ederek şekillendirdik. Kurban dönemini de zaten bu hakikati bildiğimiz için biz kurbanları, kurban etlerini mutlaka konserveye çevirmemiz lazım diyoruz. Çünkü Gazze'ye bir kurban eti götürmeye çalıştığımızı varsayalım. İçeriye giriş zaten insan girişi yok. Hiçbir zaman olmadı bu sürecin başından beri. Başka bir ülkede kesip taze et şeklinde götürdüğümüzü varsayalım. Bir kere tırın reddedilip reddedilmeyeceği belli değil. Ne kadar bekliyoruz? bekleyeceği belli değil. İçeriye girdi diyelim ki, içeride elektrik yok, buzdolabında saklamak mümkün değil. Eti pişirmesi gerekecek, pişirmeyle alakalı çok ciddi sıkıntılar var. Onun için biz hala Gazze'de aşevinde sıcak yemek pişirerek dağıtmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok yerde kazanı kaynatacak enerji de yok. Odun toplanması lazım, yakılması lazım. Bunların içinde yetimler var, annesini babasını kaybetmiş çocuklar var. Biz onun için aşevini mutlaka devam ettiriyoruz. Kurban konservesi o kadar kıymetli ki, bir dönem 3-3,5 ay kapandı Gazze. Açılır açılmaz ilk önce biz kurban konservelerini, 500 bin kurban konservesi girdi birdenbire o açılış döneminde. Çünkü bekletiyorduk, kapıdaydı zaten. O kadar çok bize mesajlar geldi ki, hala benim kendi cep telefonuma içeriden bize de kurban konservesi ya da bize de et gönderebilir misiniz diyenler oluyor. Protein çünkü çok önemli orası için.
1: Şimdi Türkiye zaten hem siyasi destek, hem uluslararası çaba, hem de insani yardım anlamında Filistin'den, Gazze'den elini hiçbir zaman çekmedi. Kızılay'ın oradaki faaliyetleri de Kurban Bayramı'nda artarak devam edecek. Bir taraftan da aşevinde de orada sıcak yemek dağıtılmaya devam ediliyor. Evet. 380 tır bekliyor. Müsaade edildiği zaman da içeriye insani
2: içeriye
1: yardımlar
2: girecek. Bir yandan da
1: girecek.
2: İçeriden temin de yapıyoruz. Yani sürekli gıda kolisini içeriden satın alarak dağıtmaya da devam ediyoruz. O operasyonları da hiç durdurmuyoruz. Gülümseyen Çocuklar projemizde çocuklara destek vermeye çalışıyoruz. Yani içeride elemanlarımızın olmasının avantajı tabii ki bu. Delegasyonumuz olduğu için içeride, onlar içeride operasyonları hiç durdurmuyorlar. Biz de buradan desteğimizi vermeye devam ediyoruz.
1: Türkiye için de ihtiyaç sahiplerini nasıl seçiyorsunuz? Bağışçılar, Türkiye içinde bağış yapanlar nasıl emin olacak ihtiyaç sahiplerine ulaştığından?
2: Türkiye'deki sistemimiz sosyal inceleme üzerine kurulu. Bizim 500 şube ve temsilciliğimiz var Türkiye genelinde. Bu şube ve temsilciliklerimizde tabii ki belli bir sistemle bizim tarafımızdan da koordine ediliyor ve aynı yöne doğru yönlendiriliyor. Bizim sosyal inceleme modelimizde herhangi birinin Kızılay'dan bir konuda faydalanması için mutlaka ev ziyaretleri yapılır. Bu ev ziyaretlerini sadece başvuranlara yapmayız biz. Sürekli o mahallenin muhtarına sorarız, oradaki komşulara sorarız. Bir komşusu da mesela bize Kızılay'a komşumun ihtiyacı var diyebilir. Biz mutlaka hane ziyareti yaparız. Hane ziyareti yapmaktaki maksadımız şu. Yardım Funda Hanım tek bir sefer yapılıp bitecek bir konu değil. Yardım aslında çok boyutuyla ele alınması gereken bir konu. Bir haneye gittiğiniz zaman o hanenin kendisinin bile farkında olmadığı ihtiyaçlarını görebilirsiniz. Çocuklar vardır, o çocukların mesela okul başarıları anlamında desteğe ihtiyaçları olabilir. Üniversiteye yönlendirilmek anlamında, akademik alanda yönlenmeye ihtiyaçları olabilir. Gidersiniz, bakarsınız, buzdolabı yoktur. Götürdüğünüz malzemeleri buzdolabına koyamadığını görürsünüz. O belki talepte bulunmamıştır ama biz mutlaka böyle bir eksik olduğunda onu da tamamlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yardımları her zaman bu sosyal incelemeyi yıl boyunca yaptığımız için bizim elimizde onlar zaten kayıtlı. Hı hı. Örneğin Ramazan ayında 2 milyar 300 milyon değerinde bir yardım dağıttık. Bunların nakit yardımları vardı, gıda kolileri vardı, çok amaçlı yardımlar vardı.
1: Kişiler Kızılay'a ben ihtiyaç sahibiyim diye
2: şubeye başvuruyorlar. Evet, şubeye başvurabiliyorlar. 168'i arayabiliyorlar ama biz onları da mutlaka inceliyoruz. Sadece kendi başvurmaları yetmiyor. Hem Soybiz sistemi üzerinden ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakıyoruz. Üzerine kayıtlı tapulara, hane gelirlerine. Bu da yeterli gelmiyor. Mutlaka gidiyoruz, ziyaret ediyoruz ve bir aslında kart oluşturuyoruz. O kart artık bizim elimizde. Bize bir bağış geldiği zaman biz gidip tekrar kime göndereceğiz diye aramıyoruz. Çünkü bizim elimizde zaten kayıtlarımızda, yapay zekanın da kullanılabildiği veriler bunlar çok rahat. Bizim elimize ne kadar bağış geldiyse, örneğin Ramazan'da 2 milyar 300 milyon dedik. Bunu kimlere dağıtalım dediğimizde o ihtiyaca göre sosyal incelemedeki sorulardan çok rahat onları filtreleyebilip oraya yardımları götürebiliyoruz.
1: Gelen bağışların yoğunluğuna baktığınızda Ramazan ve Kurban Bayramları dışında, özellikle yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra nasıl Kızılay'a bağışlar?
2: Ben her geçen gün arttığını görüyorum. Burada şu çok önemli. İnsanlar, ben de kendim empati yaptığım zaman ben de aynısını isterim. Bağış kanallarının çeşitlendiğini görmek istiyorlar. Yani ben Kızılay'a bağış yapayım da nereye giderse gitsin değil bizim modelimiz. Hele son 2-3 senede çok daha fazla şartlı bağışlara yönlenmiş durumda. Örneğin Gazze'ye yardım etmek istiyorsa O gelen para sadece Gazze'ye gidebiliyor zaten. Suriye'ye yardım etmek istiyorsa Suriye'ye gidiyor. Ben yurt içinde yetimlere yardım edeceğim derse yetime, eğitim için kullanılsın istiyorum derse eğitim için kullanılıyor. Dolayısıyla Aşevi çok önemli bir kanal bizim için şu anda Aşevleri. Aşevlerine yardım yapmak istiyorum diyorsa Aşevlerine veriyor. Dolayısıyla biz burada insanlara hangi kanaldan yardım etmek istiyorsa o kanalları çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Sonrasında da bunun geri bildirimini göstermeye çalışıyoruz. Bütün bağış kanallarımızda, Kızılay.org.tr'de de, o bizim aplikasyonumuzda da o bağışların nereye gittiği ve nasıl yaptığı hep görünüyor. Mesela Gazze'de kurban paylarının insanların eline ulaştığının videoları var. Bunu biz kendi sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Kurumsal bağışçılarımıza da raporluyoruz. O videoları da gönderiyoruz. Bakın Gazze'ye sizin bağışınız ulaştı. İçeriye girdi raporlamasını da yapıyoruz. Her birini sonuna kadar, çünkü biz bir iyilik köprüsüyüz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bağış alan kişi teşekkür ettiği zaman bu teşekkür muhatabı biz değiliz. Biz sadece biz iyilik köprüsüyüz. Bağışçılarımıza teşekkür etmek lazım diyoruz. Bağışçılarımız da aynı şekilde aslında o bağışı Kızılay'a yapmıyorlar. Bir ihtiyaç sahibine yapıyorlar. Biz bu sorumluluğu çok önemsiyoruz. Bize hangi alanda ne emanet edildiyse onu yerine ulaştırmak ve bunu raporlamak, bunu şeffaf bir şekilde gösteriyor olmak bizim en büyük hedefimiz.
1: Bağış deyince kan bağış konusu da önemli Kızılay için. Tabii evet. Oraya da geleceğim ama biraz önce aşevleri çalışmamız Türkiye içinde devam ediyor dediniz. Evet. Hedef nedir? 81 ilde aşevi olacak mı? Ve burada da sistem ihtiyaç sahibinin oraya gelmesi şeklinde değil, yine sizin onlara ulaşmanız şeklinde.
2: Ben şimdi evet.
1: Nasıl ulaşacak kişiler size? Eğer
2: şimdi
1: isterlerse
2: ben 81
1: almak.
2: İlde 81 aşevi projemizi biz aslında Kızılay olarak her zaman ülkemizin neye ihtiyacı var sorusunu sorup buna göre şekil almaya çalışıyoruz. Şu anda ülkemiz bir demografik dönüşümde. Yaşlanıyoruz, hızla yaşlanıyoruz. Doğurganlık oranlarımız düşüyor. Dolayısıyla nüfusumuzun azalma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ama şu anda bizim büyüklerimiz, yaşlılarımız çok desteğe ihtiyaç duyan bir yerde duruyorlar. Bizim zaten geleneğimize baktığımız zaman 100 seneyi bulan aşevlerimiz var. Ama aşevi modellerimiz o dönemlerde daha çok insanların gelip aşevine başvurup o yemeği alıp götürmesi şeklindeydi. Ama biz şimdi artık geçen seneden itibaren bu modeli dönüştürüyoruz. Bizim 81 ile 81 aşevi modelimizde hedef kitlemiz yoksullar değil, yoksunlar. Çünkü yoksulluk dediğimizde zaten devletimiz güçlü ama ona bir kart verirsiniz, market kartı verirsiniz, gıda kolisi verirsiniz, kendi yemeğini pişirmesini sağlarsınız. Doğru model budur zaten. Bizim aşevlerimizdeki muhatabımız aslında tek başına yaşayan, kendisi yemek pişirme gücüne, kudretine sahip olmayan kişiler. Burada biz gelire bakmıyoruz. Çok zengin olabilirsiniz ama tek başınıza kalmışsınız. Gücünüz olsa bile içinizden gelmeyebilir. Ama bir bakarsınız her gün belli bir saatte bir Kızılay gönüllüsü, bir üniversite öğrencisi, bir Kızılay kadın gönüllüsü kapınızı çalmış. Güler yüzle nasılsınız diye sormuş. İşte bugün işte bir yemek getirdik size demiş. Başka bir ihtiyacınız var mı diye sormuş. Ben bu dayanışmayı çok önemsiyorum. O nedenle biz 81 ile 81 aşevi diye başlattık. Şu anda 43 aşevimiz var. Bu senenin sonuna kadar 17 tane aşevini bitirmiş olacağız. Ama arka planda çok daha fazlasını uğraşıyoruz. Çünkü önce bir yer buluyoruz, sonra bir bağışçı buluyoruz. Bu aşevini yapacak ve çoğunlukla bağışçılarımız aşevini yaptırıp kendi isimlerini, annelerin, babaların isimlerini veriyorlar. Sonrasında da bunun modelini kurguluyoruz. Şu anda bizim modelimiz artık aşevinden gelip sıcak yemek alma üzerine kurulu değil. Biz bu modeli aşevinden her gün birkaç tane aracın çıkıp sadece şoförle değil yanında mutlaka bir gönüllüyle o kapının çalındığı, bir güler yüzle nasılsın diye sorulduğu, bunun çift taraflı faydası var. Gençlerimiz için de yani anneyiz, çocuklarımızı görüyoruz. Benim de mesela çocuğum 7 senelik evli, hala çocukla alakalı, bebekle alakalı adım atma konusunda tedirgin. Biraz daha bizden belki zeki oldukları için bilmiyorum. Biz onları zamanında çok fazla düşünmezdik. Onlar her şeyi hesap etmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki aile olmak, çocuk sahibi olmak bir emek gerektiriyor. O gençler işte gidip oradaki ne diyelim, gördükleri şey nedir orada? Kapıyı çaldıkları zaman hayatın gerçeğidir. Çünkü zaman geçiyor. ve hepimiz günün sonunda o noktaya ulaşacağız. Oraya daha aileyle girmenin, kalabalık girmenin önemini de görsünler istiyoruz. Oradaki büyüğümüzün tecrübesinden faydalansın istiyoruz. Onun elini öpsün, onun tavsiyesini alsın istiyoruz. O kadar güzel resimlerimiz

0: yemek şeklinde dağıtılır hale de getirmiş oluyoruz.
1: Bağış yapmak isteyenler için bu, evet, da bir başka, evet, bilgi oldu. Gelelim kan bağışlarına. Nasıl stoklarda durum? Herkesin bir gün ihtiyacı olabilecek olduğunun altını çizelim ve böylece bir belki biz de bir bağış çağrısı yapmış olalım.
0: Stoklarımız aslında iyi durumda. Ama stoklarımızın iyi durumda olması, kan bağışının, hep şu söylediğimiz bir şey var, kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Tatil dönemlerine girdiğimiz zaman biz bugün Türkiye genelinde günde 12 bin ünite kanı hastanelere, 1000'in üzerinde, 1100'ün üzerinde hastaneye teslim ediyoruz. Şimdi bu Kurban Bayramı'nda da bu ihtiyaç devam edecek.
1: 9 gün tatilde.
0: 9 gün tatilde her gün siz o 11 bin, 12 bin bağışı almak zorundasınız ki stoklarınız azalmasın. Genellikle bu tarz dönemlere, tatil dönemlerine daha yüksek stokla girmeye çalışıyoruz. Sadece bir Ramazan örneğini vereyim. Ramazan ayında örneğin biz 125 bin stokla girdik. 47 bine kadar düştü stoklar. Yani o tatil dönemlerinde stokları düşürerek devam ediyoruz. Dolayısıyla kurban döneminde de bir 20 dakikayı ayırarak kan bağışının devam etmesi çok önemli. Onu da altını çizmek lazım.
1: Sonrasında üniversitelerde ya da daha çok toplu olarak bulunan yerlerde yeni bir kampanya planınız var mı?
0: Tabii, Türkiye'nin dört bir tarafında yapıyoruz. Dün ben Gaziantep'teydim. Şahinbey Belediyesi yaklaşık 17 senedir bir festival gibi düzenliyor. 10 binin üzerinde kan bağışı yapılıyor. 2 günde, 3 günde binlerce kişi geliyor. Bunu biz her yerde yapıyoruz. Okullarda yapıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapıyoruz, Milli Savunma Bakanlığı ile yapıyoruz. Halkımız gerçekten bu anlamda çok duyarlı. Birbirimizle paylaşacağımız çok şey var. Bu sadece maddi bir şey değil. Kan belki bunların en önemlisi. Çünkü kaynağının sadece insan olduğu ve bir yakınımız belki ameliyat olduğu zaman anlayabiliyoruz biz bu kanın değerini. Kan bağışlarımız güzel gidiyor. İnşallah güzel gitmeye de devam etsin.
1: Son olarak Suriye'de faaliyetler devam ediyor mu? Bu artık Türkiye açısından hem Suriye'de yaşayanlara yardım açısından önemli, bir de geri dönüşlerin de devam ettiği bir süreçte oradaki operasyon alanını, faaliyet alanını genişletme ihtiyacı ortaya çıktı mı?
0: Ben Suriye konusunu da bir aslında halkımıza teşekkür ve bir müjdeyle ifade etmek isterim. Bizim 191 ulusal cemiyetin üye olduğu Kızılay Kızılaç Federasyonu'nda her sene ulusal cemiyetlerin yaptıkları yardımlarla alakalı raporlar yayınlanır. Geçtiğimiz gün, bu hafta 2025 yılının raporu yayınlandı ve biz Türkiye olarak yine en fazla ülkeye yardım yapan birinci cemiyetiz. Miktar olarak 2024'te birinciydik, bu sene ikinci olduk. Ama Suriye ve Gazze özelinde şunu söyleyebilirim, Suriye'ye Kızılay Kızılaç Federasyonlarından yapılan yardımların %48'ini tek başına Türk Kızılay yapmış. Gazze'deki yapılan yardımların ise %26'sını 191 ülkenin içinde Türk Kızılay gerçekleştirmiş. Tabii bunu biz yapmıyoruz, bunu halkımız yapıyor. Çünkü biz Suriye'ye yardım yapacaksak Suriye şartlı bağışından yapıyoruz. Gazze'ye yardım götüreceksek Gazze şartlı bağışından götürüyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki yardımlarımız devam ediyor hala. Bu rakam aslında bunu gösteriyor. Suriye hala yıkık bir ülke. Geriye dönenler de aslında orada çok yapılanmış bir bölge göremiyorlar. Hala Şam'da günde 8 saat elektrik verilebiliyor. Geri kalan zamanda elektrik yok. Suriye'nin toparlanmak için daha uzun bir sürece ihtiyacı var. Biz de bu sürecin içinde hep söylediğimiz gibi onlar tamam ihtiyacımız bitti diyene kadar ya da biz ihtiyacın bittiğini görene kadar oradaki operasyonlarımızı da devam ettiriyoruz. Bağışçılarımız bize bağışlarını emanet ettiği sürece de orada olmamız devam ediyor. Şu anda bu yoğun bir şekilde aslında Suriye'ye aynı bağış geliyor nakdi bağıştan ziyade. Gazze'ye daha çok nakdi bağış geliyor. Her ikisinde de operasyonlarımız en üst düzeyde devam ediyor.
1: Peki, çok teşekkürler bilgiler ve değerlendirmeler için. Kurban Bayramı yaklaşırken Türk Kızılay'ın faaliyetlerini ve bağışçıların nereye nasıl bağış yapabileceklerini, vekaletle kurban kesildiğinde ihtiyaç sahiplerine bunların nasıl ulaştırılacağını konuştuk. Türk Kızılay Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz Ankara'dan iyi günler.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bahar havası geri geldi.
4: güneşin

0: altında ve özellikle araçların içinde hava sıcak hissedildiğinden kısa kollu kıyafet giymek isteyebilirsiniz. Ancak geceler henüz ısınmadı. Akşamlar için hala ceket ve mont türü kıyafetlere ihtiyaç var. Her mevsimde, her
1: havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğaz hattında sabah sisine dikkat. Görüş mesafesi aniden düşebilir. Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar yolu kayganlaştırıyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde gece ayazı sürüyor. Zirai-don riski devam ediyor. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Karaçaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyice büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu haftada çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum, cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil, sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim, dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Seninle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar, sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan. Denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur, işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, türkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi, hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yeni kabuğu beyaz parçanın üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
0: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
1: Şimdi o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta, döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor. O yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri mavi yeşil pigment, diğer ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
0: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
1: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
0: Çok
1: Porfirin
0: enteresanmış.
1: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabii doğal böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
0: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Guguk'un yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
1: Fark etmiyor, inanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
0: Peki Guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
1: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. Bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela sıvıda bir dokumacı kuşunun yuvasında yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. İşte bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir Çin'te yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
0: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
1: Çok iyi söyledin. Bizim guguğun dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani guguk nasıl bu kadar? Hani aynı konuya geri dönüyorum. Nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Buna ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
0: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
1: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için. Yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin. Sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'inle beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok keşkaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup, bir tane 5 tane yumurtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar, 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu, muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
0: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
1: İngilizce.
0: kuş gözlemcili
1: Evet.
0: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
1: Tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az, yani sadece Türkçe'de değil, işte Sırpça'da da azdır,
0: Evet.
1: Yunanca'da da azdır. Yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şimdi bir araştıralım sayeden, ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
0: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
1: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk, o yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın. Bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
0: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
1: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
0: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi? Kendi yumurtası olduğu için. Asıl soru biraz daha öyleydi. Hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
1: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem havaalanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında Marslar geliyor ve Karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların pisliklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtalar, eğerin kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soy tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada, Kanada'da da, Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
0: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
1: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çın araçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martı yapmak çok daha kolay.
0: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
1: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu Bilgehan Ergan Bursa'da, balık kartalını Deborah House Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gugu Kay Claire Iğdır'da, Kara güvercinini Paul Marvin, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kır incir kuşunu Eloisa Mateu Kars'ta. Ve Gümüş Martı'yı Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

%0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar Akbank.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını İstanbul'da Saha 2026 fuarında gerçekleştirdi. Toplantıya dair notları NTV muhabiri Baran Bila'dan alacağız.
2: Saha 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'na ayrı bir parantez açıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantı öncesinde kısa bir hitapta bulundu. Hem fuarda hem de yerli sanayi, savunma sanayi ürünlerin geliştirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti, tebriklerini iletti. Öte yandan projelere değindi. Dün Yıldırım Han füzesiyle ilgili çeşitli bilgiler paylaşılmıştı. Kıtalar arası bir füze, oldukça uzun menzilli sıvı yakıtla çalışan, yerli imkanlarla üretilen bir füze sistemi. İşte bunun önemini vurguladı bir kez daha. Ayrıca Güçhan adı verilen yerli jet motorunu geliştirmek için de çalışmaların, faaliyetlerin devam ettiğini söyledi. Yerli savunma sanayinde ilerleyen aşamaları anlattı ve bu konunun önemini hatırlattı basın mensuplarına. Sonrasında bilgilendirme toplantısına geçildi ve yine fuarla ilgili çeşitli ayrıntıları yer verildi. Bu sistemlerle beraber çeşitli jammer ve drone sistemlerinin tanıtılmasının ve bu anlamda geliştirilmesinin de önemli bir aşama olduğu kaydedildi. Ayrıca bölgesel gelişmeleri de değinildi basın toplantısında. Suriye'nin kuzeyindeki o eski harekat bölgeleri ve halen o bölgede devam eden arama tarama çalışmaları ile ilgili bilgi verilirken 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu anlatıldı. Ayrıca bu alanda Mönbiş bölgesinde 4 kilometrelik bir tünel hattının imha edildiğini anlattı burada yetkililer. Ayrıca bu tünel hattının imha edilmesiyle beraber Mönbiş bölgesindeki tüm tünellerin artık imha edildiği ifade edilmiş oldu. Bu şekilde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve diğer harekat bölgelerindeki gelişmeler de aktarıldı. Ayrıca önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Bu yönde de bir bilgilendirme vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir gemi Laskiye Limanı'nda olacak. 11 Mayıs'ta burada hem bir liman ziyareti gerçekleştirilecek. Suriye'nin askeri işbirliğinin geliştirilmesi yönelik atılacak adımlar kapsamında bu ziyaret yapılacak ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir heyet de burada incelemelerde bulunacak. Askeri eğitim kurumlarını ziyaret edecek ve deneyimlerini paylaşacak. Orta Doğu'daki bölgesel gelişmeler de hatırlatıldı toplantıda. Türkiye'nin sükunetin sağlanması için elinden geleni yapacağı, bu anlamda taraflara çağrılarını yenileceği hatırlatıldı. Öne çıkan konu başlıkları bu şekildeydi Zeynep.
1: NTV muhabiri Baran Bila'nın notlarını dinledik. Türkiye ile Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı dün Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'la bir araya geldi. Temaslarında vize konusunun yanı sıra bölgesel gelişmeler de konuşuldu.
3: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Ankara'da temaslarda bulundu. Farhan'ın başkentteki ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ferhan, Beştepe'nin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. İki isim, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırıldı. Ayrıca ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma alanlarında komite çalışmaları değerlendirildi. Toplantı sonrası Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyetine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlarına karşılıklı olarak vizesiz seyahat hakkı tanındı. Toplantı marjında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Suudi Arabistan Bakan Yardımcısı İbrahim El Mubarak da bir araya geldi. Görüşmede ticaret ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Görüşme sonrası Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolü imzalandı.
1: İran'ın savaş sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post gazetesi uydu fotoğraflarını analiz etti.
4: Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri. İran savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üstlerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
1: Hanta virüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği turistik gemi Kanarya Adaları'na seyir halinde. İspanya gemidekilerin test sonrası ülkelerine gönderileceğini duyurdu.
5: Hollanda bayraklı Hondius gemisi Afrika'nın Cabo Verde adaları açıklarından ayrılarak İspanya'nın Kanarya adalarına doğru seyrine başladı. Gemide 2 kişi uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a indi ve tedavi ediliyor. 3. kişinin de Hollanda'ya nakli bekleniyor. Tahliye operasyonu sadece Amsterdam'la sınırlı değil. Diğer bir ambulans uçaksa rotası üzerindeki Fas'ın iniş izni vermemesi üzerine Kanarya adalarına indi. Gemideki yolcular ve mürettebat İspanya'ya varmalarının ardından ülkelerine gönderilecek. İngiltere dönecek yolculardan kendilerini izole etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki İngiltere vatandaşının ülkelerine döndüğü, ikisinde de semptom görülmediği ifade edildi. Genel halk sağlığı için risk seviyesi düşük olarak yorumlandı. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün gemiye binmeden önce alındığını ifade etti.
6: İlk vaka çok açık bir şekilde tekneye binmeden önce ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kesinlikle bir kemirgenle bağlantılı.
5: Gemiye Dünya Sağlık Örgütü personeli ve bulaşıcı hastalık uzmanları götürüldü. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia gemideki herkesin Tenerife'ye vardıklarında tıbbi değerlendirmeden geçeceğini ve seyahat etmeye uygun olanların gönderileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını, insandan insana yalnızca temas yoluyla bulaştığını ifade ediyor. Bu nedenle halk sağlığı riski şu anda düşük seviyede tutuluyor.
0: NTV Radyo.
1: Gülistan 9 soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi.
4: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi. Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı.
7: Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: İş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Bu yılın ilk 4 ayında 622 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi öldü. Peki kötüye giden bu tablo nasıl değiştirilecek? İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay yanıtladı.
8: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybetti. Veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
9: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk, 189 işçi hayatını kaybetti.
8: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
9: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
8: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
9: Uzmanlara göre öncelikle denetimler artırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmalı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la geçtiğimiz haftalarda gerilim yaşayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo, Washington'dan önemli bir konuğu ağırlayacak. İran savaşına yönelik eleştirileriyle Trump'ı öfkelendiren ve dünya bir avuç tiran tarafından talan ediliyor çıkışıyla ses getiren Papa Leo, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşecek. Ayrıntılar NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'da.
10: Marco Rubio geçtiğimiz dakikalarda buraya, Roma'ya vardı ve şu dakikalarda Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüşmesi bekleniyor. Neden geldi? İtalyan basınına göre ilişkileri düzeltmek için geldi. Zira Trump'ın son Papa hakkındaki çıkışı son derece sertti ve Papa'yı İran'ın nükleer sahibi olmasını desteklemekle suçlamıştı. Ayrıca İtalya Başbakanı Meloni'ne de yönelik ayrıca eleştirileri olmuştu ve Meloni'ye ABD'yi desteklememekle suçlamıştı. İşte bu diplomatik misyonun amacı hem Vatikan'la hem de İtalya ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek. Papa ile Güney Amerika'daki Küba, Venezuela ülkeleri başta olmak üzere İran konusu ve ayrıca göçmenler konusunu konuşması bekleniyor. Yarın ise Meloni ile bir araya gelecek. Onun öncesinde İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile beraber birlikte olacak. Saat Türkiye saatiyle yarın 11'de, daha sonra Meloni ile görüşecek. Meloni ile de aynı şekilde Trump'la arasındaki Meloni'nin sert çatışmayı gidermesi için burada olduğu belirtiliyor. Bunların başında Trump'ın Meloni'yi, Papa'yı destekleyen sözleri için eleştirmesi ve yine Meloni için ABD'ye gereken desteği vermemekle suçlaması. Ayrıca Trump tarafından İtalya'da bulunan 7 askeri üsteki Amerikan askerlerini çekme tehdidi vardı. İşte bunların giderilmesi için Rubia burada yarın Meloni ile bu konuları görüşmesi bekleniyor. İtalya'da 7 adet Amerikan üssü var ve donanmayla birlikte, Amerikan donanmasıyla birlikte toplam 34 bin civarında Amerikan askeri burada görev yapıyor. Tabii Hürmuz Boğazı'ndaki son durum, ayrıca Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin, Lübnan'daki İtalyan askerlerinin durumunun da görüşülmesi bekleniyor. Tabii şu anda gözler Papa'nın Rubio ile olan görüşmesinde, acaba buzlar eriyecek mi? Trump'ın bugün de açıklamaları var ve Papa beğensin beğenmesin, İran'ın nükleer sahibi olmaması lazım minvalinde bir açıklama yaptı. Yani Trump sert tavrından vazgeçmemiş görünüyor. Bakalım Marco Rubio, kendisinin elçisi, bugün bu havayı Vatikan'da yumuşatabilecek mi? Bütün dünyanın gözü şu anda Vatikan'da Zehra.
1: Şeyda Kanepa NTV ile ortak yayında aktardı. Sağlıklı yaşam için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum ve D vitamini. Profesör Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşamanın püf noktalarını anlattı.
11: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit geçirme şansımız var.
3: Alzheimer, Parkinson, kanser ve yaş ilerledikçe riski artan onlarca hastalık. Peki bu hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı yaş almak mümkün mü?
11: O masanın dört ayağı var. Ayaklardan biri sağlıklı beslenme, diğeri kaliteli bir uyku, bir diğeri huzura odaklı, stresi minimumda güzel bir hayat. Mutlaka yapılan egzersiz çalışmaları.
3: İşte uzmanların önerdiği sağlıklı yaşam için gereken gıda takviyeleri.
11: Olmazsa olmaz dört takviye hepimizin aklında olsun. Bir D vitamini, iki omega 3, üç magnezyum, bu olmazsa olmazların en başında, dört mümkünse kreatin.
3: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
11: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliyat tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
3: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
11: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
3: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
11: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açığımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasam olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
12: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
13: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
14: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
15: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
16: Lösev hayat verir.
12: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
16: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.
18: Bu dönem Türkiye'nin dört bir yanındaki ayıların kış uykusundan uyandığı bir dönem. Peki kış uykusundan yeni uyanmış bir ayıyla doğada karşılaşıldığında ne yapmak gerekir? Hem onlar hem de kendi açımızdan en güvenli mesafe ve davranış biçimi nedir? Veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
19: Şu anda özellikle kış uykusundan çıkan yavrulu ayılar risk oluşturuyor. Zaten ayıların saldırma refleksinin oluşmasında iki tip ayının bu durum ortaya çıkıyor. Bir yavrulu ayılar, onlar yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Özellikle işte doğada şu an mesela insanlar mantar toplamak için ayıların uyandığı, dolaştığı bölgelere akın ediyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Tabii burada yavrulu ayıyla anne ile yavruyu arasına girmek, yavruya çok yaklaşmak ayı için yavrunun zarar görebileceği gibi bir durum ortaya çıkarıyor ve tepki vermesine neden olabiliyor. O yüzden yavrulu bir ayı gördüğümüzde özellikle anneyi görmesek, yavruyu fark etsek bile o bölgeden hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Yavruya kesinlikle yaklaşıp işte onunla bir fotoğraf çekeyim, onunla bir temas kurayım gibi bir girişimde kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bir de tabii şu an ayılar açlar. Eğer bölgede bir kıştan kalma bir leş bulmuşlarsa o leşi savunmak için yine o leşe yaklaşan insanlara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tabii bizim hareket ederken yine bu ayıların dolaşması muhtemel alanlarda eğer illa biz bir aktivitede bulunacaksak da bu alanlarda özellikle karşılaşma riskine daha böyle nasıl diyeyim çalılık, ağaçlık, kayalık yani ayıyı belli bir mesafeden göremeyeceğimiz ani karşılaşma riski olan yerlerde de elimize bir düdük alıp bu bölgelere girmeden o düdüğü çalarak varlığımızı ayıya hissettirmemiz önemli. Sizin oradaki varlığınızı ayı fark ederse zaten yapacağı ilk iş kaçmak olacak. Yani ayıların hiçbir zaman insanları hedef alma, onu bir av olarak görme gibi bir durumu yok. Ayılar için insan her zaman bir tehdit ve kaçılması gereken bir yırtıcı olarak görüyorlar. O yüzden ani karşılaşmalar, yanlış anlamalar bu saldırıların altında yatan neden oluyor. Dediğim gibi bu yanlış anlamaları engellemek için yavrulu ayılardan uzak kalma, oradaki varlığımızı hissettirme, özellikle ayılarla ani karşılaşma riski olacak çok böyle sık alanlara mümkünse bu dönemde girmeme gibi özellikle ama ayıyla diyelim ani bir karşılaşma oluştu. İşte genellikle bu 30-40 metrenin altındaki karşılaşma durumlarında ayı bunu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçebilir. Bu durumlarda da böyle hızlı koşma ki bütün yırtıcılar için hızlı hareket eden bir canlı av potansiyeli taşıdığından bu saldırı refleksini tetikleyebilir. Böyle durumlarda da ani hareket etmeme, belli bir ses tonunda konuşarak ayıyla yine onun gördüğünüzü, izlediğinizi belli ederek ama direkt göz temasına geçmeden geri geri belli bir tonda yavaş yavaş hareket ederek bölgeden uzaklaşmak yapılabilecek yine en doğru yol.
17: Doğa konuşmaları.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
20: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
21: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince aklımıza hep tatlı kullanımı geliyor. Evet, lokumun etrafına kaplıyoruz dedik. Sütlü tatlılarda kullanılabiliyor. Elbette ki bütün o şuruplu tatlıların üstüne de bir tutam şöyle kar yağdı gibi Hindistan cevizi rendesi koymaktan hoşlanıyoruz. Pastane mamullerinde de hep var. Kurabiyeler, hatta makaronlar pastanelerde en sevilen kurabiyeler arasında. Şimdi birazcık da uzak doğuya doğru gidelim. Lezzet uyumları kitaplarına bakalım. Orada da tatlılarda Hindistan cevizinin çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela Tayland'da onların bir mango ve yapışkan pirinçle yapılan tatlıları var ki aslında son derecede basit. Çünkü mango en güzel, en olgun zamanında, hani şeftalinin en olgun zamanı olur ya, onun gibi ince dilim dilim doğranıyor. O bir kenarda duruyor. Yanına da onların yapışkan bir pirinci var. Böyle tane tane dökülmeyen, birazcık nişastası bol bir pirinç türü. O da Hindistan cevizi sütüyle ve şekerle birlikte pişiyor. Onlar da zaten yapışkan olduğu için sanki dondurma gibi top top da yanına konulabiliyor. İnanılmaz bir uyum. Zaten Hindistan cevizinin uyumuna bakarsak mango gibi, ananas gibi, muz gibi tropikal meyvelerle son derece yakışan bir lezzeti var. Elbette pirinçle de çok yakışıyor. Zaten pirinçli tatlılarda hep kullanıldığını görüyoruz. İşte böyle sütlaç benzeri pek çok tatlı da var gene Uzak Doğu mutfağında. Ama bir de tuzlu olarak düşünün. Bildiğimiz pilav ama Hindistan cevizli. Gerek tazesinin rendesi, gerek kuru rendesi Hindistan cevizi sütüyle, hatta Hindistan cevizi kreması diyebileceğim daha yoğun bir sütle beraber pilav gibi pişebiliyor. Şimdi buna en çok gene Uzak Doğu ülkelerinde rastlıyoruz. En çok da Endonezya, Malezya gibi ülkelerde. Özellikle Endonezya mutfağında pirinci neredeyse önünüze Hindistan cevizi olmadan getirmiyorlar. İçine zencefil de girebiliyor. O zaten Uzak Doğu pirinçleri biraz kokulu kokulu. Bizde de artık var ya,

0: ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo. Spor haberleri başlıyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
3: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Alınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
5: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
4: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
2: Ziraat Türkiye Kupası hedefine yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine çevrildi. Taraftarın istifa çağrısını değerlendiren Yalçın, ligdeki son iki maçtan sonra karar vereceğiz dedi.
6: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın'la yollar ayrılabilir.
7: Hedefimizden koptuk. Ligde oynayacağımız iki maç kaldı. Onlar da çok hedef doğrultusunda maçlar değil. Sezonu büyük bir ihtimalle bu şekilde kapatacağız.
6: Kupa yarı finalindeki Konyaspor mağlubiyetinden sonra taraftarın istifa çağrısını değerlendiren Yalçın, ligdeki son iki maçtan sonra değerlendirme yapacaklarını açıkladı.
7: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
6: 30 Ağustos 2025'te ikinci dönemine başladığı Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkan Yalçın 20 galibiyette kaldı. Sezonun bitimine iki hafta kala Süper Ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşen Siyah Beyazlılar, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.
2: Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Paris Saint-Germain oldu. Fransa ekibi 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Paris Saint-Germain 3. dakikada Dembele'nin golüyle öne geçti. Bayern Münih 90+4'te Harry Kane ile umutlansa da maçı uzatmaya yeterli olmadı. Paris'in finaldeki rakibi Arsenal. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, konferans liginde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. İngiltere'deki rövanş saat 22'de başlayacak. Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları oynanacak. Freiburg, Braga ile Aston Villa, Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin başlama saati 22. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak.

Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Zalgiris'e 81-78 kaybetti. Kaunas'ta maça iyi başlayan Sarı Lajvertliler farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta ritmini arttıran Zalgiris, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Monaco'yu eleyen Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.

0: NTV 라디오.
1: 레이장. 그슨 ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranında yeniden birlikteyiz. İran savaşında barış umudunun artması piyasalara olumlu yansımaya devam ediyor. Petrolde dün sert düşüşler olmuştu. Fiyat bugün de 100 doların altında. Altında ise yükseliş devam ediyor.
2: And we're doing...
3: Barış umudu arttı, piyasalar toparlandı. İran savaşı ile ilgili haber akışı petrol fiyatında sert düşüş getirdi. Fiyat Amerikan basınındaki anlaşma sağlanacak iddialarıyla %10'dan fazla düştü. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına çekildi.
4: Şimdi inşallah biraz tünelin ucunda ışığın gözükmesiyle global sermaye piyasaları bir nefes aldı ve son haftalardaki iyimserliğin devam ettiğini gördük. Petrolle ilişkin 60 dolar gibi bir 2026 yılı ortalama öngörü vardı. Şimdi bu da savaştan önce olduğu için hani hesaplar tamamen karıştı, şaştı.
3: Petroldeki düşüş borsalara ve altına yaradı. Amerikan borsası rekor kırarken Borsa İstanbul'da 15 bin puanlık tarihi zirvesini test etti. Ons altın 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 7 bin liraya yaklaştı.
4: Biraz daha normalleşmeyle beraber bu altında 4.000-4.100 orası önemli bir teknik anlamda destek seviyeydi. Yukarıda da yine benzer biçimde psikolojik eşik olarak da önemli 5.000 seviyesi var. Bu normalleşme süreciyle beraber hani dolar endeksi aşağı, altında dolar ons yukarı, euro dolar paritesi yukarı, altın dolar ons yukarı gibi bir dengenin bu döngünün önümüzdeki haftalarda geçerli olabileceğini ve altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini düşünüyorum.
1: Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türk Lirası ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Yatırımcılara dolar karşısında Türk Lirası'nda devam etme tavsiyesi verdi. Raporda son dönemde liranın dolar karşısında karşı karşıya kaldığı zorluklara vurgu yapıldı. Ancak liradaki getirinin cazibesinin sürdüğü görüşü paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin dolar karşısında artışı sınırlama hedefi çerçevesinde azaldığı ifade edildi. Banka, yüksek rezerv kaybına rağmen gelişen piyasalar içerisinde en yüksek carry trade seviyeleri Türk lirasının zayıf patikasını telafi etti yorumunu yaptı. Değerli izleyenler, az önce haberimize de paylaşmıştık. Pozitif hava, barış ihtimalinin güçlenmesini yarattığı pozitif havanın devam ettiğini, dünün ardından bugün de devam ettiğini söyleyebiliriz. Endeks şu sıralarda %0,22 yükselişle 14.952 puan seviyesinde, gün içerisinde gördüğümüz şu dakikaya kadar en yüksek seviye 15.030 puan oldu. Borsada rekorsa dün kırılmıştı. En yüksek seviye rekoru 15.043 puan ile. Sektörel olarak alt endekslere baktığımızda bankacılıkta %1 yükseliş var. Gıda tarafı %1,2, iletişimde %1,5 civarında bir artış var. Sigorta %1'in üzerinde. Ayrıca holdinglerde, sanayi endekste, ticaret ve ulaştırmada da yine yaklaşık yarım puanlık kadar yükselişler var. Petrokimya endeksi ise petroldeki geri çekilmenin de etkisiyle yaklaşık %1 kadar bugün negatif ayrışıyor. Para piyasalarında dolar 45 lira 24 kuruş, euro 53 lira 38 kuruş seviyesinde. Küresel piyasalarda dolar bir miktar değer kaybetti sabaha göre. Euro dolar karşısında 1.1770'e yükseldi. Sterlin dolar karşısında 1.36'nın üzerine attı. 1.3620, 1.3630 aralığına doğru yükseldi sterlin de dolar karşısında. Altının onsunda da yükseliş hareketiyle gördüğünüz gibi %1'e yaklaştı. 4.735 dolara geldi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de etkisi. Orada sabah geldiğimizde, dün daha doğrusu 97 doları gördükten sonra tekrar 100 doların üzerine atmıştı. Bu sabah aşağı doğru hareket vardı. Onun biraz daha geliştiğini görüyoruz. 96-99 dolar bandında işlemler geçiyor Brent petrolün varil fiyatında. Elbette gelişmeler, hani acaba İran'ın cevabı ne olacak, Amerika ne diyecek vesaire, bu barış anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yurt içinde altın fiyatlarına da bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.888 lira, çeyrek altında 11.293 lira yine bankalar arası piyasada. Şimdi değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Kurumlar vergisi teşviğinde oranlar değişti. İmalat ihracatçı şirketlere %9, tüm imalatçılara %14 olarak uygulanacağı açıklanmıştı. %12,5'luk ortak bir oran belirlendi. Kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada duyurdu.
5: Kurumlar vergimizi teklif meclise gittiğinde ilk aşamada ihracatçı imalatçılar için %9, tüm imalatçılar için %14 gibi bir rakamdı ama dün bu konuda bir önergeyle meclisimizin takdiriyle tek oran, daha sabit bir oran yapılma kararı verildi ve %12,5 şeklinde bir düzenleme yapıldı. Gerçeklikten uzaklaşan bir finansal sistem, gerçek varlıklardan uzaklaşan bir finansal sistem eninde sonunda balonlar oluşturmaya, patlamaya ve büyük yıkımlar meydana getirmeye müsait bir sistem. Dolayısıyla katılım finans dediğimiz, faizsiz finans dediğimiz sistemler, varlığa dayalı finansal sistemler bunun karşısında giderek güç kazandı. Yeterli mi? Elbette değil. Bir gelişim var. 2012 yılında 82 ülke arasında 23. sırada yer alırken 2025 yılında 140 ülke arasında 10. sıraya yükselmiştir. Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9. sırada yer almaktadır.
1: Şimdi değerli izleyenler, canlı yayın konuğumuza döneceğiz. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikte. Seda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhaba, hoş buldum.
1: Seda Hanım, hemen soralım, bu barış anlaşmasına ilişkin bu güçlenen beklentiler, hava dün bütün dünyada bir alım dalgası, bir pozitif hava oluşturdu. Dün sizce yeteri kadar alındı mı, bugüne sarktı mı, bugün de devamını bekler miyiz? Nasıl değerlendirirsiniz dünü ve bugünün ilk yarısını?
6: Küresel piyasalarda sürekli gelişen bir dinamik var. Özellikle söz konusu Trump olunca ve İran'dan gelecek olan açıklamalarla birlikte, ki keza bugün İran Pakistan'a gerçek görüşünü bildirecekti. Çünkü Pakistan arabuluculuk yapıyor bu açıdan baktığımız zaman. Çok hızlı değişen dinamikler var. Bu değişen dinamiklere hisse senedi piyasaları sürekli olumlu bir fiyatlama yaptı. Asya'da rekor kıran bir Nikkei'den bahsediyoruz. Kospi endeksinde yeniden rekorlar var. Dolayısıyla aslında bardağın boş tarafı, dolu tarafı diye tartışmaları sürekli açık bir konu olduğunda biz hep bardağın dolu tarafından fiyatlama gördük. Yani 120 dolarların üzerine giden bir petrol piyasasında küresel piyasaların çok fazla rahatsız olmadığını gördük. Ve bunu fiyatlara çok fazla yansıtmadığını gördük. Dolayısıyla şu anda açıkçası iyimser bir hava sürüyor. Bu iyimser havayı İran'ın red kararı, anlaşmaya varmıyoruz kararı ya da düzeltmeleri uzatma kararı biraz daha sürdürecektir. Dolayısıyla İran'dan gelecek açıklamalar bugün piyasanın ana takibinde. Her gün değişen bir fiyatlamayı öyle çok net bir şekilde görmüyoruz ama her gün değişen bir anlaşma dinamiği görüyoruz. Eğer bu olumluya varırsa yeni rekorlar mutlaka kapıda olacaktır. S&P'de keza yine yükseliş hareketi çok hızlı oldu. Piyasa düşmek istemiyor. Geçen sene de öyleydi. Küresel piyasalarda düşüş çok daha sınırlı kalmıştı. Bu sene de yeni rekorla tazeleyen bir yurt dışı küresel piyasa var. Yurt içinde de aslında geçen yılın yaratmış olduğu o hammallık, hantallık bir miktar daha bu sene daha hızlı bir yukarı yönde hareketle sonuçlanmasını istiyor. Piyasa her iki taraftan baktığımız zaman, isterseniz küresel cepheden bakalım, isterseniz de yurt içinden bakalım. Her ne kadar dinamikler çok fazla hisse senedini desteklemese de yükselmek istiyor ve gitmek istiyor açıkçası.
1: Peki Seda Hanım, yılın aslında hani bilanço dönemleri sizlerin en yoğun olduğunuz zamanlar oluyor. Bilanço dönemindeyiz şu anda. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizinle defalarca konuşmuştuk bunu, hani sıkı para politikasının etkileri vesaire derken. İçinde bulunduğumuz dönemde sonuçları nasıl buldunuz şu ana kadar?
6: Biz bilanço döneminde geçen senelerde çok zorlandık. Çünkü hem aslında birkaç sene önce hayatımıza giren enflasyon muhasebesini anlamaya, tanımaya ve kalem oynatırken doğru bir hesap yapmaya çalıştık. Hem de şirketlere sorduğumuz zaman onların da aslında bu hesaplama matematiğinde biraz daha zorlandığını ve tahmin vermekte, yıl sonu tahminleri vermekte kaçındığı bir dönem oluşmuştu. Daha sonrasında para politikanın yaratmış olduğu aslında finansman yükü, finansmana erişim zorluğu ile birlikte şirketlerin kendi çabalarıyla son iki çeyrektir bir güçlenme oluşmaya başladığını gördük. Özellikle bizim için operasyonel verimliliği kuvvetli olan ve nakit akışları kuvvetli olan şirketler ön plana çıktı ve aslında borsada Borsa İstanbul'un düşüşünden daha az zedelenen, daha az yara alan, daha defansif kalan sektörlerde bilanço gücü kuvvetli olan kaldı. Yani 2025 yılında ve 2026 yılında en pahalı yapılan hata bilançosu kuvvetli olmayan şirketlere ve çok fazla primli olan şirketlere yatırım yapmaktı. Dolayısıyla geldiğimiz tarafta dördüncü çeyrekten çok da farklı bir birinci çeyrek almadık açıkçası. Yine kurallar çok bariz belli ama özellikle geçen yılın ikinci, üçüncü çeyreğinde şirketler cirolarını artırmakta çok fazla zorlanmıştı. Yani gelir tablosunun ana kalemi olan ciroda hasılatta ciddi zedelenmeler ve zararlar olmuştu. Dolayısıyla bunu telafi ettiğimizi görüyoruz. Brüt karlılık biraz daha güçlenmiş. Operasyonel verimlilik altında ezilmeyen, çünkü işte ücret, personel ücretlerindeki ve emtiyadan kaynaklı olarak, enerjiden kaynaklı olarak daha doğrusu ciddi bir maliyet oluşmuştu. Dolayısıyla bu tarafta biraz elemine oluşmuş ama finansman gider yükü halen daha devam ediyor. Dolayısıyla net karlılığa ağır bir baskı oluştuğunu görüyoruz. Biz bu dönemde enflasyon muhasebesi olduğu dönemde çok fazla net kar da bakmıyoruz. Hani esas faaliyet karlılığı da bizim için biraz daha kuvvetli ve fabrikteki artışın sürdürülebilir olması daha kuvvetli. Tabii ki cirosunu da güçlendiriyor olmasına bakıyoruz ama ana kural şu: borçlu şirketlerden halen daha uzak durmak. Yani 2025 yılında biz seçici olacağız dedik. Bunu çok da sık kullandık yayınlarımızda. Sizle de sohbet ederken hep sürekli kulaklarımızda bu oldu. 2026 yılının ilk yarısında da bu farklı değil. Ama ikinci yarısında da çok fazla farklı olmayacak. Eğer anlaşma olmazsa ve gerçekten maliyetler enflasyonla birlikte güçlü bir yukarı yönlü hareket olursa, o zaman Merkez Bankası'nın faiz indirim dinamiklerini de çok geriden takip ettiğini ve senaryoların da sürekli ötelendiğini göreceğiz. Dolayısıyla Ocak ayında yükseldiğimiz o %23'lük güçlü yukarı yöndeki hareket Şubat, Mart, Nisan aylarında sürdürülebilir olmadı. Merkez Bankası'nın faiz kararını satın alıyoruz ve bu hikayeyi satın almaya devam edeceğiz. Merkez Bankası faiz indiremediği sürece de bilançodaki iyileşme ve kalıcı iyileşme sürekli ötelenmiş olacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın Temmuz ayında bir faiz indirime gittiğini dikkate alırsak, yani bu senaryoyu eğer piyasa fiyatlarına sokarsak, o zaman muhtemelen bilançolarda, yani şirket karlılıklarında 2026 yılının son çeyreğinde ya da 2027 yılının ilk çeyreğinde daha da güçlenmiş bir bilanço yapısıyla karşılaşabiliriz ama o zamana kadar yavaş yavaş iyileşmeye çalışan ama çok güçlü olmayan bir bilanço karlılığı göreceğiz. Borsa İstanbul'un satın aldığı şey iyimserlik. Yani şu anda hem gelecek dönemde gelecek olan karlılığı satın alıyor, hem de Merkez Bankası'nın faiz indirimleri satın alıyor. Bu eğer ötelenirse o zaman bir kar satışı söz konusu olabilir. Ama son iki gündür özellikle dün 330 dolar bazında 330 dolar seviyesinin üzerine geldik. Tam kalıcı olamadık. Bugün de oraları biraz da test ediyoruz. Dolayısıyla şu anda çok önemli bir yerdeyiz. Yani yeni pozisyonlanma için taktiksel olarak biraz da temkinli olacağımız bir yerdeyiz. Çünkü dolar bazındaki tepeye geldik. Tepe noktalarında, tepe yerlerinde daha kuvvetli bir portföy alımı, daha güçlü %100 hisseye girmek ve tek bir hisseye, hatta tek bir yerden girmek çok zordur. O nedenle biraz daha kademeli alım daha uygun olabilir. Tepenin aşımı, işte bu dolar bazındaki 330 tepesinin aşımı ve bunun üzerinde kalıcılık sağlarsa, o zaman portföylerdeki vitesi biraz daha arttırabiliriz. Daha ağırlığı bu tarafa hızlandırabiliriz. Şimdi burada en kritik aslında sektörlerden bir tanesi banka. Çünkü bankalar sanayinin biraz daha gerisinde kaldı. Dolayısıyla portföy şekillendirmesi yaparken bence bankalara önümüzdeki günlerdeki, özellikle Haziran ve Temmuz ayında bir tık daha portföy ağırlığını arttırma söz konusu olabilir. Çünkü eğer Borsa İstanbul yükselirse muhtemelen bankaların eşiği olmadan gitmeyecektir. O nedenle bankalar burada biraz daha kritik. 18.000 seviyesi, 18.000 endeks seviyesi üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer bankacılık endeksi, burada potansiyel çok daha fazla olacaktır. Borsa İstanbul gitmek istiyor. Tepe bölgelerinden şu anda bir miktar zorlanmalar olabilir ama önümüzdeki dönemde özellikle bu anlaşma eğer olmazsa bir miktar bu tepeden gelebilecek yükseklik korkusu satışa neden olabilir. Kısa vadeli satıştan bahsediyorum. Dikkatli olmakta fayda var.
7: Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için, bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler dilerim.
6: İyi yayınlar.
7: Teşekkürler. Ve değerli izleyenler, piyasa ekranının sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Ekonomiyi bir yönüyle kaynakların doğru ve özenli kullanılarak insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamak mümkün. Hal böyle olunca kurumsal sosyal sorumluluk, KSS, sürdürülebilirlik, sustainability, sosyal etki gibi kavramlar gündeme geliyor. Öyle ya, işletmeler ister kar amacı gütsünler, isterse kar amacı gütmeyen işletmeler olsun, ister özel, ister kamu, ölçekleri ne olursa olsun bu kural ve kaidenin dışına çıkmıyorlar. Bir fanusun içerisinde etrafımızdan yalıtılmış bir tarzda yaşamlarımızı sürdürmediğimiz gibi kurumların da aynı kurallara tabi olduğunu, bir yönüyle sosyal varlıklar olduğunu unutmamak gerekir. İşte bu çerçevede her daim günlük ekonomik akışın ve gündemin yer verdiği, izin verdiği müddetçe bu gibi temel kavramlara dikkat çekmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu çerçevede bugün etki odaklı düşünme ve etki ekonomisi, etki yönetimi gibi başlıklarla adlandırılan modern bir yaklaşımdan bahsedelim. Aslında yabancı bir kavram değil. Biraz evvel ifade ettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilme, kaynakların özenli ve doğru kullanımı gibi ilkelerin üzerinde yükselen ama daha komprime, daha tutarlı, daha çağdaş bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Nitekim tıpkı kalitenin belirli standartlara bağlanması gibi şimdi yönetimin de belirli kalite standartları içerisinde uygulanmasını, başta etki yönetimi, sosyal etki ve değişimin ölçülmesi gibi meseleleri de işin içine katan bir yeni yaklaşımdan bahsediliyor. Bu ISO 53001 yaklaşımı Türkiye'de de yakın bir dönemde devreye girecek. Hatta biraz daha ileri gidiliyor. Örneğin şirket bilançolarında mesela yatırımcıların sadece kâra değil, şirketin dünyaya verdiği toplam zarar ve yarattığı toplam değeri gösteren bir tablonun veya bilginin de olması gerektiği söyleniyor. Yani eğer bir şirket karbon kullanımı ve iş yapmanın sosyal maliyetini bilançosunda gösteremiyorsa bu bilanço hakkaniyetli mi, gerçekleri mi yansıtıyor soruları sorulabiliyor. Tabii etki odaklı düşünme prensibi en ön planda geliyor. Şirketler etki ekonomisi veya etki yönetimiyle ve benzeri 53001 gibi sistemlerle tanışarak aslında etik odaklı yaklaşımın sadece yetmediğini, yani efendim biz her türlü etik ilkeye bağlı olarak çalışırız, atamızdan, dedemizden, babamızdan gördüğümüz gibi anneannelere, örflere vesaireye gibi hamasi edebiyatların yanı sıra ölçülerek, kanıtlanarak, karşılaştırılarak belirli bir sistem içerisinde işlerin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve etki ölçümünde önemli temel değerler var. Mesela bunlardan bir tanesi, Türkçe'de kelimeye hoş gelmese de daha yakın bir kavram yok. Stakeholder, paydaş analizi. Yani paydaş, şirkette doğrudan veya dolaylı şirketin yaptığı işlerden etkilenen, etki halesi içerisine giren herkes. Paydaşların bir kere dikkate alınması lazım. Değişimin sancılı ve maliyette olduğunun bilinmesi lazım. Mutlaka değer üzerinden, hep biliyorsunuz katma değerden bahsediyoruz. Yıllardır bu programın mottosu da katma değer temelli. Dolayısıyla katma değer ve stratejik düşünme, bütüncül yaklaşım gibi kavramların gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, aslında konuşulduğunda bunlar böyle fantastik veya ayakları yere basmayan kavramlar değil. Tam tersine sadece konuşulmakla gereği yerine getirilemeyen kavramların ayaklarının yere basması ve sonuç alması isteniyor. Ama sorarsanız hani enflasyon gibi bir bulaşıcı ve bulaştırıcı, kirletici etkinin hakim olduğu, havanın adeta atmosferin bu zehirli gazla kirlendiği bir ortamda bunlara ne kadar fırsat bulunur, bunlar için ne kadar kapı açılır, o başka bir konu. Ama anlaşılıyor ki bu enflasyon belasını veya musibetini ortadan kaldırmadığımız müddetçe Batı veya gelişmiş kavramlar, gelişmiş yaklaşımlar bizden önde gitmeye ve tıpkı bugün Avrupa Birliği üzerinden bizi ihracatımızdan iş yapma tarzımıza kadar belirli kurallara bağlama, zorlama inisiyatifini onlar elde tutacak, onlara kaptırmış ve biz daima arkadan takip etmek zorunda kalmış olacağız. Onun için enflasyon bir numaralı milli sorunumuzdur. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 7 Mayıs 2026. Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başlıyor. Her kaplumbağa kendisinin de yumurtadan çıktığı kumsala gidecek ve tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını arka ayaklarıyla açtığı çukurlara gömecek. Kumun sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavrunun da cinsiyetini belirleyecek. Sıcaklık 26 derecenin altındaysa kaplumbağa erkek, daha sıcaksa dişi olacak. Deniz kaplumbağalarının geç ergenliğe ulaşması ve yumurtadan çıkan yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler nedeniyle her 1000 yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin ediliyor. İztuzu sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 4,5 kilometrelik kumsala bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve kaplumbağa yuva sayısının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını ekleyelim.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu. Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bahar havası geri geldi. Güneşin altında ve özellikle araçların içinde hava sıcak hissedildiğinden kısa kollu kıyafet giymek isteyebilirsiniz. Ancak geceler henüz ısınmadı. Akşamlar için hala ceket ve mont türü kıyafetlere ihtiyaç var.
8: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
9: Merhaba. Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Haftayı ortaladık günlerden perşembe. Gündem yine yoğun. Hem içeride hem dışarıda çok gelişme var. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık verelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Günlerdir, haftalardır bu sorunun yanıtını arıyoruz. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. İran ise müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini söylüyor. Bu arada ABD basınında ilginç bir haber çıktı. O habere göre Suudi Arabistan yönetimi ABD güçlerinin Suudi Arabistan hava sahasını kullanamayacağını bildirmiş. Bu sorun çözülemeyince de ABD Özgürlük Projesi adıyla duyurulan operasyonu durdurmak zorunda kalmış. Ayrıntıları birazdan aktaracağız öğle bülteninde. Yolcu gemisindeki hantavirüs alarmı sürüyor. Hantavirüs nedeniyle yolcularından üçünün yaşamını yitirdiği gemi Kanarya Adaları'na doğru seyrine başladı. Semptom gösteren yolcular gemiden tahliye edildi. Peki hantavirüs bir salgına dönüşür mü? Uzman konuğumuzla konuşacağız. Siyasete baktığımızda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisi tartışılmaya devam ediyor. Bugün meclis hareketli. DEM Parti heyetiyle birlikte Barış Anneleri siyasi parti turuna çıktılar. İlk durakların MHP olduğu. Ziyaretlere ilişkin bilgileri canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız. Ve son başlık kültür sanat gündeminden. 6 yıl aradan sonra konser vermeye hazırlanan Şebnem Ferah büyük bir izdiham yarattı. Sistem kilitlendi. Biletler satışa çıktıktan 12 dakika sonra tükendi. Ve biletler kara borsaya düştü. Şebnem Ferah çılgınlığı da öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Amerikan basınına dün yansıyan mutabakat zaptı önerisine İran'ın yanıtı bekleniyor. Axios haber sitesi Beyaz Saray'ın Trump'ın haftaya Cuma Çin ziyaretini tamamlamadan ilerleme kaydetmek istediğini yazdı. Aksi halde Trump'ın saldırı seçeneğini gündeme alacağı bildirildi.
10: Amerikan basını Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı müzakere edildiğini yazdı. Tahran'ın 14 maddelik mutabakat zaptına yanıtı bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iyimser konuştu. Fox News'a verdiği demeçte bir hafta içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Ancak Oval Ofis'te soruları yanıtlarken süre vermedi. Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Trump'ın Çin ziyareti sona ermeden diplomatik ilerleme istiyor. Aksi halde Trump'ın yeniden askeri operasyonu gündemini alacağı belirtiliyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer İran'dan 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor. Amerikalılara göre İran bütün mesajların güvenlik gerekçesiyle saklanan dini lider Müşteba Hamaneye iletilmesi gerektiği için yavaş yanıt veriyor. İran'dan gelen mesajlarda umut verici değil. Müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Garibaf, sosyal medya hesabında taraflar anlaşmaya yakın haberlerini tiye alan bir paylaşım yaptı. Garibaf, güven bana birader operasyonu sona erdi. Şimdi yeniden Fox News operasyonda dönüldü ifadeleriyle hem Trump'ın Hürmüz'ü açma girişimine hem de haberi duyuran Axios sitesine atıf yaptı. Meclisin güçlü isimlerinden İbrahim Rıza'yı da öneri için gerçeklikten çok uzak Amerikalıların istek listesi dedi. Ancak Dışişleri'nin açıklaması önderinin değerlendirildiği yanıtın Pakistan'a iletileceği şeklinde. Axios, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Trump ve danışmanlar arasında çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını yazdı. Netanyahu'dan aramızda tam koordinasyon var, sürpriz yok açıklaması geldi. Netanyahu, aynı hedefleri paylaşıyoruz. En önemlisi zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması ve İran'ın zenginleştirme kapasitesinin bertaraf edilmesi dedi. Mutabakat sattığında Washington'ın önceki taleplerinden bazılarının olmaması dikkat çekti. Metinde İran'ın füze programından ya da vekil güçlerine destekten bahsedilmiyor. Kaynaklara göre metinde zenginleştirilmiş uranyum stokuna da atıf yok. Taraflar mutabakat sattı üzerinde anlaşırsa anlaşma için 30 günlük ayrıntılı müzakere süreci başlayacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkililere göre mutabakat zaptıyla taraflardan ödün vermeleri beklenmiyor.
9: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlayabilmek için geçtiğimiz pazar günü Özgürlük Projesi adıyla bir girişim duyurmuştu. Ancak bu girişim kısa süre sonra durmak zorunda kaldı. Amerikan basını Özgürlük Projesi'nin deyim yerindeyse başlamadan bitmesinin perde arkasını yazdı.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Projesi Suudi Arabistan engeline takıldı. İddia Amerikan NBC kanalının internet sitesinde yer aldı. NBC, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yardımcı olmak amacıyla duyurulan girişimin perde arkasını yazdı. Habere göre Trump'ın duyurduğu proje, Körfez'deki müttefiklerini şaşırttı. Ani alınan bu karar, Suudi Arabistan yönetimini öfkelendirdi. Suudi Arabistan yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nü ve Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanamayacağını bildirdi. Devreye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump girdi. Prens Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesine rağmen sorun çözülmeyince Özgürlük Projesi adıyla duyurulan operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer müttefiki Katar'ın da Trump'ın projesinden haberi olmadığı iddia edildi. Trump'ın Katar yönetimiyle operasyon başladıktan sonra görüştüğü belirtildi. Beyaz Saray yetkinleri ise Körfez liderlerinin Özgürlük Projesi'ne hazırlıksız yakalanıp yakalanmadığı sorusuna bölgesel müttefiklere önceden bilgi verildi yanıtını verdi. Ummanlı bir yetkili de Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kendilerine Trump'ın duyurusundan sonra haber verdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı operasyonu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını kırmanın bir yolu olarak duyurmuştu. Ulusal güvenlik yetkinleri Salı günü Pentagon ve Beyaz Saray'daki brifinglerde operasyonu savundu. Ancak Trump yaklaşık 36 saat sonra operasyonu aniden durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinler Boğaz'dan geçiş için Körfez'de ek gemiler hazırlandığını duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı proje kapsamında Amerikan bayraklı iki geminin Boğaz'dan geçtiğini açıklamıştı.
9: İsrail-Lübnan hattındaki gelişmelere de bakalım. Kağıt üzerinde bir ateşkes var. Ancak İsrail haftalar sonra Beyrut'u vurdu. Tel Aviv'e döneceğiz. Son gelişmeleri alacağız. Melike Şahin karşımızda. Melike, nedir İsrail-Lübnan hattında yaşananlar?
11: Evet Ahmet Arpat, senin de belirttiğin gibi aslında ateşkese rağmen, dün 17 Nisan'da başlayan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılar devam etti ki Beyrut uzun zaman sonra, haftalar sonra ilk kez vuruldu. Hedefte Hizbullah vardı. Hizbullah'ın elit liderlerinden, elit güçlerinden Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut hedef alındı. Aslında Hizbullah liderlerinin bu elit gücünün, Rıdvan gücünün düzeltiyorum, liderlerinin toplandığı bir toplantı vardı ve o dairenin adresi tespit edildi ve direkt oraya yönelik bir saldırı düzenlendi. Burada hem komutan Malik Balut hem de diğer Hizbullah liderlerinin yöneticilerinin öldürüldüğü açıklandı İsrail tarafından. İsrail Genelkurmay Başkanı zaten Hizbullah'a yönelik her fırsatın değerlendirileceğini söylemişti. Hizbullah'ı zayıflatmaya yönelik ve dünkü saldırıdan da görüyoruz ki buna yönelik saldırılar devam ediyor. Yalnızca Beyrut'ta değil, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda da yine Hizbullah'a yönelik hedefler vuruluyor. Son günlerde özellikle 25 farklı noktanın hedef alındığı ve bu noktada yaşamını yitirenler olduğu yine belirtildi. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii bir de şöyle bir durum var. Örneğin Nebatiye kentine yapılan saldırılarda normalde uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan, kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı iddiaları da var. Ama yeniden tekrarlamış olalım. 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana ilk kez Beyrut'a böyle bir saldırı düzenlendi. Öte yandan gelecek hafta müzakere süreci kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail'in Washington'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor yetkililerinin.
9: Melike, Tel Aviv'de rüzgar sert esiyor, anlıyoruz onu buradan. Seni de zorluyor. Şimdi bir de şu konu var. İran Savaşı'nda ABD Başkanı Trump bir anlaşmayı zorluyor. Hatta işte bir hafta içerisinde barış olabilir dedi. Ama bu barış kelimesi Netanyahu'yu çok mutlu etmiyor. Bir görüş ayrılığı, Trump'la Netanyahu arasında bir görüş ayrılığı olduğu söylenmekte. Netanyahu'dan açıklamalar var. Ne diyor?
11: Şimdi tabii dün o 14 maddelik anlaşma metni gündeme geldiği andan itibaren İsrail'in bundan haberi var mıydı sorusu da gündeme geldi ve bazı İsrailli yetkililer tarafından aslında ABD ile İran'ın anlaşmaya bu kadar yakın olduğundan İsrail'in haberi yoktu iddiaları ortaya atıldı. Dün akşam saatlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu bir açıklama yaptı ve aslında o açıklamada bu iddiaları biraz yalanlar nitelikte konuştu. Tam koordinasyonla ilerliyoruz. Hedeflerimiz ortak, aynı şeye bakıyoruz dedi. Trump'la her gün konuşuyoruz. Ekiplerimiz de diyalog halinde ve her şeyden haberimiz var ifadelerini kullandı. Hatta dün gece içinde bu gece yine Trump'la görüşeceğim dedi Netanyahu yaptığı açıklamada. Muhtemelen o görüşmenin ayrıntıları da bugün içinde ortaya çıkacaktır. Biz de yeni açıklamalar konuya dair duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
9: Melike Şahin Tel Aviv'den aktardı. Hantavirüs nedeniyle yolcularından üçünün yaşamını yitirdiği gemi Hondius, Kanarya Adaları'na doğru seyrine başladı. İspanya gemidekilerin tüm testlerden geçtikten sonra ülkelerine gönderileceğini ifade etti. Semptom gösteren yolcular gemiden tahliye edildi.
12: Hollanda bayraklı Hondius gemisi Afrika'nın Cabo Verde adaları açıklarından ayrılarak İspanya'nın Kanarya adalarına doğru seyrine başladı. Gemide iki kişi uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a indi ve tedavi ediliyor. Üçüncü kişinin de Hollanda'ya nakli bekleniyor. Tahliye operasyonu sadece Amsterdam'la sınırlı değil. Diğer bir ambulans uçaksa rotası üzerindeki Fas'ın iniş izni vermemesi üzerine Kanarya adalarına indi. Gemideki yolcular ve mürettebat İspanya'ya varmalarının ardından ülkelerine gönderilecek. İngiltere dönecek yolculardan kendilerini izole etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki İngiltere vatandaşının ülkelerine döndüğü, ikisinde de semptom görülmediği ifade edildi. Genel halk sağlığı için risk seviyesi düşük olarak yorumlandı. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün gemiye binmeden önce alındığını ifade etti.
13: İlk vaka çok açık bir şekilde tekneye binmeden önce ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kesinlikle bir kemirgenle bağlantılı.
12: Gemiye Dünya Sağlık Örgütü personeli ve bulaşıcı hastalık uzmanları götürüldü. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia gemideki herkesin Tenerife'ye vardıklarında tıbbi değerlendirmeden geçeceğini ve seyahat etmeye uygun olanların gönderileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını, insandan insana yalnızca temas yoluyla bulaştığını ifade ediyor. Bu nedenle halk sağlığı riski şu anda düşük seviyede tutuluyor.
9: Şimdi konu önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım açıklamaları var. Haliyle dünya gündeminde ön sırada, ilk sıralarda yer alıyor bu gelişme. Bir hantavirüs alarmı da söz konusu. Bunu da görüyoruz. Konuşacağız. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül. Sayın Ergönül, hoş geldiniz NTV yayınına.
14: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
9: Şimdi görüntülere bakıyoruz. Korkutucu görüntüler. Bir gemi önce yanaşacak liman bulamadı. Kimse istemedi. Sonra yanaşacağı yerde işte yine korumalı kıyafetlerle sağlık ekipleri. Akla hemen Covid salgını geldi ve bir salgından da bahsediliyor. Hantavirüs nasıl bir virüs? Nedir bu virüsün özelliği? Nasıl ve nereden bulaşıyor?
14: Evet, hantavirüs aslında öteden beri bildiğimiz, Türkiye'de de ilk defa 2009 yılında saptanmış bir virüs. Aslında Amerika kıtasında ve Avrupa kıtasında farklı özelliklerle seyrediyor. Amerika kıtasındaki türü özellikle solunum yoluyla seyrederken, Avrupa ve Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede, Asya ülkeleri dahil, daha çok böbrek tutulumuyla giden, kimi zaman öldürücü olabilen bir virüs ve Amerika kıtasındaki formu hakikaten %25 hatta bazen %50'ye varan ölümle seyrediyor. Yani iki kişiden ya da dört kişiden birisinin kaybıyla. Şimdi buradaki meseleye gelirsek, gemide gerçekten 1 Nisan'da gemi yola çıkmış ve ilk vaka 6 Nisan'da. Kuluçka süresi çok önemli. Kuluçka süresi uzun bir virüs. En az 2 hafta, 1 hafta olabilmekle beraber ama 2 haftadan 8 haftaya kadar uzayabiliyor. İlk hasta zaten o Hollanda kökenli yine karı koca, ilk kaybedilen kişi 70 yaşında bir erkek hasta. 6 Nisan'da kaybediliyor. Yani 1 Nisan'dan işte 5 gün sonra hasta olduğu saptanıyor. 6 Nisan'da, 11 Nisan'da ölüyor ve 24 Nisan'da ancak 15 gün sonra karaya bırakabiliyorlar. Okyanus ortasındalar çünkü. Daha sonra da ikinci vaka eşi kaybediliyor karaya çıktıktan sonra. Bir başka vaka var, hala şüpheli. Tekrar bir ölüm yine 2 Mayıs'ta oluyor. Toplam şu ana kadar 3 ölüm var.
15: Doğru.
14: 8 şüpheli hasta var. Bir şüpheli hasta da hatta İsviçre'de saptanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde dün açıkladığına göre o hasta da onaylandı. Yani şüpheli 8 hastadan 3 tanesi kesin hantavirüs tanısı aldı. 3 tane de kayıp var, ölüm var.
15: Peki durum şimdi böyle. Gemi yanaştı, kontrolden geçirilecek bütün hastalar ya yolcular, bir semptom göstermeyenler ülkelerine gönderilecek. Ama siz biraz önce dediniz ki kuluçka süresi uzun bir hastalıktır bu. Kaçabilir mi aradan? Yani halen kuluçka döneminde olan, semptom göstermeyen yolcular olabilir mi?
14: Tabii teorik olarak mümkün. 8 haftaya kadar uzuyor ama insandan insana geçiş tam olarak gösterilmiş değil. Daha çok geçiş yolu kemirgenlerin, sıçanlar, fareler dahil başta olmak üzere bütün kemirgenlerin dışkısı, idrarı ya da tükürükleriyle temas eden ya da onları bir depo düşünün, genelde literatürde böyledir, temizleyen, bu tür artıklarını, atıklarını temizleyen kimselerin soluması sonucu gelişiyor. Yani dışkıların, kemirgen dışkıların, atıklarının soluması sonucu oluştuğu için insandan insana, hasta olan bir insandan başka bir insana geçmediğinden şu anda biraz daha rahatız. Bu kişiler ülkelerine gönderilirler tabii ki, gemi tahliye olduktan sonra ve izlenirler. 8 haftaya kadar izlenirler. Bir sorun olması olmayacaktır. Kesin olarak öyle bir izlem süreci önlerine konmuş olacaktır. Ve bu çerçevede hasta olanlar da hızlıca yoğun bakım üniteleri ya da hastanelere sevk edilebilir. Çünkü özel bir tedavisi de yok. Sıkıntı burada.
15: Peki temasla geçiyor diyorsunuz. O zaman bu yolcular gemiden mi kapmışlardır bu virüsü, yoksa birisi mi taşımıştır içeri?
14: Gemiden kapma ihtimali biraz zor gözüküyor açıkçası. Bu çok netlik kazanmış değil ama ilk ölen karı kocanın, Hollandalı karı koca, muhtemelen Arjantin'de gemiye binmeden önce bunu kapmışlar diye tahmin ediyoruz. Yani dünyada diğer uzmanların da ortak görüşü bu şu anda, akıllıca. Çünkü Arjantin'de var zaten bu enfeksiyon. Yani Arjantin'de daha yaygın. Özellikle bu geminin özelliği de şu: 147 kişi var, 88 yolcu var. Gemide çok büyük bir gemi değil. Bunlar daha çok doğayı merak eden insanlar. Zaten Güney Kutbu vesaire, işte doğa sevdalısı tipler. Bizim ülkemizden de 2 vatandaşımız vardı, onlar ayrıldılar. Evet. Kendileri de zaten izlediğimiz kadarıyla öyle kişiler. Ve bu kaybedilen Hollandalı karı koca binmeden evvel de Arjantin'de yine bir takım vahşi doğanın içinde, ormanlık alanlarda vesaire bulunmuş kimseler. Oradan alma ihtimalleri çok daha yüksek, anlaşılabilir. Ve bu başlarına gemide ortaya, hastalık gemide ortaya çıkıyor. Çünkü kuluçka süresi dediğim gibi uzun olduğu için 6. günde çıkıyor zaten, yolculuğun 6. gününde.
15: Peki bu hantavirüsün belirtileri nelerdir ve belirli bir tedavisi var mı bu hastalığı?
14: Evet. Belirli bir tedavisi yok maalesef. Hani birçok enfeksiyon hastalıkta verdiğimiz gibi çok net özel bir tedavisi yok. Ancak destek tedavisi, desteklenmesi lazım. Destek tedaviden şunu anlıyoruz. İşte solunum sıkıntısı olduğu zaman solunum desteği, oksijen verilecek. Gerekirse mekanik ventilasyon uygulanacak. Ya da kan değerleri düşüyorsa, ki düşebilir, o zaman kan verilecek. Ne eksikse o yerine konarak tedavi edilebiliyor. Destek tedavisi diyoruz buna. Belirtileri ilk önce grip benzeri semptomlarla başlıyor. Yani baş ağrısı, yüksek ateş, kas ağrısı, belki ishal. Bazı hastalarda burada var, hafif bir ishal var. Yaygın halsizlik gibi, ama daha sonra zaman ilerleyince birden bu hastalar örneğinde akciğer tutulumu söz konusu. Akciğerlerde ciddi bir sıkıntı başlıyor. Solunum yetmezliğinden kaybedildi zaten kaybedilen hastalar ve akciğer yetmezliği sonucu ölebiliyor. Türkiye formunda
15: gemideki ise gemideki tanıkların anlattığı da, araya girdim hocam lütfen kusuruma bakmayın. Buyurun. Gemideki tanıklar da bu vakalarda diyorlar ki bir anda fenalaştıklarını gördük, nefes alamadıklarını gördük. Benim de aklıma işte Covid salgınının ilk günlerinde, hatırlarsınız, Çin'den gelen görüntüler vardı. Sokakta bir anda yığılan insanlar. Yani benzer bir tablo mu? Bu kadar çabuk akciğerleri tutabiliyor mu hastalık?
14: Aslında şöyle, o ilk başta grip benzeri hani önemsemediğimiz yoğunlukta bir semptom oluyor. Ama birdenbire yavaş yavaş yavaş yavaş bir noktaya geliyor ve birden ciddileşiyor. Biz o ciddileştiği anı başlamış gibi zannediyoruz.
15: Anladım.
14: Burada başlangıç noktası acaba nedir? Bu çok önemli. Halbuki başlangıç noktası hafiften başlamıştır bir halsizlik, ama insan hani yakıştıramaz ya kendisine, ya bir hafiften bir halsizliğim var, şundan olmuştur, bundan olmuştur diyebilir. Ateş var ama işte yoruldum, koşturdum gibi. Ama gelir o arada virüs yayılmaya devam ediyor. Öyle bir noktaya gelir ki birden solunum yetmezliğine neden olur. Nefes alamaz, şok olur. İşte biz o noktayı başlangıç noktası, anladım, gibi sayıyoruz diyelim ki. Bu da bir yanılsama bakış açısı olarak. Ve oraya gelirken aslında başka semptomlar mutlaka var tabii.
15: Türkiye'deki vakalar diyordunuz.
14: Türkiye'de şu anda vaka yok tabii ki. Bu dediğim ilk tespiti bizim ülkemizde 2009 yılındadır. Bartın'dan, Zonguldak bölgesinden ilk defa saptandı 2009 yılında. O tamamen bu durumla hiç alakası yok. İzleyicilerin kafası karışmasın.
15: Doğru, tabii ki.
14: Birçok ülkede olur. Yani Balkan ülkelerinde, Kuzey Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde çok fazladır. Ormanların, yeşil alanların olduğu yerde düşünün. Kemirgenler, fareler, sıçanlar, onların dışkısı, idrarı, hatta tükürüyle temas eden kimseler, örneğin orman işçileri, ormanlarla iç içe olan kimseler de bu olabilir. Ki Arjantin'de de bu olmuş işte muhtemelen o iki ilk vakada. Türkiye'de bu tür vakalar olabiliyordur ama bazen de belki atlıyoruz. Çünkü hafif geçiyorsa eğer insanlar bunu atlayabilirler, doğru, çok önemsemeyebilirler. Ama dikkatli bir şekilde aklımıza tutarsak ve iyi örnek alıp iyi bir laboratuvar desteğiyle tanı koyabiliriz. Şu an Türkiye'de bugüne kadar olsun olsun 100 civarında vaka olmuştur toplam. Literatüre baktığımda bunu görüyorum.
15: Anladım. Son olarak şunu da sorayım. Hantavirüsle ilgili bir küresel salgın riski görüyor musunuz? Olabilir mi?
14: Görmüyorum. Kesinlikle görmüyorum. Aslında burada bakın, iyi ki yine Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları da o yönde. Bugün de yaptılar. Tabii bir otorite olduğu için insanlar dinliyor. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani açıkçası kendiliğimizden biz zaten bunu değerlendirmesini yaptık günler önce. Biz de görmüyoruz. Bir panik havasına kesinlikle yer yok. Ama yakından takip edebilmeliyiz. Bu hastalıkları saptayabilme kapasitemizin olması lazım. Yine ülke olarak, ulus olarak her ne olursa olsun dünyada güçlü ülkeler varsa da bir ülkenin gücü bunları yakalaması, anlaması ve çözümlemesiyle, analiz etmesiyle ölçülür bence. Hele hele biz bilim insanlarının ana görevi bu. Biz de o çerçevede çok yakından izliyoruz. Koç Üniversitesi İş Bankası Araştırma Merkezi olarak.
15: Son soru demiştim ama sizi dinlerken bir soru daha geldi aklıma. Kısaca yanıt alayım. Şimdi bu hastalık riskine karşı bir korunma yöntemi, bir aşı söz konusu mu? Yani işte Arjantin dedik. Arjantin'e gidecek, seyahat edecek birinin özellikle olması gerekir mi? Ya da bu tür böyle doğaya çıkacak insanların koruyucu bir aşı ya da bir önlem alabilirler mi?
14: Henüz özel bir aşısı yok. Aşı gelişememesinin bir nedeni de çok sayıda vaka olmaması. Yani bu aşıyı yaptığınızda bunu kime yapacaksınız? Hani çok gerçekten çok yüksek sayıda insanın etkilenmemiş olması. Ama şunu önerebiliriz. Aynen dediğimiz gibi özellikle vahşi doğa içerisinde ya da ormanlarda ya da bir takım depolarda, eski yerlerde, eski evlerde, eski böyle şehirler içerisinde bulunan bir takım kullanılmayan yerlerde kirli gözüken, yani içerisinde fare, kemirgenlerin dışkıların olabileceği yerlerde bunları böyle silerken, süpürürken aklımızda olması gerekiyor. Vatandaşın ya da illaki hantavirüsü düşünemez ama ağzını gözünü kapatması gerekiyor örneğin. Böylesi bir korunma yöntemi yeterlidir aslında. Onun peki, ötesinde onun tozuması sonucunda bulaşıyor. İnsandan insana geçiş olmadığını da şu ana kadarki verilerle söyleyerek rahatlatalım vatandaşlarımızı.
15: Peki. Profesör Doktor Önder Ergönül, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
14: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
15: Teşekkürler. Milli Savunma Bakanlığı haberciler haftalık toplantısını bu kez Saha İstanbul Savunma Fuarı'nda yaptı. Yıldırım Han balistik füzesi ve Güçhan jet motoru ile ilgili bilgiler verildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Büçhan adı verilen jet motorlarından 6 tane üretildiğini açıkladı. Bu yıl içinde kalifikasyon testlerinin yapılacağı ifade edildi. Fuarın gözdesi olan kıtalar arası menzile sahip Yıldırım Han füzesinin 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlandığı, saha testlerine ilişkin çalışmanın planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulandı. Siyasetin gündeminde Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisi var. Bugün meclis koridorları hareketli DEM Parti heyetiyle birlikte Barış Anneleri siyasi parti turuna çıktı. Ayrıntıları Uraş Bingöl aktaracak bize. Uraş.
16: Evet, Barış Anneleri'nin ilk ziyareti de MHP'ye oldu. Şu anda MHP grubunda görüşmeye devam ediyor. Barış Anneleri'ne DEM Parti Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Milletvekili Adalet Kaya eşlik ediyor. Görüşme yaklaşık 50-55 dakika oldu. Halen devam ediyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu önünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Birazdan bu görüşmenin bitmesini bekliyoruz. Dikkat çekici bir görüşme. Senin de az önce bahsettiğin gibi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü çıkışının hemen ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi de önemli. Öcalan'a siyasi statü noktasında bir barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önermişti Bahçeli. O açıklamaların sıcaklığı devam ederken bu ziyaretin gerçekleşmesi de önemli oldu. Hatta Barış Anneleri'nin ilk ziyareti de MHP olması da zaten bu anlamda dikkat çekti. Yaklaşan Anneler Günü nedeniyle bu ziyaretin gerçekleştiği söylendi DEM Parti'den, ama tabii ki sürece ilişkin, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, barış sürecine ilişkin de burada anneler taleplerini

0: ziyaret edecek. Ardından AK Parti grubuyla da bir görüşme yapmalarını bekliyoruz.
1: Uraş Bingöl aktardı. Ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in damadı Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Dosyanın yeniden incelenmesi talep edildi.
2: 1993 yılında uçak kazasında şehit olan jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in dosyası yeniden açılabilir. Bitlis'in damadı bunun için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelemesini talep etti. Kara kutunun nerede muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve dinlenmesini istedi. Nefes gazetesinin haberine göre Bitlis'in damadı Rıza Şahin, Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe gönderdi. Dilekçede bir televizyon programına katılan konuklardan birinin kara kutuyu dinleyen üst düzey bir komutanla konuştuğunu ve kara kutunun hala devlet korumasında olduğunu iddia ettiğini belirtti. Şahin dilekçesinde kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, kara kutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti. Dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehit düşmüştü. Bitlis'in ölümüne neden olan kazanın pilotaj hatası ve buzlanma olduğu belirtilmişti. Ancak kazayla ilgili birçok iddia gündeme getirilmişti.
1: Tunceli'deki Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üniversite öğrencisi genç kızın kaybolduğu günün sabahında patronuna kısa mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Artık gelemeyeceğini ifade eden Gülistan'ın bu son mesajı soruşturma dosyasına girdi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abrakarov'un da genç kızın telefonunu adım adım takip ettiği belirlendi.
3: Anne, karnım acıktı.
2: Çalıştığı kafenin sahibine ben artık gelemeyeceğim dedi. Bu onun son mesajıydı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün telefonundan attığı mesaj ortaya çıktı.
4: Tamam.
2: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kız 5 Ocak 2020 tarihinde yani kaybolduğu günün sabahında bir mesaj gönderdi. Çalıştığı kafenin patronuna ben artık gelemeyeceğim dedi. Mesajın gönderildiği saat 08.13'tü. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre genç kız saat 11.06'da sevgilisi Zeynel Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. 3 dakika sonra buradan ayrılarak yolun karşısına geçti ve Elazığ istikametine giden minibüse bindi. Gülistan'ın telefonundaki son sinyal ise saat 12.21'de alındı. Ancak konum tespit edilemedi. Zeynel Abakarov'un jandarmaya verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendi cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde Gülistan'ın hem mesajlarını hem de konumunu anlık olarak takip ettiğini söyledi. Doku'nun telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu belirtti. Dosyanın en kritik delili Abakarov'un telefonundaki Gülistan'a ait mesajlardı. Telefonsa adli emanetteydi. Ancak telefondaki mesaj kayıtlarının 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Zeynel Abakarov ifadesinde belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını söyleyerek silme işlemini kimin neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi.
1: Rojin Kabaiş soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Erzurum Bölge Mahkemesi yurt yönetimi ve görevliler hakkında soruşturma izni verdi. Van Barosu Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yurt yönetimiyle görevlilerin kusur ve ihmalleri olduğunu belirterek soruşturma açılmasını talep etmişti. Ancak Van Valiliği soruşturma izni vermemişti. Baro karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Erzurum Bölge Mahkemesi valiliğin kararını kaldırdı. Böylece Rojin'in kaldığı yurdun yöneticileriyle görevliler için soruşturma izni verildi. Van'da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Dün Rojin'in ailesiyle görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi.

0: Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Katilleri 26 yıldır bulunamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları soruşturma biriminin girişimiyle olayla ilgili davada yeni bir adım atıldı. Cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin mezarı açılıp DNA örnekleri alınacak. Maktul Çağla Tuğaltay'dan çıkan örnekle karşılaştırması yapılacak.
1: 3 ayrı DNA bulundu. Bu şunu işaret ediyor, bir kişi değil bu. Vefat edenler var, onlardan fetika bir istiyoruz.
2: 26 yıldır evlat acısı çeken Gülnur Saygı'nın o talebi adli makamlarca kabul edildi. 5 Haziran 2000'de Şişli'deki evinde 15 yaşında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın faili olabilecek, cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı açılacak. Fethi kabir işlemiyle DNA örnekleri alınıp cinayet yerinde bulunanlarla karşılaştırılacak.
1: Bakanlıktan haber geldi. Yeni bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun içinde Çağla dosyası da var diye haber geldi. Çok heyecanlandım. Anlatamam size.
2: Maktulün üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişininkiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller bir kez daha incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
1: Bir taraftan da tabii telaşlanıyordum zaman aşımı için. 3,5 yılımız kaldı.
2: Mezarı açılıp DNA örneği alınacak iki kişinin Çağla ile aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de mahalleden olduğu açıklandı. Cinayetle ilgili tüm veriler Interpol veri tabanına da yüklenerek faillerin yurt dışında aranmasına da başlanmıştı.
0: Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Isparta'da yaylada mahsur kalan iki çoban 650 küçükbaş hayvanı ile birlikte 30 saat sonra kurtarıldı. Ağrı'da da eriyen kar suyu sele neden oldu. Tunceli'de ise kar nedeniyle yollar kapandı.
3: Evet abi, çobanın birisi şu gelen arkadaşımız.
4: Yaylada tepiye yakalandılar. Heyelan nedeniyle mahsur kaldılar. İki çoban ve 650 koyun saatler sonra kurtarıldı. Görüntüler Isparta'nın Yarıkaya köyünden. Çoban Bilal Akpınar ve Ömer Şahin hayvanları otlatmak için 1200 rakımlı Sultan Dağ yaylasına çıktı. Ancak yoğun kar ve tipi etkili olmaya başlayınca geri dönmek zorunda kaldılar. Bu sırada yaylayı köye bağlayan yolda heyelan meydana geldi. İki çoban ve 650 küçükbaş hayvan bölgede mahsur kaldı. Geceyi ateş yakarak geçiren iki çoban için AFAD ve valilik ekipleri harekete geçti. Çobanlar ve hayvanları 30 saatlik mücadele sonucu kurtarıldı.
5: Çok şükür Yarıkkaya köyünde mahsur kalan koyunumuzu köylülerimizin gayretiyle, tüm çabalarla, devletimizin gayretleriyle sağ salim köyümüze ulaştırdık.
4: Burası da Ağrı diyelim. Havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suyu sele neden oldu. Debe Bulak köyünde bazı evler su altında kaldı. Mahsur kalanlar köylüler tarafından traktörlerle kurtarıldı. Tunceli'de de Mayıs ayına girilmesine rağmen yüksek kesimlerde kar etkili olmaya devam ediyor. Ovacık ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışması başlattı.
0: 12. yargı paketi çalışmaları sürüyor. Çalışmada toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklar yer alabilir. Edinilen bilgiye göre süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik pakette düzenlemeler yer alacak.
4: Süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Edinilen bilgiye göre boşanma davaları için yeni bir adım atılacak. Bu kapsamda nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak. Edinilen bilgiye göre yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışılıyor. Hakim hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Televizyonların gündüz kuşaklarında düzenleme yolda. Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar, o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi. Ve uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan hobi bahçeleri. 100 binin üzerinde hobi bahçesi davası olduğunu belirten kaynaklar, bu sorun çözülecek dedi. Tüm bu başlıkların çalışmaları devam eden 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
0: Rusya en büyük gövde gösterisine 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine hazırlanıyor. Ancak bu yıl törenlerde tanklar boy göstermeyecek. Kızıl Meydan'da ihtişam değil, belirsizlik hakim. Zira Ukrayna Savaşı'nın süresi 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı gerçekleştirilen o tarihi mücadeleyi çoktan geride bıraktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu durum Vladimir Putin'in güçlü lider imajını da ciddi şekilde sarsıyor.
4: Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşının giderek uzamasının Putin'in güçlü lider algısını çökerttiğini yazdı. Gazetenin baş muhabiri Yaroslav Trofimov imzalı makaleye göre 73 yaşındaki Putin iktidarının en karmaşık dönemini yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs törenleri yine savaşın gölgesinde ve alışılmışın dışında bir sönüklükle geçecek. Cephe hattındaki kilitlenme ve Rus topraklarına yönelik artan drone saldırıları nedeniyle Moskova'da güvenlik alarmı en üst seviyede. Öyle ki zafer töreninin simgesi zırhlı araçlar bu yıl tören alanında olmayacak. İnternet ve telefon hizmetlerinde de günlerce sürecek kesintiler planlandı. Muhalifler tören adayının bile cepheye sürüldüğünü iddia ediyor. Gazeteye göre Ruslar için psikolojik dönüm noktası ise Ocak'ta geride kaldı. Özel askeri operasyon olarak adlandırılan savaşın süresi, Nazi Almanya'sına karşı verilen yaklaşık 3 yıl 11 ay süren Büyük Yurtseverlik Savaşı'nın süresini resmen aştı. Vladimir Putin iktidarının çeyrek asırlık simgesi haline gelen 9 Mayıs törenleri, Putin için bir böbürlenmeden çok utanç vesikası haline gelmiş olabilir. Cephedeki son duruma göre Putin, Ukrayna zaferinden hala çok uzakta. Ukrayna İHA'ları artık sadece sınır bölgelerini değil, 1500 kilometre içindeki rafinerileri ve Moskova'nın merkezini de hedef alıyor. Bu durum, Rus halkı arasındaki güvensizlik hissini körüklüyor. Wall Street Journal'a göre Kızıl Meydan'daki törende verilecek kareler, Rusya'nın sarsılan prestijini ve giderek artan iç huzursuzluğu da tüm dünyaya ilan edecek.
0: Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da İran savaşı ve yapay zeka teknolojisindeki kontrolsüz ilerlemeyi protesto etmek için köprüye tırmanan aktivist 5. günün sonunda köprüden inerek eylemini sonlandırdı. Guido Reistalter isimli aktivist 5 gün boyunca ABD'nin İran savaşı, Trump yönetimi ve yapay zekayı protesto etti. Protestocu köprüden bir vinç yardımıyla indirildi. Ardından tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye sevk edildi. Reistalter 2022'de ABD Anayasa Mahkemesi'nin kürtaj hakkını güvence altına alan yasayı iptal etmesi üzerine aynı köprüde protesto gösterisi düzenlemişti. O yıl köprüde 28 saat kaldıktan sonra inmişti. Güney Afrika'da timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulundu. Terliklerin kayıp vakalarla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Timsah, Komati Nehri'nde geçen hafta sele kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında ele geçirildi. Timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu. DNA örneklerinin ardından parçaların Batista'ya ait olup olmadığının netleşeceği belirtildi. Yapılan inceleme sonucu timsahın midesinden 6 terlik daha çıktı. Bu kalıntıların da daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının incelendiği açıklandı. Türkiye'de kitap üretiminin Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon adet azaldığı kaydedildi. Çocuk kitaplarında ise artış yaşandı.
6: kitap üretimi azaldı. Çocuk ve gençlik kitapları arttı. Türkiye'de yayıncılık sektöründe kitap üretiminde %17'lik bir azalma yaşandı. 2026'nın ilk 4 ayında toplam üretim %7 gerilerken, çocuk ve gençlik kitaplarıyla yetişkin kurgu edebiyatında artış yaşandı. Nisan ayında 27 milyon 33 bin kitap basılırken, bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon adet daha düşük gerçekleşti. Genel düşüşe rağmen bazı türlerde artış yaşandı. Yetişkin kurgu edebiyatında üretim 17 milyon 800 binden 19 milyon 600 bine çıktı. Timaş Yayınları yöneticisi Osman Okçu, sosyal medya bağımlılığı ve dijital dünyanın okurun kitaba ayırdığı süreyi azalttığını ifade etti. Türkiye yeni başlıkta kitap yayımlamada öne çıkmayı sürdürdü. 2025'te ISBN alan materyal sayısı 100.545'e yükselirken, Türkiye bu alanda dünyada ilk 8 ülke arasında yer aldı.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor.
7: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli genel kurula bir ay kaldı. Hareketli bir hafta geçiren Sarı Lacivertliler'de Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
8: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
7: Yıldırım'ın birlik çağrısına olumlu yanıt veren Barış Göktürk, adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor. Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
9: Fenerbahçe'mizin olduğu her yerde umut vardır arkadaşlar. Bugün de benden istenen bir şey varsa arkadaşlar, geçmişte yaptığım gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğim.
7: Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koç'sa gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor. 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var. A milli takımın 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
0: 3 Haziran'da sahneye döneceğini duyuran rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah'ın konser biletleri kara borsaya düştü. 280 bin kişinin sıraya girdiği satışta bazı biletlerin 110 bin liraya kadar çıkması sosyal medyada tepki topladı.
6: Altı yıl sonra konser vereceğini duyurdu. Biletler kara borsaya düştü. Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden Şebnem Ferah'ın sahnelere dönüşü müzikseverler arasında büyük bir coşku yarattı. Gülüşsün, 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için satışa çıkarılan 17 bin bilet yoğun talep nedeniyle dakikalar içinde tükendi. On binlerce insanın sıraya girdiği konser biletlerinin bir kısmı ise kara borsaya düştü. Fiyatları 2500 ile 3600 Türk lirası arasında değişen biletlerin kara borsada 110 bin Türk lirasına kadar çıkması sosyal medyada tepki topladı. Birçok hayran organizasyon şirketinin ek konser tarihi açıklamasını istedi. ...1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: Bu nefis vokalle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Kale Kilit.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: İlginçtir. Birbirleriyle hiç ilgileri olmamasına karşın karıştırılan ve yanlış anlamlarda kullanılan iki sözcük var. Biri bilhassa, diğeri bilakis. İkisinin de bil hecesiyle başlamaları dışında hiçbir ortak noktaları yok. Örneğin, ben ona bilakis söyledim dendiğinde, ben ona özellikle söyledim anlamı amaçlanıyorsa, meramınızı anlatamadınız demektir. Hatta karşınızdaki kişi bu tümceden hiçbir anlam çıkaramamış olabilir. Çünkü bilakis tam tersine, aksine anlamındadır. Burada kullanılacak sözcük bilhassa olmalıdır. Ben ona bilhassa söyledim. İşte şimdi oldu. Çünkü bilhassa özellikle her şeyden önce hususi olarak anlamındadır. Belki hatırlayan çıkacaktır. Eskiden aynı anlamda hassaten diye de bir sözcük vardı. Şimdi bir iki örnekle bilgimizi pekiştirelim. Bilhassa benim doktoruma gitmek istiyordu. Beni kızdırmak için bilhassa öyle söyledi. Her iki cümlede de bilhassa doğru kullanılmış. Biz yukarı doğru giderken o bilakis aşağı gidiyordu. Ona kızmamıştı. Bilakis duydukları hoşuna gitmişti. Bunlar da doğru kullanım. Evet, bilhassa özellikle her şeyden önce anlamında. Bilakis tam tersine, aksine anlamındadır. Şimdi iki sözcüğü aynı cümle içinde kullanmayı deneyelim. Ben huzur dolu sessiz bir hayatı tercih eder ve geceleri bilhassa evde olmaktan hoşlanırdım. Eşimse bilakis hareketli bir hayatı sever ve mümkün olsa her gece bir yerlere gitmek isterdi. Evet oldu ve sanırız karıştırılmaları hayli güçleşti. Sizlere bilhassa iyi günler dileriz.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. Kilometreleri ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-28. Kilometreleri arasında yol çalışması yürütülüyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Neden gözünü
8: çınlatmak deyimi ortak tanıdıklar hakkında konuşmak, onunla ilgili anıları aktarmak ve paylaşmak anlamına geliyor. Ama gerçek hayatta kulağının çınlamasıyla pek bir alakası da yok. Hatta kulak çınlaması bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Peki kulak neden çınlar? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
9: Kulak çınlaması bir hastalık değil, bir semptom öncelikle. Genellikle de iç kulakta bulunan işitme hücrelerinin bir hasarı nedeniyle ortaya çıkar ve bu hücreler hasar gördüğünde beyine yolladıkları uyarılar değişir ve bu bazen geçici olabilir, bazen kalıcı olabilir. Bazen de bu kulak çınlamasının nedeni kulaktaki organlarla ilgili olmayabilir. Örneğin işte çene eklemimizdeki bir takım hastalıklar, bazen anksiyete yani gerginlik, stres buna yol açabilir, boyun yaralanmaları yol açabilir. Bazı nörolojik hastalıklarda görülebilir ama çok sık görülen bir belirti. Yani çok kişi kulak çınlamasını öyle ya da böyle deneyimliyor. Ve aslında günlük yaşamda iletişimi etkileyecek boyutta bir olay yaşanması daha az görülüyor kulak çınlamasında. Ama yaşla birlikte tabii ki aynen işitme kaybında olduğu gibi bir artış meydana geliyor. Neler olabilir? Zil sesi gibi, cırcır böceği sesi gibi, vınlama ya da böyle hışırtı sesi gibi bir ses algısı. Dediğim gibi bir hastalık değil aslında, bir bulgu. Ama bunu birçok insan deneyimler ama çok az kişi aslında bunu rahatsız edici buluyor demiştim. Yaşla birlikte aynı işitme azlığı gibi artış gösteriyor. Ve çoğu kulak çınlaması aslında sübjektif, yani sadece hasta tarafından duyuluyor. Siz muayene ettiğiniz zaman hekim olarak herhangi bir şey duymuyorsunuz. Daha nadir görülen objektif dediğimiz kulak çınlaması olayları var. Özellikle damarsal bir takım hastalıklara ve mekanik nedenlerle ortaya çıkanlar. İşte o zaman bir steteskopla dinlediğiniz zaman aslında muayene eden tarafından da işitilebiliyorlar. Neyin habercisidir derseniz aslında biraz işte işitme organlarındaki yaşla birlikte oluşan dejenerasyonun göstergesi gibi. Ama mutlaka tabii altında yatan başka bir neden olup olmadığını her semptomda olduğu gibi araştırmak gerekiyor. Bazı kişilerde daha fazla görülüyor. İşitmesi azalanlarda, işte yaş arttıkça, erkeklerde, bir de çok fazla gürültüye maruz kalanlarda. Hatta ailevi olarak da tinnitus yaşanabiliyor. Bazı hastalıklar tinnitusu kolaylaştırabiliyor, işte yüksek tansiyon gibi, şeker gibi. Böyle genel olarak altında çok ciddi nedenler bulunamayabiliyor.
8: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
11: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru Kiremit'in markası Kılıçoğlu.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
16: Peugeot. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetin gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisi var. DEM Parti heyetiyle birlikte barış anneleri siyasi parti turuna çıktı. İlk ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapıldı. Ayrıntıları Uraş Bingöl aktaracak bize. Uraş.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü çıkışının hemen ardından bu tartışmalar gündemdeyken dikkat çeken bir ziyaretti gerçekten. Bugün barış anneleri DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığında ilk olarak MHP grubunu ziyaret etti. Bütün siyasi partileri ziyaret etti. Bugün ilk olarak MHP grubunu ziyaret etti. Yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme. Görüşmede sürece ilişkin temenniler, dilekler aktarıldı. Ufak bir açıklama yapıldı o görüşmenin ardından ve az önce bahsettiğim gibi hem MHP lideri Devlet Bahçeli'ye süreci başlattığı için teşekkür ettiklerini aktardı barış anneleri. MHP heyetinden Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, yine Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç vardı. Ayşegül Doğan başkanlığındaki heyette barış anneleri de beraber kapıda karşıladılar. İçeri girdiklerinde dikkat çeken semboller de vardı. MHP Grup Başkan Vekilleri anneleri karanfillerle karşıladı. Ardından da Filiz Kılıç annelere sarı bir tülbent hediye etti. Anneler de buna karşılık beyaz tülbent hediye ettiler. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verilmek üzere. Beyaz tülbentin simgesel anlamı önemli. Barışı temsil ediyor. Bu noktada da dikkat çeken bir karşılıklı hediyeleşme de oldu. Bir saat sürdü bu görüşme. O görüşmenin ardından aslında görüşmelerde devam edecek. Bugün yine Deva Partisi ve Saadet Partisi ile görüşecek barış anneleri. Yarın ise Saadet Partisi ve CHP ile ve Gelecek Partisi ile bir araya gelecekler. AK Parti grubuyla da bir araya gelecekler ama o tarih henüz şu an için netleşmiş değil. Evet, önemli bir görüşme, dikkat çekici bir görüşme. Anneler Günü vesilesiyle bu görüşmenin olduğu aktarıldı ama tabii şüphesiz ki Öcalan'a statü, haberin başında da söylediğimiz gibi gündemin ana başlıklarından biri. Bu çerçevede de aslında barış anneleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye üstlendiği rol nedeniyle de teşekkür ettiler. Ve az önce de bahsettiğim gibi beyaz tülbent hediye ettiler. Grup başkan vekillerine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ulaştırılması talebiyle.
0: Uraş Bingöl aktardı. İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde keşif için kullanılan bir drone'u düşürdü. Drone'a ait görüntüler yayınlandı. Videoyu İran devrim muhafızları paylaştı. Uzmanlar görüntülere dayanarak drone'un Amerikan yapımı istihbarat drone'u Predator B olduğunu belirtti. Düşürülen drone'un enkazı çevredekiler tarafından görüntülendi. Yalnızca bir adet Predator B'nin fiyatı $30 milyon. Hürmüz'de binlerce denizcinin sıkışıp kaldığı belirtiliyor. Yüzlerce gemi boğazdan geçebilmek için ABD ve İran arasındaki anlaşmayı bekliyor. ABD Başkanı Trump'la İran Savaşı'na ilişkin sözleri nedeniyle geçtiğimiz haftalarda gerilim yaşayan Katoliklerin dini lideri Papa Leo, Washington'dan önemli bir konuğu ağırlıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Papa ve İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile görüşmek için Roma'ya gitti. Ziyaretin ayrıntılarını NTV muhabiri Şeyda Kanepa aktardı.
2: Zehra, Marco Rubio geçtiğimiz dakikalarda buraya, Roma'ya vardı ve şu dakikalarda Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüşmesi bekleniyor. Neden geldi? İtalyan basınına göre ilişkileri düzeltmek için geldi. Zira Trump'ın son Papa hakkındaki çıkışı son derece sertti ve Papa'yı İran'ın nükleer sahibi olmasını desteklemekle suçlamıştı. Ayrıca İtalya Başbakanı Meloni'ne de yönelik ayrıca eleştirileri olmuştu ve Meloni'ye ABD'yi desteklememekle suçlamıştı. İşte bu diplomatik misyonun amacı hem Vatikan'la hem de İtalya ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek. Papa ile Güney Amerika'daki Küba, Venezuela ülkeleri başta olmak üzere İran konusu ve ayrıca göçmenler konusunu konuşması bekleniyor. Yarın ise Meloni ile bir araya gelecek. Onun öncesinde İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile beraber birlikte olacak. Saat Türkiye saatiyle yarın 11'de, daha sonra Meloni ile görüşecek. Meloni ile de aynı şekilde Trump'la arasındaki Meloni'nin sert çatışmayı gidermesi için burada olduğu belirtiliyor. Bunların başında Trump'ın Meloni'yi Papa'yı destekleyen sözleri için eleştirmesi ve yine Meloni için ABD'ye gereken desteği vermemekle suçlaması. Ayrıca Trump tarafından İtalya'da bulunan 7 askeri üsteki Amerikan askerlerini çekme tehdidi vardı. İşte bunların giderilmesi için Rubio burada yarın Meloni ile bu konuları görüşmesi bekleniyor. İtalya'da 7 adet Amerikan üssü var ve donanmayla birlikte, Amerikan donanmasıyla birlikte toplam 34 bin civarında Amerikan askeri burada görev yapıyor. Tabii Hürmuz Boğazı'ndaki son durum, ayrıca Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin, Lübnan'daki İtalyan askerlerinin durumunun da görüşülmesi bekleniyor.
0: Uluslararası Ulaştırma Forumu Almanya'da yapılıyor. Forumda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz krizi nedeniyle Avrupa'da yaşanan jet yakıtı krizine değindi. Uraloğlu, Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını söyledi.
3: Türkiye jet yakıtı ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Enerji Bakanımızla gerekli koordinasyon içerisindeyiz. Ülkemizde böyle bir problem olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
4: Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle Avrupa'da jet yakıtı sorunu baş gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını söyledi. Almanya'nın Leipzig şehrinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Uraloğlu, zirvede ele alacakları başlıkları anlattı.
3: Artık biz Türkiye'nin merkezinde olduğu orta koridoru, kalkınma yolu koridorunu, üç deniz girişimini daha yoğun konuştuğumuz bir süreç içerisindeyiz. Burada da yine muhataplarımızla, meslektaşlarımızla beraber hem teknik seviyede hem de bakanlar seviyesinde inşallah bunları karşılıklı konuşup değerlendirmiş olacağız.
4: 8 Mayıs'a kadar devam edecek zirve, dayanıklı ulaşımın finansmanı temasıyla düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından ulaştırma politikası yapıcılarını, sektör temsilcilerini ve uzmanları bir araya getiren zirveye 69 üye ülkeden bakanların yanı sıra uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katılıyor. Katılımcılar ulaştırma sistemlerini daha dayanıklı hale getirmenin yollarını ve bu sürecin finansman yöntemlerini masaya yatırıyor.
0: İstanbul Kağıthane'de aile içinde yaşanan tartışma cinayetle bitti. 58 yaşındaki kadın kızını yaralayan damadını öldürdü.
5: Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı, yaşananlara şahit olan kayınvalidesi tarafından öldürüldü. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu eşi Nurşin Eser'in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Rüzgar Eser eşine ruhsatsız silahla ateş etti. Kurşunlar Nurşin Eser'in boynuna ve yüzüne isabet etti. Rüzgar Eser sonra da baldızı ve kayınvalidesini darp etmeye başladı. O sırada mutfağa kaçan 58 yaşındaki kayınvalide Denen Almaz eline bıçak aldı ve Rüzgar Eser'i öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin Eser'in hayati tehlikesi sürüyor. Darp edilen kayınvalide ve baldız da hastaneye kaldırıldı. Çiftin 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Öldürülen Eser'in tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından, ağır yaralı kadınınsa tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
6: Kalanlar da benim işte. Tamam, ne yapıyorsun?
0: Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 2 milyar liraya aşkın vurgun yapıldı ortaya çıktı. Hatay Emniyeti yasa dışı bahisten elde edilen gelirin vatandaşların hesap numaraları kullanılarak aklandığını tespit etti. Hesap hareketlerinde 2 milyar 200 milyon liralık para giriş çıkışı görüldü. Hatay, Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi. 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. 10'u hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. İstanbul Havalimanı'nda 2 İngiliz yolcunun bavulunda 19 kilo uyuşturucu madde bulundu. Tayland'dan Londra'ya aktarmalı uçakla giden 2 İngiliz yolcu valiz kontrolü sırasında gümrüğe takıldı. Yolcuların valizinde 19 kilo uyuşturucu bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 17 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddelere el koyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı. İki yolcu tutuklandı. Sağlıklı yaşamak, iyi yaş almak için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum, kreatin ve D vitamini. İşte sağlıklı yaşamanın püf noktaları.
7: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit geçirme şansımız var.
8: Alzheimer, Parkinson, kanser ve yaş ilerledikçe riski artan onlarca hastalık. Peki bu hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı yaş almak mümkün mü?
7: O masanın dört ayağı var. Ayaklardan biri sağlıklı beslenme, diğeri kaliteli bir uyku, bir diğeri huzura odaklı, stresi minimumda güzel bir hayat. Mutlaka yapılan egzersiz çalışmaları.
8: İşte uzmanların önerdiği sağlıklı yaşam için gereken gıda takviyeleri.
7: Olmazsa olmaz dört takviye hepimizin aklında olsun. Bir D vitamini, iki omega 3, üç magnezyum. Bu olmazsa olmazların en başında. Dört mümkünse kreatin.
8: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
7: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliyat tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
8: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
7: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
8: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
7: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasam olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
0: Denizli Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik havuz aslına uygun bir şekilde yeniden ziyarete açıldı. Ayrıca turistlerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi.
5: Geçmişi 2800 yıl öncesine dayanıyordu. Termal suyu ve tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken antik havuz yeniden açıldı. Hierapolis Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi tamamlandı. Beyaz Cennet olarak adlandırılan Denizli Pamukkale, yılın 4 mevsimi turist akınını uğruyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Antik Kent'e çevre düzenlemesi için çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalarla birlikte ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi. Kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları gibi bölümler yapıldı. En önemli çalışma ise antik havuzun yeniden ziyaretçilere açılması oldu.
9: Bu sezon yeni geliyorum. Daha önce geldiğimde antik havuz kapalıydı. Bir restorasyon sürecindeydi. Bugün geldiğimde zaten açıldığını duymuştum. Görmek için geldim nasıl olduğunu. Gayet güzel olmuş.
5: Antik havuzun açılmasıyla birlikte ziyaretçiler tekrar termal suda yüzme imkanı buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antik Kent'teki çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Antik Kent'in hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk dedi.
0: Trabzon'da yaşayan Pakize Hatipoğlu hayvan sevgisiyle örnek oldu. Geçmişte şiddet gördüğü için dışarı çıkamayan köpeğine sıra dışı bir çözüm buldu. Hatipoğlu, Kukuli isimli can dostunu çocuk gibi battaniyeye sarıp sırtına alıyor. Onu sokak sokak dolaştırıyor.
10: Kuli. Kurban olurum ona ben. Abime baksana. Ha bu sokağa atılır mı ya? Allah'tan adam. Korkarım ben Allah'tan uşağım. Korkarım.
5: Geçmişte şiddet gördüğü için insanlardan korkan köpeğini eve mahkum etmedi. onu sırtına bağlayıp sokak sokak gezdirmeye başladı. Trabzon'da yaşayan Pakize Hatipoğlu'nun hayatı 6 yıl önce yaralı halde bulduğu köpekle değişti. Şiddet gördüğü anlaşılan hayvanı tedavi ettirdi. Kukuri adını verdiği köpek can dostu oldu.
11: Gidelim şimdi biz kızımla doğru gezmeleri.
5: Ancak Kukuri yaşadığı travma nedeniyle insanlardan korkuyor, sokağa çıkmak istemiyordu. Hatipoğlu'nun gönlü buna razı olmadı. Onu bir çocuk gibi battaniyeye sarıp sırtına aldı, dışarı çıkardı. O günden beri tek izin gününü Kukuri'ye ayırıyor. Köpeğini sırtında sokak sokak dolaştırıyor.
10: Çocuk gibi alıyor gidiyor, alışmış zaten durmaz. O günü biliyor, sanki anlıyor yani, salı gününü biliyor o. O zaman siz etmeye ayrı tavırlar yapar, haydi gidelim diye evde bir şeyler yapıyor.
5: Pakize Hatipoğlu'nun köpeğiyle gezintisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Görüntüler binlerce kez paylaşıldı.
0: Dünyaca ünlü sahne sanatları topluluğu Cirque du Soleil 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da olacak. Grubun 21 Mayıs'taki ilk gün gösterisinin biletleri tükendi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: Sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil tam 10 yıl aradan sonra İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 100 kişilik dev bir kadroyla İstanbul'a gelmeye hazırlanan ekibin ilk gün gösterisinin biletleri tükendi. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda toplam 8 gösteri gerçekleştirilecek. Seyirciyi doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine davet eden topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ovo'yla yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alıyor. Yüksek tempolu akrobasi performansları, çarpıcı sahne tasarımı ve göz alıcı kostümleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat eden gösteride 53 sanatçı insan bedeninin sınırlarını zorlayacak. Guy Laliberte ve Daniel Gauthier tarafından 1984 yılında kurulan topluluk, bugüne kadar 40'tan fazla ülkede 7 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Erkan. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğaz hattında sabah sisine dikkat. Görüş mesafesi aniden düşebilir. Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar yolu kayganlaştırıyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde gece ayazı sürüyor. Zirai don riski devam ediyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
3: Merhaba, ben Mustafa Oğuz Mıcırlıoğlu. 1972 Ankara doğumluyum. Doğumumdan hemen sonra ilk 40 günlükken geçirdiğim bir sarılık nedeniyle el ve ayaklarını kullanamayan spastik engelli birisiyim. Spastik halk arasında daha çok zihinsel engellilere tanımlanan bir terim olarak bilinmekte, ancak bu böyle değil. En doğru tanımı bizler ortaya koyabiliyoruz. Spastiğin tam anlamı beyinden gelen hücrelerin el ve kollara verilen emirlerin gerçekleşmemesi, bu emirlerin ölmüş olmasından kaynaklanıyor. O yüzden bizler spastik engelliyiz. Bir kamu kuruluşunda, Ankara'daki bir kamu kuruluşunda emekliyim. Annemle birlikte yaşıyorum. Bugün bu konuma gelmemdeki en büyük katkı annemindir. Çünkü bunu şunu örnekleyerek anlatıyorum herkese. Ben bir hamurum. Doğduğumda bir hamurdum ya da bir çamurdum. Annem bu hamurla çok güzel bir pasta gerçekleştirdi. Ya da çamurla görüntüsü ne kadar eksiklerle dolu olsa da ben bir heykel olarak, görsel olarak sunulduğum andan itibaren onun sunumu tamamen bana aitti. Bu da annemin bana verdiği eğitim, düşünce, hayata bakış açısını yönlendirmesiyle oldu ve bugün için artık engelimi çok sever haldeyim. İyi ki engelliyim diyorum. Bunu da yine şu an vereceğim bir örnek olursa, belki engelli olmasaydım şu an sizlere sesleniyor olamazdım. Bu yüzden engelliliğimin bana getirdiği çok şey olduğunu düşünüyorum. Engelliliğimi kabul etmek yöntemim de şu oldu. Ben hayatı bir nehire benzetiyorum. Nehir akıntılı bir şeydir ve hayat sizi o akıntıda mutlaka gideceğiniz yere götürür. Bu yüzden ben akıntıya karşı kulaç attık yerine ya da akıntı esnasında bir kayaya, bir taşa ya da bir çalıya tutunarak direnmek yerine bırakın sadece akıntıya kendimi bırakmayı, ben akıntıyla birlikte aynı yönde kulaç atıyorum ki gideceğim, göreceğim şeyleri çok daha fazlasını çok daha çabuk şekilde ulaşayım diye. Bununla birlikte eğitimimde bugün yüksek lisans mezunuyum ve 4 üniversite bitirdim. Çevre teknikerliği, halkla ilişkiler uzmanlığı, işletmecilik ve felsefe eğitimlerimden sonra Ankara Üniversitesi yüksek lisans gazetecilik bölümü mezunuyum. Yazarlık yapıyorum. Yeni çıkan kitabımın heyecanı içindeyim. Bu yeni çıkan kitabımdan başlayacak olursam, yüksek lisans bitirme projem olan engellilerin habere erişimde çektiği sıkıntılar ve çözüm önerileri başlığı altındaki çalışmamı kitaplaştırdım. Aslında ben tam bir öykü yazarıyım. Öykülerimle okuyuculara ulaşıyorum. Diğer 4 kitabım da bu yönde. Dinle Kardeşim ilk kitabım. İçinde öyküler, anlatılar ve izlenimler çekme 3 bölüm bulunmakta. Daha sonra Sevgililer Günü'nde Hiç Randevum Olmadı isimli bir kitabım okuyucusuyla buluştum. Ardından Sarı Yalnızlık. Sarı Yalnızlık çoğunlukla benim düşüncelerimi ortaya koyan bir kitap. Neyim, neciyim, ne düşünürüm, neye tepkiliyim, neyi taraftarıyım gibi içerikleri barındırıyor. Ardından yine öyküler bazında Bütün Suç Benim isimli bir kitabım yayınlandı. Yine okuyucusuyla severek buluştum. Bütün günlük hayatımı evde dizlerim üzerinde gerçekleştiriyorum. Dışarı hayatımı da ağız aparatına yönlendirdiğim akülü tekerlekli sandalyemle gerçekleştiriyorum. Bunun dışında evde birçok işimi ağzımla yapıyorum. Yazı yazma gibi, kuru yemekleri yeme gibi ya da odamı toparlama gibi bütün işlerimi ağzımla yapıyorum. Tabii ki bu insanlara ilginç geliyor. Ya da dışarıda akülü arabamı sürdüğümde çok değişik bir görüntü veriyorum ağızla araba sürme noktasında. Bunlar insanların ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor. Çünkü ben hayatı böyle bildim. Yani benim için nasıl bir insanın iki ayağı üstünde durmazsa, şaşkınlık veriyorsa bu benim açıma doğrudur. Çünkü iki tane kibrit çöpünü bile yan yana koyduğunuzda kesinlikle durduramazken koca ağırlıktaki bir vücudu iki ayak üstünde taşımanın ötesinde koşma imkanı bile gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl bu bana olağanüstü geliyorsa farklılık nedeniyle onlar için de ben farklı gözüküyorum. Bu yüzden insanların ilgisini çekiyor. Ama daha sonra beni tanıdıktan sonra kişiler birdenbire bütün engelimin ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta öyle ki bir masada yemek yiyorsak şuradan bir kuzu uzatsana diyenden tutun da gidip Oğuz Bakkal'a gidip bir meşrubat al diyene kadar öyle doğal bir refleksle, yani bilinçli ya da ortada espri olsun diye değil de tamamen doğal bir bilinçle ya da bilinçsizlikle böyle bir refleksi gerçekleştirebiliyorlar. Buradan yola çıkarak aslında ben kendimi koskoca beyaz koyunlar arasında siyah koyuna benzetiyorum. Çünkü eğer bütün koyunlar siyah olsaydı da içinden bir tane beyaz koyun olsaydı bu sefer o dikkat çekecekti. Büyük bir çoğunluğun kabul ettiği beyaz koyunların içinde siyah ve farklı bir canlı olunca doğal olarak insanların ilgisini çekiyor. Bu da zaten geçmişimizde artık klasikleşmiş bir masaldır bu. Çirkin ördek yavrusu olarak da tanımlanabilir. Bütün ördekler normalken içinden bir görselin farklı olması nasıl dikkat çekiyorsa ama asıl başarıda o çirkin ördekten yola çıkarak bir hikaye, bir masal oluşturulduysa bizim de yaşamımız, yani benim de yaşamım bu şekilde devam ediyor. Ben dişlerimin arasına aldığım bir kalemle yazı yazıyorum. Ya da telefonumu, bilgisayarımı uzun bir çubukla ya da dokunmatik bir kalemle telefonumun tuşlarına basıyorum. Ancak şu anda genç girişimciler olan, sadece isimlerini vereyim olmazsa, Tevfik ve Gözde kardeşlerimle yeni tanıştım. Bunlar genç girişimciler ve biyomedikal mühendisler. Bunlar oturmuşlar, o kadar geniş yelpazeleri var ya, bu arkadaşlarımız oturmuş, engellerin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünmüş. Ki bu benim için bulunmaz, çok değerli ve toplumda da çok değer gösterilmesi gereken kişiler. Çünkü bu noktada odaklanan çok az insanımız var. Bu arkadaşlar felçli, yarı felçli, kas hastası olan kişilere yönelik telefon, bilgisayar ve televizyon kullanımını kolaylaştıracak aparatlar üretmişler. Mesela ben kafama bir bandaj gibi bir şey düşünün. Bandajın önünde de iki kibrit kutusu büyüklüğünde bir aparat düşünün. Kafama taktığımda sağa sola yatırarak, sağa sola hareketlerini, öne aşağı yatırarak da yukarı aşağı hareketleriyle imleci artık çok daha kolay oynatabiliyorum. Toplumdaki konumda bu anlamda daha da kolaylaşıyor. Ben burada daha önce onlara da söylemiştim. Engeller hep kendi

0: her şey iyi bakayım anlamındadır aslında bu. Çok olumsuzluklar yaşadım, toplum içinde yadırgandım, dışlandım. Bütün bunlara rağmen yaşamayı sevdiğim için bugün evet bu kadar konumu yüksek bir noktaya geldim. O yüzden ben hayat her şeye rağmen yaşamaya değer diyorum.
1: Mustafa Oğuz Mucurluoğlu, spastik engelli, yazar, hikayesini NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Mehmet'te. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

0: reklam. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale kendine vücut deneyim.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanatta yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berdi.

0: Berle Herkese Sanat Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
1: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Mutlu günler. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, İran Savaşı'nda barış umudunun artması piyasalara yansımaya devam ediyor. Petrolde dün sert düşüşler olmuştu. Fiyat bugün de 100 doların altında. Altın tarafında ise yükseliş devam ediyor.
3: Barış umudu arttı, piyasalar toparlandı. İran Savaşı ile ilgili haber akışı petrol fiyatında sert düşüş getirdi. Fiyat Amerikan basınındaki anlaşma sağlanacak iddialarıyla %10'dan fazla düştü. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına çekildi.
4: Şimdi inşallah biraz tünelin ucunda ışığın gözükmesiyle global sermaye piyasaları bir nefes aldı ve son haftalardaki iyimserliğin devam ettiğini gördük. Petrolle ilişkin 60 dolar gibi bir 2026 yılı ortalama öngörü vardı. Şimdi bu da savaştan önce olduğu için hani hesaplar tamamen karıştı, şaştı.
3: Petroldeki düşüş borsalara ve altına yaradı. Amerikan borsası rekor kırarken Borsa İstanbul'da 15 bin puanlık tarihi zirvesini test etti. Ons altın 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 7 bin liraya yaklaştı.
4: Biraz daha normalleşmeyle beraber bu altında 4.000-4.100 orası önemli bir teknik anlamda destek seviyeydi. Yukarıda da yine benzer biçimde psikolojik eşik olarak da önemli 5.000 seviyesi var. Bu normalleşme süreciyle beraber hani dolar endeksi aşağı, altında dolar ons yukarı, euro dolar paritesi yukarı, altın dolar ons yukarı gibi bir dengenin bu döngünün önümüzdeki haftalarda geçerli olabileceğini ve altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini düşünüyorum.
2: Amerikan Bankası Goldman Sachs, Türk Lirası ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Yatırımcılara dolar karşısında Türk Lirası'nda devam etme tavsiyesi verdi. Raporda son dönemde Türk Lirası'nın karşı karşıya kaldığı zorluklara vurgu yapıldı. Ancak liradaki getirinin cazibesinin sürdüğü görüşü paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin dolar kurunda artışı sınırlama hedefi çerçevesinde azaldığı ifade edildi. Banka yüksek rezerv kaybına rağmen gelişen piyasalar içinde en yüksek carry trade seviyeleri Türk lirasının zayıf patikasını telafi etti yorumu yapıldı. Şimdi piyasalara bakacağız değerli izleyenler. Günün ilk yarısını geride bıraktık. Artık kapanışa doğru ilerlerken BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,41 primle 14.979 puan seviyesinden işlem görüyor. Yukarıda gördüğümüz en yüksek seviye gün itibariyle, bugün itibariyle 15.030 puan. Aşağıda ise 14.909. Şu anda en yüksek seviye rekoru henüz yenilenmiş değil. Zaten bu dalgalanma 15.030-14.909 arasındaki dalgalanmanın ardından endekse dar bir banda sıkıştı diyebiliriz. 14.920-14.970 aralığında işlemlerin büyük oranda gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İşlem hacmi de 130 milyar lira seviyesinde şu dakikalarda. Para piyasalarında dolar 45 lira 24 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş seviyesinde. Dışarıya baktığımız zaman uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin hafif de olsa az da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Brent petrol şu dakikalarda 98 dolar 96 dolar aralığında kadar geri çekilmiş durumda. Altının ons fiyatı da yine önceki günkü kapanışına göre %0,83 yukarıda 4.734.92 yukarıda 4.734 dolardan işlem görüyor. Elbette bütün gözler, kulaklar savaşın sonucuna ilişkin barışla sonuçlanacak mı, taraflar anlaşacak mı, buradan gelecek haber akışlarına çevrilmiş durumda. Değerli izleyenler, altın yükselmişken gümüş de küresel piyasalarda yine 80,5 dolar seviyelerine doğru, kıymetli madenlerden gümüş de 80,5 dolar seviyelerine doğru yükseldi. Dolar endeksinde bir miktar daha değer kaybı var. 97,9'lara doğru geri çekilmiş durumda. Şimdi piyasalardaki gelişmeler böyle, sıradaki haberimizle devam edelim. Değerli izleyenler, kurumlar vergisi teşviğinde oranlar değişti. İmalatçı, ihracatçı şirketlere %9, tüm imalatçılara %14 olarak uygulanacağı açıklanmıştı. Kurumlar vergisi teşviğinin %12,5'luk ortak bir oran belirlendi. Kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.
5: Kurumlar vergimizi teklif meclise gittiğinde ilk aşamada ihracatçı, imalatçılar için %9, tüm imalatçılar için %14 gibi bir rakamdı, ama dün bu konuda bir önergeyle, meclisimizin takdiriyle tek oran, daha sabit bir oran yapılma kararı verildi ve %12,5 şeklinde bir düzenleme yapıldı. Gerçeklikten uzaklaşan bir finansal sistem, gerçek varlıklardan uzaklaşan bir finansal sistem eninde sonunda balonlar oluşturmaya, patlamaya ve büyük yıkımlar meydana getirmeye müsait bir sistem. Dolayısıyla katılım finans dediğimiz, faizsiz finans dediğimiz sistemler, varlığa dayalı finansal sistemler bunun karşısında giderek güç kazandı. Yeterli mi? Elbette değil. Bir gelişim var. 2012 yılında 82 ülke arasında 23. sırada yer alırken 2025 yılında 140 ülke arasında 10. sıraya yükselmiştir. Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9. sırada yer almaktadır.
2: TOG yeni B segmenti araç üretimi için Çinli Cattle firmasıyla masaya oturdu. Platform teknolojisini Çinli şirket sağlayacak. Yapılan açıklamada Cattle iştiraki Kate firmasıyla ortak platform geliştirileceği ifade edildi. Platform teknolojisini karşı taraf sunarken TOG ise aracı geliştirecek. Bu sayede Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçlar üretilecek. Bu kapsamda 3 yeni modelin 2027 yılı ortasından itibaren yollarda olması hedefleniyor. TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yaptığı açıklamada işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele alıyoruz ifadesini kullandı. Değerli izleyenler, İran Savaşı'nda, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda barış umudu artsa da Hürmüz Boğazı hala kapalı, kriz devam ediyor. Yüzlerce nakliye gemisi ve tanker Boğaz'ın iki yakasında mahsur kalmış durumda. Deniz ve kara ticari taşımacılığı bu durumdan acaba nasıl etkilendi? Bunu soracağız, konuşacağız. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ayırtman bizimle birlikte. Serdar Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, teşekkürler, hoş bulduk. Çok güzel bir yayına dahil olmaktan çok mutluyum, sağ olun.
2: Sağ olunuz efendim. Hemen soralım, deniz taşımacılığında fiyatlar arttı mı bu yaşadığımız iki aylık krizin sonrasında? Hangi taşıma türlerinde ve bölgelerde navlunlar yükseldi acaba krize sebebiyet verecek kadar?
6: Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok dramatik değişiklikler oldu. Açıkçası içinde bulunduğumuz bu yeni düzen gerçekten ayak uydurması zor, çeşitli riskleri beraberinde getiren bir dönem. Ama her risk kendi içerisinde fırsatları da getiriyor. Size şöyle sorduğunuz soruya çok açık ve net bir cevap vereceğim. 28 Şubat'ta çıkan bu durumdan önce bizim işte bir normal bir konteyner navlun fiyatı yaklaşık 250-300-350 dolarlar civarındayken o bölgeden, yani Türkiye'den Orta Doğu ve Hindistan coğrafyasına yapılan deniz taşımalarındaki navlun seviyesi 250-300-350 dolarlar seviyesindeyken 28 Şubat'ta uyandığımızda bu seviye 3500 dolara çıktı. Bu sadece navlun değil, navlunla beraber bu savaştan ötürü armatörlerin kendilerini korumak adına uyguladıkları işte war surcharge dediğimiz çeşitli surcharge'larla beraber bu navlun seviyesi 250-300 dolarlardan 3500 dolar seviyelerine geldi. Dolayısıyla maliyetler çok ciddi arttı. Fakat biraz önce de söylediğim gibi özellikle bizim sektörümüz hakikaten krizleri iyi yöneten, krizlerden fırsatlar çıkartmaya çalışan bir sektördür. Burada rekabetin de çok yoğun bir şekilde devam etmesiyle farklı armatörler, farklı taşıma firmaları farklı çözümler getirmeye çalıştılar. Mümkün olduğunca bu içinde bulunduğumuz durumu ithalatçısına ve ithalatçısına yansıtmamak adına çeşitli çözümlerle ortaya gelmeye çalıştılar. Ve bu çözümler arasında özellikle farklı limanlar ön plana çıktı. Jeddah, Korfakan, Fujairah gibi limanlar özellikle savaşın yaşandığı Körfez bölgesindeki destinasyonlara gitmek adına birden yükü o tarafa alındı. Fakat tabii bu limanların altyapısı tüm bunlara müsait olmadığı için orada çok ciddi sıkışıklıklar yaşandı. Ama yine de bu limanların halihazırda kullanıldığını, bu limanlar üzerinden kara nakliyesiyle konteynerların nihai Körfez destinasyonlarına taşındığını görüyoruz. Ama yüksek rekabetten ötürü bu 3500 dolarlar civarındaki navlunlar 1600-1700 seviyelerine tekrar düştü. Ama bugün itibariyle bugün bu destinasyonlara ödenen navlun değeri 1600-1700 iken biz bunu düştü diyoruz 28 Şubat'tan itibaren rekabetten ötürü. Fakat yine savaş öncesi seviyelere baktığımızda yine çok yüksek. Yani netice itibariyle evet yükseldi. Ve bu savaşın da bir an önce nihayete ermesini hepimiz bekliyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Söylediğiniz rakamlar hakikaten hani 250-350 dolar bandından 3500 dolara korkunç bir zıplama olmuş orada. Peki süreci anlattınız bize. Burada bir rekabet olduğunu ve rekabetin de fiyatları, navlun fiyatlarını, ücretlerini aşağıya çektiğini, hani neredeyse 3500'ün yarısına kadar çektiğini ifade ettiniz. Ben size şunu sormak istiyorum şimdi. Bir de artan akaryakıt maliyetleri meselesi var. Taşımacılıkta fiyatları daha da yükseltecek mi ya da yükseldi mi zaten? Çünkü hani petrolü bugün Brent petrol varil fiyatı Temmuz vadede 99 doları, Haziran'da 96'yı konuşuyoruz ama hani mutlaka bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Bir aksamaya, seferlerde aksamaya yol açtı mı acaba?
6: Seferlerde bir aksamaya yol açmadı. O söylemiş olduğunuz artışlar gerçekten navlunları zaten bu kadar yükselmesini etki eden en büyük unsurlardan bazıları oldu. Hı hı. Dolayısıyla bu tabii devam edecek. Akaryakıt maliyetleri yüksek. Ama dediğim gibi rekabetten ötürü bu rakamlar buralara çekildi. Fakat biz hep şunu söylüyoruz. Esasında biz burada bahsettiğimiz konu sadece bir taşımacılık sektörü değil. Esasında biz küresel ticaretten bahsediyoruz. Burada bu dünyanın içerisinden geçtiği bu dönemde bu küresel ticarette ayakta kalmak için en önemli formülün dijitalleşmeye, bu krizleri fırsata çevirmeye, esnek çözümler sunmaya ne kadar kabiliyetiniz artarsa o kadar daha rahat çözümler sağlayabiliyorsunuz, ayak uydurabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet bu artan maliyetler kesinlikle orada. Yakıt, sigorta maliyetleri çok ciddi maliyetleri arttırmış durumda. Bunlar da zaten fiyatları bu şekilde yansımış durumda. Ama rekabetten dolayı rakamlar belli bir noktaya geldi. Gelmeye de devam edecek gördüğümüz kadarıyla. Ama hep şunu söylüyoruz. Bu sorunlar olacaktır. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı jeopolitik sorunlar görüyoruz. Ama bence bizim sektörümüzü, taşımacılık sektörünü diğer sektörlerle mukayese edersek hakikaten sektörümüzün bu tip risklere ayak uydurmak, bu tip risklerde en uygun çözümü yaratabilme konusunda çok ciddi önde olduğunu görüyorum diğer sektörlere mukayese edildiğinde. Dolayısıyla lojistik sektörü yolunu muhakkak bulacaktır. Ama dediğim gibi hep altını çiziyoruz. Biz de dernek olarak, Ütikat Derneği olarak sektörümüze, üyelerimize sürekli altını çizdiğimiz konu dijitalleşmeye, esnek çözümler sunabilmeye ve ülkemizi ön plana çıkarma noktasında çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Dediğim gibi riskler kötü ve ağır ama bunları fırsata çevirmek de esasında hepimizin elinde. Ben de burada Türkiye'nin özellikle bu lojistik konumunun ve stratejik lokasyonun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye gerçekten doğu, batı, kuzey, güney her şeyin tam ortasında çok önemli bir lokasyonda. Türkiye bize göre çok önemli bir lojistik merkezi zaten. Bunun daha da arttığını, daha da öneminin ortaya çıktığını esasında bütün bu olaylar bize gösteriyor.
2: Serdar Bey, aslında verdiğiniz mesajlar çok önemli. Dijitalleşme ve sorunlar karşısında hızlı çözüm bulup adapte olabilme. Bu refleksleri, bu kasları geliştirmek hakikaten çok önemli söylediğiniz gibi. Şimdi Türkiye'nin konumundan da bahsettiniz. Hemen yanı başımızda gerçekleşen bir savaş var ve dünya petrolünün 1/5'inin dünyayı krize uğratacak bir tıkanıklık var orada. Şimdi uzun zamandır konuşulan konulardan bir tanesi de dünyada yeni rotaların bulunma meselesi. Bu konuda acaba hani sizin çalışmanız, sizin bakışınız, sizin gözleminiz, bu konuda yeni atılan adımlar var mı? Çünkü sanki Türkiye değil sadece, dünya da buna biraz mecbur kalmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
6: Kesinlikle öyle. Dediğim gibi yani denizcilik sektörü bu konularda hakikaten lider sektörlerden bir tanesi. Bu 28 Şubat'taki bu İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çatışması olmadan önce zaten Kızıldeniz'de bazı sorunlar vardı, güvenlik sorunları vardı. İşte bu Hutilerin yaratmış olduğu risklerden ötürü zaten önemli armatörler, dünyada bu Alliance dediğimiz dünyanın ilk 10 armatörü çeşitli Alliance'larla servislerini birleştirdi. Ve bu büyük firmalar bu Kızıldeniz'deki riskleri bertaraf etmek için artık Kızıldeniz ve Suez rutunu kullanmadılar. Ne yaptılar? Onun yerine bütün Afrika kıtasını dolaştıkları çok daha uzun bir rota takip etmeye çalıştılar. Özellikle uzak doğudan Türkiye'ye gelen seferlerin sürelerinin 14 ile 20 gün arasında transit time'ların uzadığını görüyoruz. Bu ne demek? Şimdi siz eğer uzak doğudan Türkiye'ye bir konteyner hattı işletiyorsanız ve bu konteyner hattının haftalık seferlerle yapılmasını istiyorsanız sizin hesap kitaba göre belirli sayıda bir filo oluşturmanız gerekiyor. İşte 14-15 gemiden oluşan bir filoyla haftalık bu konteyner servisini yönetebilirsiniz. Fakat eğer rotasyonunuz uzadıysa, işte 15-20 günler seviyelerinde transit time'ınız yükseldiyse bu sefer filonuzu aldığınız gemi sayısını arttırmak durumundasınız.
2: Doğru.
6: Nitekim bu dediğim gibi armatörler de bunu yaptılar. Yani burada sorunuza cevap şunu söylemek istiyorum. Zaten 28 Şubat öncesi Kızıldeniz ve Suez geçişi büyük armatörler tarafından zaten kullanılmıyordu. Sebebi de işte bu dediğim riskli bölgelerden kaynaklı. Evet, şu anda dünyaya genel olarak baktığımızda sadece Körfez bölgesine değil ama malum işte bu iklim değişikliğinden ötürü işte buzullarda erimeler var. Özellikle Arktik bölgesinde çeşitli işte buzların erimesinden ötürü önemli bazı ticaret yollarının açıldığını, artık buzların erimesinden kaynaklı yeni ticaret rotalarının oluştuğunu görüyoruz. Bu noktada artı aynı şekilde Rusya-Ukrayna krizinden de Türkiye çok ciddi muzdarip oldu ve çok yakınında zaten. Ama burada Türkiye'nin önemi artarak devam ediyor. Evet. Şimdi özellikle Çin'in ürünlerini tüketici ülkelere aktarmak adına inşa ettiği çok önemli bir proje var. İşte One Belt One Road dediğimiz işte kuşak projesi. Bu kuşak projesinde çeşitli rotalar var. Bu rotalardan bir tanesi Kuzey, Orta Koridor ve Güney Koridor. Bunların arasındaki Orta Koridor'da Türkiye de yer alıyor. Ve bu noktada Türkiye için inanılmaz önemli fırsatlar var. Ve Türkiye bu fırsatlardan daha fazla faydalanmak adına gerek demir yollarını, gerek karayollarını, gerek liman altyapılarını arttırma yönünde önemli adımlar atıyor. Burada hakikaten
2: çok güzel.
6: Derneğimizde özel sektörle Ankara arasında çok önemli köprü yaratan bir vaziyette. Bu noktada hükümetimizin de önemli adımlar attığını, önemli yatırımlar yaptığını görüyoruz. Onları bu şekilde desteklemeye ve ticaretin nereye doğru aktığını, ülkemizin ne türlü fırsatlar olabileceğini aktarmaya devam edeceğiz.
2: Çok teşekkür ederiz. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ayırtman, kıymetli bilgiler verdiniz, bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
6: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Keyifliydi. Sağ olun.
2: Ve süremizin sonuna geldik değerli izleyenler. Hoşçakalınız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu.
1: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
2: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
1: Elveda Güzel Vatan'ın yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Abaküs'ün ilk olarak inci taneleriyle yapıldığı doğru mu?
3: Rivayete göre doğru. Hesap yapmaya yarayan ilk mekanik alet olan abaküs, M.Ö. 3000'li yıllarda keşfedildi. Çin İmparatoru için çalışan Li Song'un abaküsü, bir tepsiye doldurduğu çamurun üstüne 10 sıra halinde inci tanelerinden oluşuyordu. İlk hesap makinesini ise 1624 yılında Alman Wilhelm Schickard buldu. Uzun yıllar bu buluşun Fransız matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'a ait olduğu düşünülse de, Schickard ondan 18 yıl önce davranmış ve icadına hesap yapan saat adını vermişti. Schickard'ın makinesi Pascal'ınkinden yalnız daha eski değil, 4 işlemin hepsini yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilmesi bakımından daha ileriydi. Bugün bildiğimiz hesap makinesini ise mikroçipin mucidi Amerikalı Jack Kilby 1967'de mikroçipleri kullanarak üretti. Bundan 3 yıl sonra da Amerikan ve Japon menşeili iki firmanın ortak çalışmasının ürünü olarak cepte taşınabilecek ilk elektronik hesap makinesi Packetronic adıyla piyasaya sürüldü. MIT öğretim üyesi David Wilson'a göre hesap makineleri hesapta devrim yarattı.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bahar havası geri geldi. Güneşin altında ve özellikle araçların içinde hava sıcak hissedildiğinden kısa kollu kıyafet giymek isteyebilirsiniz. Ancak geceler henüz ısınmadı. Akşamlar için hala ceket ve mont türü kıyafetlere ihtiyaç var. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Amerikan basınına dün yansıyan anlaşma mutabakatı önerisine İran'ın yanıtını bekleniyor. Axios haber sitesine göre ABD Başkanı Donald Trump haftaya yapacağı Çin ziyaretini tamamlamadan ilerleme kaydetmek istiyor. Aksi halde Trump'ın saldırı seçeneğini gündeme alabileceği belirtiliyor.
1: Amerikan basını Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı müzakere edildiğini yazdı. Tahran'ın 14 maddelik mutabakat zaptına yanıtı bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iyimser konuştu. Fox News'a verdiği demeçte bir hafta içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Ancak Oval Office'te soruları yanıtlarken süre vermedi. Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Trump'ın Çin ziyareti sona ermeden diplomatik ilerleme istiyor. Aksi halde Trump'ın yeniden askeri operasyonu gündemine alacağı belirtiliyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, İran'dan 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor. Amerikalılara göre İran, bütün mesajların güvenlik gerekçesiyle saklanan dini lider Müşteba Hamaniye'ye iletilmesi gerektiği için yavaş yanıt veriyor. İran'dan gelen mesajlarda umut verici değil. Müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Garibaf, sosyal medya hesabında taraflar anlaşmaya yakın haberlerini tiye alan bir paylaşım yaptı. Garibaf, "Güven bana birader" operasyonu sona erdi. Şimdi yeniden Fox News operasyonda dönüldüğü ifadeleriyle hem Trump'ın Hürmüz'ü açma girişimine hem de haberi duyuran Axios sitesine atıf yaptı. Meclisin güçlü isimlerinden İbrahim Rıza'yı da öneri için gerçeklikten çok uzak Amerikalıların istek listesi dedi. Ancak Dışişleri'nin açıklaması önerinin değerlendirildiği, yanıtın Pakistan'a iletileceği şeklinde. Axios, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Trump ve danışmanlar arasında çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını yazdı. Netanyahu'dan "Aramızda tam koordinasyon var, sürpriz yok" açıklaması geldi. Netanyahu, "Aynı hedefleri paylaşıyoruz. En önemlisi zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması ve İran'ın zenginleştirme kapasitesinin bertaraf edilmesi" dedi. Mutabakat sattığında Washington'ın önceki taleplerinden bazılarının olmaması dikkat çekti. Metinde İran'ın füze programından ya da vekil güçlerine destekten bahsedilmiyor. Kaynaklara göre metinde zenginleştirilmiş uranyum stokuna da atıf yok. Taraflar mutabakat sattığı üzerinde anlaşırsa anlaşma için 30 günlük ayrıntılı müzakere süreci başlayacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkililere göre mutabakat zaptıyla taraflardan ödün vermeleri beklenmiyor.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin dini lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü açıkladı. Açıklama, Pezeşkian'ın savaşın başından beri Hamane ile yaptığı yüz yüze bir görüşmeye dair ilk açıklaması olarak kayıtlara geçti. İran medyasında yayınlanan haberde Pezeşkian'ın kısa süre önce Müşteba Hamane ile bir araya geldiğini söylediği belirtildi. Pezeşkian, görüşmenin tevazu içinde ve çok sıcak bir atmosferde geçtiğini söyledi. Savaşın ilk gününde ağır yaralandığı belirtilen Müşteba Hamane henüz kameralar karşısına geçmedi. Hamane'nin mesajları yazılı olarak paylaşılıyor. Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Üniversite öğrencisi genç kızın kaybolduğu günün sabahında patronuna kısa mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Artık gelemeyeceğini ifade eden Gülistan'ın bu son mesajı soruşturma dosyasına girdi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da genç kızın telefonunu adım adım takip ettiği belirlendi.
2: Karnım acıktı.
1: Çalıştığı kafenin sahibine "Ben artık gelemeyeceğim" dedi. Bu onun son mesajıydı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün telefonundan attığı mesaj ortaya çıktı.
3: Tamam.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kız 5 Ocak 2020 tarihinde, yani kaybolduğu günün sabahında bir mesaj gönderdi. Çalıştığı kafenin patronuna "Ben artık gelemeyeceğim" dedi. Mesajın gönderildiği saat 08.13'tü. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre genç kız saat 11.06'da sevgilisi Zeynal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. 3 dakika sonra buradan ayrılarak yolun karşısına geçti ve Elazığ istikametine giden minibüse bindi. Gülistan'ın telefonundaki son sinyal ise saat 12.21'de alındı. Ancak konum tespit edilemedi. Zaynal Abakarov'un jandarmaya verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendi cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde Gülistan'ın hem mesajlarını hem de konumunu anlık olarak takip ettiğini söyledi. Doku'nun telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu belirtti. Dosyanın en kritik delili Abakarov'un telefonundaki Gülistan'a ait mesajlardı. Telefonsa adliye emanetteydi. Ancak telefondaki mesaj kayıtlarının 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Zaynal Abakarov ifadesinde belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını söyleyerek silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi.
0: Çağla Sualtay 15 yaşındayken İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Katilleri 26 yıldır bulunamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları soruşturma biriminin girişimiyle olayla ilgili davada yeni bir adım atıldı. Öldüğü belirlenen 4 şüphelinin mezarı açılıp DNA örnekleri alınacak. Maktul Çağla Sualtay'dan çıkan örnekle karşılaştırması yapılacak.
3: 3 ayrı DNA bulundu. Şunu işaret ediyor, bir kişi değil bu. Vefat edenler var, onlardan fetika bir istiyoruz.
4: 26 yıldır evlat acısı çeken Gülnur Saygı'nın o talebi adli makamlarca kabul edildi. 5 Haziran 2000'de Şişli'deki evinde 15 yaşında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın faili olabilecek, cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı açılacak. Fetika bir işlemiyle DNA örnekleri alınıp cinayet yerinde bulunanlarla karşılaştırılacak.
3: Bakanlıktan haber geldi. Yeni bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun içinde Çağla dosyası da var diye haber geldi. Çok heyecanlandım. Anlatamam size.
4: Maktulün üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişininkiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller bir kez daha incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
3: Bir taraftan da tabii telaşlanıyordum zaman aşımı için. 3,5 yılımız kaldı.
4: Mezarı açılıp DNA örneği alınacak 2 kişinin Çağla ile aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de mahalleden olduğu açıklandı. Cinayetle ilgili tüm veriler Interpol veri tabanına da yüklenerek faillerin yurt dışında aranmasına da başlanmıştı.
0: Ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in damadı Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Dosyanın yeniden incelenmesi talep edildi.
1: 1993 yılında uçak kazasında şehit olan jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in dosyası yeniden açılabilir. Bitlis'in damadı bunun için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelemesini talep etti. Kara kutunun nerede muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve dinlenmesini istedi. Nefes gazetesinin haberine göre Bitlis'in damadı Rıza Şahin, Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe gönderdi. Dilekçede bir televizyon programına katılan konuklardan birinin kara kutuyu dinleyen üst düzey bir komutanla konuştuğunu ve kara kutunun hala devlet korumasında olduğunu iddia ettiğini belirtti. Şahin dilekçesinde kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, kara kutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti. Dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehit düşmüştü. Bitlis'in ölümüne neden olan kazanın pilotaj hatası ve buzlanma olduğu belirtilmişti. Ancak kazayla ilgili birçok iddia gündeme getirilmişti.
0: Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ulaştırma Forumu devam ediyor. Şimdi Almanya'ya götüreceğiz sizleri. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak. Sözü Ahmet ve konuğuna bırakalım.
5: Ahmet Ahmet Arpat, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Uluslararası Ulaştırma Forumu Almanya'nın Leipzig kentinde toplandı. Küresel ulaştırma ve lojistik politikalarının gelişmelerinin değerlendirildiği bu toplantıya Türkiye'yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katılıyor. İki gündür devam eden toplantılarda oldukça önemli görüşmeler yapıldı ve sabah saatlerinde bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk. Türkiye açısından da önemli, sevindirici bir haber var. Türkiye forumun yeni dönem başkanı olarak sabah saatlerinde yapılan oylamada oy birliğiyle seçildi. Hepsini konuşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yayın konuğumuz. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Yayına katkınız için şimdiden teşekkür edelim.
6: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkürler. Şimdi 69 üyeli bir forum. Türkiye kurucu üyelerinden 20. buluşma bu. Ve iki gündür özellikle İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Savaşı sonrasında yeniden değerlendirilen küresel tedarik yolları konusu gündemdeyken biz önemli bir haber aldık. Türkiye dönem başkanı oldu. Bununla başlamak istiyorum. Türkiye'nin dönem başkanlığı ne anlama geliyor? Dünyada ulaştırma ve lojistik anlamında yeni arayışların devam ettiği bir süreçte Türkiye'nin dönem başkanlığının önemini bir konuşalım.
6: Öncelikle ülkemize hayırlı olsun. 2027-2028 dönem başkanı olarak Türkiye oy birliğiyle sizin de dediğiniz gibi seçildi. Bugün yapılan toplantıda 69 olan sizin bahsettiğiniz üye sayısı da 3 yeni katılımla 72'ye yükselmiş oldu. Gerçekten kıymetli bir forum burası. Ulaştırmanın her şeyinin konuşulduğu bir forum. Tabii gün boyu olan etkinlikler var. Hem görüşmelerimiz var. Bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını da gerçekleştireceğiz. Gerçekten dünyadaki hiçbir ülke, en gelişmiş ülkede dahil olmak üzere kendine yeter halde değil, mutlaka bir şekliyle bağlantısal olması lazım, bağlantılarının olması lazım. Bu forumlarda bunların geliştirilmesine çok da imkan veren, işte kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, güneyimizde ABD, İsrail, İran savaşının devam ettiği bir süreçte bağlantısallığın ya da ulaştırma koridorlarının ne kadar kıymetli olduğunu burada herkes gördü ve herkes artık yeni arayışların içerisinde olduğunu söyleyebilirim.
5: Evet. Şimdi bu arayışlar çerçevesinde şunu özellikle sormak istiyorum. Bu forumdan önce savaş öncesinde gündeme gelen bu yeni ulaşım yolları, yeni koridorların tartışıldığı bir süreç vardı. Ama savaşla birlikte bunların aslında biraz daha öne çıktığı, biraz daha önem kazandığı bir döneme girdik. Türkiye'de bu projelerin tam odağında baktığımız zaman birçok uluslararası, çok taraflı katılımı olan projelerin tam odağında neler tartışıldı? Türkiye'yi öne çıkaran ne tür tartışmalar oldu? Ve şunu da sormak isterim. Bu uluslararası koridor projelerinden bu son süreçle birlikte öne çıkanlar oldu mu?
6: Teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye bulunduğu coğrafi konum, stratejik konum gerçekten Avrupa, Asya, Orta Doğu'yu da beraber kattığımızda hatta Afrika'nın çok önemli bir bölümünü kapsayan bir ülke ve önemli bir lojistik merkez, sadece bir geçiş noktası değil. Bu anlamda esasında yaşadığımız bu sıkıntılar bunu birazcık daha öne çıkardı. Ama biz bugünü değil ama bugünleri düşünerek gerçekten birçok öngörüde bulunduk. Gerek ülkemize birçok yatırım yaptık, gerekse de öncelikle bölgesel sonra da küresel bağlantısallık noktasında gayret içerisinde olduk. Bakın en basitinden söyleyeyim. Bugün biz kalkınma yolunu yani Irak'ın Fav limanından başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye oradan da bütün Avrupa'ya gidecek olan projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı'nı bu kadar üst perdeden konuşmamış olurduk. Yani o projeyi bir an önce hayata geçirmemiz gerektiği noktasında artık herkes neredeyse hemfikir olmuş durumda. Tabii Doğu Batı aksına baktığımız zaman Orta Koridor noktasında da Orta Koridor'un Hazar geçişli tarafında Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye gerçekten vazgeçilmez ülkelerden bir tanesi. Biz de bunu öngörerek zaten Bakü-Tiflis-Kars hattını bitirerek bu hattı işlevsel hale getirmiştik. Şimdi bunu mutlaka daha güçlendirmeyi planlıyoruz. Burada yapılan görüşmelerde de biz şunu gördük, biz de bunu zikrettik. Sadece mevcut altyapımızı güçlendirmek değil, mutlaka alternatiflerini de geliştirmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi de Zengezur Koridoru. Biz Türkiye tarafında başladık. Zaten halihazırdaki başkan Azerbaycan, mevkidaşım Nabiyev, Sayın Nabiyev. Dolayısıyla onunla da konuştuk. Onlar Nahçıvan'da başlıyorlar. Sonrasında da Zengezur geçişi de bittiği zaman o koridoru da alternatif ve yüksek kapasiteli bir şekilde inşallah bağlamış olacağız.
5: Sayın Bakan, sizin aslında geçtiğimiz günlerde basına yaptığınız açıklamalarda gündeme getirdiğiniz bir proje var. Buna ilişkin bildiğim kadarıyla ilgili ülkelere de ziyaretlerde bulundunuz. Yeni modern Hicaz yolu olarak sizin isimlendirdiğiniz bir proje. Onu özellikle şu bağlamıyla sormak isterim. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili bu savaş sürecinde yaşanan gelişmelerden sonra Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek projelerden biri midir yeni modern Hicaz yolu projesi?
6: Şunu bir tespit edelim bir kere Ahmet Bey. Deniz taşımacılığındaki kapasiteyi karada yakalamak gerçekten zor. Ama siz olmazsa olmazları karşılamak için ve kriz anlarını yönetebilmek için kara taşımacılığını mutlaka güçlendirmeniz ve alternatiflerinle beraber ortaya koymanız gerekir. Onun için burada da bahsettiğiniz modern Hicaz demiryolu, Türkiye, Suriye, Ürdün, ilk etapta üçlü bir bakanlar toplantısı yaptık. Sonrasında da Suudi Arabistan Bakanı ile beraber bir görüşme gerçekleştirdik ve bunun dörtlü yola devam etme noktasında karar aldık. Yani Türkiye'den Riyad'a kadar bir demir yolu. Ama onun öncesinde bu zaman alacaktır. Çünkü orada hala hazırda demir yolunun olmadığı bölümler var. Zaman alacaktır. Kara taşımacılığında hemen bir pilot uygulama hayata geçirdik. Deneme seferleri yaptık ve başarıyla bunu gerçekleştirdik. Kara taşımacılığını Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bunu organize ettik ve bundan sonra çokça hızlandıracağız. Ama ilerleyen süreçte demir yolunu yapıp sonra buraya Umman'ı da katarak esasında komple bir Hicaz demir yolunun daha büyük boyutlusunu hayata geçirelim istiyoruz.
5: Modernize edilmiş ve daha büyük boyut kazanmış bir halini hayata geçirelim.
6: Peki. Kesinlikle.
5: Hürmüz'den bahsetmişken aslında biz savaşın başından bu yana sık sık konuştuğumuz, haberlerini yaptığımız bir konu. Hürmüz Boğazı kapanmasıyla birlikte bölgede kalan Türk sahipli gemiler. Evet. Başlangıçta yanlış hatırlamıyorsam 15 gemiydi 15'te. Ama şu anda sayı azaldı gibi.
6: Şu anda 12. 4 tane gemimizin çıkma talebi yok. Niçin? 2 tanesi enerji üretim gemisi, power ship dediklerimiz. 2 tanesi de gemilerden gemilere aktarma yapan gemiler. 8 gemimizin çıkma talebi halen güncel. Takip ediyoruz ama malum süreç sıkıntılı. Onları hayati bir riske sokmadan çıkarma yolunda gayret ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. Ama insani ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da sürekli irtibat halindeyiz ve bir problemlerinin olmadığını söyleyebilirim.
5: Yine bölgede kalan uçaklarımız vardı ama onların tamamını çıkardık.
6: Ya, 2 tane İran'da vardı, evet. 1 tane de Irak'ta vardı. 3'ü de geldi, bir problem yok.
5: Peki. Şimdi bu...
6: Belki uçaklardan bahsetmişken hava sahaları ile ilgili bir bilgiyi de verelim. Esasında birçok ülkenin hava sahası açılmış. Ama ön kontroller, ön izinlerle düzelteyim. Operasyonlara birçok hava şirketimiz de ülkelerin belli illerindeki belli havalimanlarına operasyonlarına da başladı. Önümüzdeki günlerde de başlayacak. Yani yeni bir bu savaş noktasında yeni gelişme olmasa inşallah tamamını da açmış olacağız.
5: Peki. Şimdi havacılık konusuna girmişken orada tabii sadece hava sahasının açık kapalı olması dışında bazı yeni problemler ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, oradan petrol akışının sekteye uğraması nedeniyle biz akaryakıt fiyatlarında değişimi gündelik hayatta gördük çok yakından. Ama işin bir başka boyutu jet yakıtı sorunu.
6: Evet.
5: Şimdi sizin yine süreç içinde ona ilişkin açıklamalarınız oldu ama bu fiyat artışının özellikle havayolu şirketlerinin hat iptali, hat kapanması gibi sonuçları da oldu. Özellikle bizim bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları açısından durum nedir? Bu konuda üstünde durduğunuz önlemler var mı? Yeni süreçte devreye girecek.
6: Öncelikle jet fiyatlarının, jet yakıtı fiyatlarının normal petrolün artış oranından daha fazla arttığını söyleyebilirim. Hani bu biraz arz talep meselesi, biraz da üretimdeki miktarla ilgili. Tabii biz Enerji Bakanımızla da istişare ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bir jet yakıtı problemimiz güncel olarak Türkiye'de yoktur. Çok rahat bir şekilde bunu söylüyorum. Ancak arz ve talep noktasında gerek iç hatlarda gerekse dış hatlarda talep belli noktalarda azalmış durumda. Azaldığı zaman uçakların doluluk oranları da azalıyor. Gerek dış hatlarda gerekse de iç hatlarda başta Türk Hava Yolları olmak üzere belli kısıtlamaları belli süreliğine öngörüyorlar. Elbette bu bizim yaz turizmimizi, tatil turizmimizi aksatmayacak şekilde. Özellikle dış bağlantılar noktasında bizim için kritik olan ülkelerin başkentlerini kapsamayacak şekilde Türk Hava Yolları ve diğer operatörlerimiz bir çalışma yürütüyorlar. Bunları peyderpey hayata geçirecekler ve gelişen duruma göre de bunları revize ederek tekrar eski durumuna geri getirmiş olacağız.
5: Peki. Şimdi biraz sosyal medya düzenlemesi ve 5G ile ilgili sorularım da olacak ama tekrar en başa dönüp şunu sormak istiyorum. Şimdi dönem başkanlığını 2027-2028 için aldık Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun. Türkiye'nin son 20 yılda ulaştırma altyapısı konusundaki deneyimi çerçevesinde bakınca bugünden hemen ilk günden kafanızda şekillenen dönem başkanlığı uygulamaları oldu mu? Neleri anlatacağız, neleri öne çıkaracağız?
6: Bir kere biz gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı yaptık. Gerçekten çok büyük bir rakam. Yani ülkemizde genel anlamda ulaştırmada çok iyi bir seviyeye geldik. Elbette yapmamız gerekenler var. Ama sizin sadece kendi ülkenizin iyi konuma gelmesi yeterli değil. Öncelikle komşularınızın, bölgenizin sonrasında da dünyanın bu anlamda. Tabii biz en çok zorlandığımız nokta Türkiye olarak, ülkeler olarak da böyle. Bazı korumacı yaklaşımlardan dolayı özellikle tır şoförlerinin vize problemlerinin olduğunu, yine gemi insanlarının aynı şekilde vize problemlerinin olduğunu zaman zaman biz bunları yaşıyoruz. Yine gümrük prosedürlerinin istenen hızda olmadığını, dijitalleşmenin yine istenen hızda olmadığını, istenen seviyede olmadığını görüyoruz ve Türkiye'nin bu konuda geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok uygulama var. Biz bunları bu 72 ülkeye başta Avrupa olmak üzere yaygınlaştırma noktasında ve daha gelişmiş sistemleri de yine Türkiye'ye kazandırma noktasında bir gayret içerisinde olacağız. Zaten bu forumun da esasında Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun da en temel görevlerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebilirim. Yani siz ticareti yapmışsınız, almışsınız, satmışsınız, taşımakta zorlanıyorsunuz. İşte Türkiye'den çıkan bir tır Almanya'ya 2 günde bilemediniz 3 günde gelebilecekken o gümrük geçişlerinden, vizelerden 1 hafta 10 günde geliyor. Bunları İnşallah ortadan kaldırmış olacağız.
5: Peki. Şimdi 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bir yasal düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayımlandı. Ama uygulanması konusunda ikincil mevzuat ihtiyacı var mı? Nasıl olacak? Nasıl uygulanacak? Bunun süreçinde kontrolleri nasıl yapılacak? Siz bakanlık olarak ne kadar devrede olacaksınız? Diğer bakanlıklarla o anlamda hem işbirliği hem koordinasyon çalışmalarında neler yapılacak?
6: Tabii şuna dikkat etmeye çalıştık. Bu konuda birincil olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla konuyu yürüttük. Ama iş işleridir, adalettir, gençlik spordur hepsinden katkı almış olduk. 6 aylık bir uygulama süresi var, siz de takip ediyorsunuz. Tabi burada belli ikincil mevzuat düzenlemeleri olacak. Şuna dikkat ettik, kanun düzenlemesini hani meclis grubumuz takip ederken şuna dikkat ettik. Ya çıkacak olan kanunun pratikte uygulanabilir olması noktasında ciddi gayret sarf ettik. Kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği noktasında ciddi gayret sarf ettik. Ve inşallah bunları tesis etmiş olacağız. Hani bu geçiş bir 6 aylık süreyi de doğru kullanarak problemsiz bir şekilde inşallah hayata geçireceğiz.
5: Peki. Sayın Bakan, son olarak şunu sorayım. Şimdi 5G 1 Nisan itibariyle hayatımıza girmişti. Bir aydan biraz daha uzun bir süredir hayatımızda. İlk uygulama verileri başlama öncesindeki öngörülerle uyumlu mu? Yani hedefleri yakalayabildiğimiz bir 5G deneyimi yaşıyor muyuz bir aydır?
6: Şöyle biraz hani ilk günler ya da ilk birkaç ay bir geçiş olacağını öngörüyoruz zaten. Ama 81 ilin merkezlerini ve ilçelerin birçoğunu kapsamış durumdayız. Bazen şu eleştiriyi alabiliyoruz. Hani ya burada bizim yeterince hıza erişemedik şeklinde eleştiri alabiliyoruz. Şehrin bazı lokasyonlarında bu söz konusu. Ama her geçen gün geliştiriyoruz. Bunlar öngördüğümüz bir süreçte. Öngördüğümüz gibi devam ediyor. Her geçen gün daha iyileşiyor. İki il içerisinde de bütün Türkiye'nin tamamı inşallah 5G ile kapsamış olacağız.
5: Peki. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Dönem başkanlığı için de yeniden hayırlı olsun dileklerimizi iletmiş olalım.
6: Ülkemiz hayırlı olsun. Siz imkan verdiniz. Biz teşekkür ediyoruz.
5: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Evet. Uluslararası Ulaştırma Forumu küresel ulaştırma ve lojistik politikalarının tartışıldığı en önemli arena Almanya'nın Leipzig kentinde toplandı. Dünden itibaren toplantılar devam ediyor. Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temsil ediyor forumda ve bu sabah yapılan oylamada Türkiye 2027-28 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Hem bu konuyu hem de burada tartışılan diğer konuları Sayın Bakan'la konuştuk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yayın konuğumuzdu.
0: Gelişmelerle devam edelim bültene. Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor. Isparta'da yaylada mahsur kalan iki çoban 650 küçükbaş hayvanıyla birlikte 30 saat sonra kurtarıldı. Ağrı'da da eriyen kar suyu nedeniyle sel meydana geldi. Tunceli'de ise kar nedeniyle yollar kapandı.
7: Evet abi, çobanın birisi de şu gelen arkadaşımız.
1: Yaylada tepeye yakalandılar. Heyran nedeniyle mahsur kaldılar. İki çoban ve 650 koyun saatler sonra kurtarıldı. Görüntüler Isparta'nın Yarıkaya köyünden. Çoban Bilal Akpınar ve Ömer Şahin hayvanları otlatmak için 1200 rakımlı Sultan Dağ yaylasına çıktı. Ancak yoğun kar ve tipi etkili olmaya başlayınca geri dönmek zorunda kaldılar. Bu sırada yaylayı köye bağlayan yolda heyelan meydana geldi. İki çoban ve 650 küçükbaş hayvan bölgede mahsur kaldı. Geceyi ateş yakarak geçiren iki çoban için AFAD ve valilik ekipleri harekete geçti. Çobanlar ve hayvanları 30 saatlik mücadele sonucu kurtarıldı.
8: Çok şükür Yarıkkaya köyünde mahsur kalan koyunumuzu köylülerimizin gayretiyle

0: Bölgesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışması başlattı.
1: Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi yolda. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ancak her birini E-Devlet'e tanımlamak zorunda. Düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi bekleniyor.
0: Sosyal medyaya kimlik doğrulama geliyor. Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformlarına giriş E-Devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacak. Böylece kullanıcı temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak. Bir kullanıcı isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek. Ancak her birini E-Devlet'te tanımlaması gerekiyor. TC kimlik numarasıyla doğrulanmayan hesaplar kapatılacak. Yasal düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor. Yasama yılı sona ermeden de meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek. Bireysel hesap kullananlar var olan hesaplarını E-Devlet'e tanımlamak zorunda olacak. Kurumsal hesaplar için de künye bilgileriyle hesap arasında eşleşme sağlanacak. Bir kişi E-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek. Uygulama için 9 aylık bir takvim süreci öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak. İkinci 3 ayda platformlar kimlik doğrulama sistemini kuracak. Son 3 ayda da kullanıcılar kimlik doğrulama sistemine entegre edilecek. Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle gerekli altyapının hazırlanması için görüşmeler yapılıyor. Düzenlemede uyum sağlamayanlara bant daraltma gibi yaptırımlar da öngörülüyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Kale Kilit. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: LÖSEV hayat verir.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam.
12: Spor haberleri başlıyor.

0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor.
1: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli genel kurula bir ay kaldı. Hareketli bir hafta geçiren Sarı Lacivertliler'de Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
2: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
1: Yıldırım'ın birlik çağrısına olumlu yanıt veren Barış Göktürk, adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor. Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
3: Fenerbahçe'mizin olduğu her yerde umut vardır arkadaşlar. Bugün de benden istenen bir şey varsa arkadaşlar, geçmişte yaptığım gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğim.
1: Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koçsa gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor. 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var. A milli takımın 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
0: Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde finalin adı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 5-4'ün rövanşında 1-1 berabere kalan son şampiyon Paris Saint-Germain üst üste ikinci finalinde Arsenal'la eşleşti.
1: Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde finale ambargo koydu. Yarı finalde Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fransız devi üst üste ikinci kez finale yükseldi. İlk maçtaki 5-4'lük galibiyetin avantajıyla Almanya'ya giden Saint-Germain, Dembele'nin 3. dakikadaki golüyle tur biletini aldı. Harry Kane'in 90+4'teki golü finalisti değiştirmedi.
4: Gole ihtiyacımız varken golü erken bulduk. Skoru korumaya ihtiyacımız varken iyi savunduk. Bayern Münih gibi bir takıma karşı gösterdiğimiz sert duruş inanılmazdı. Şimdi yeniden Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bu oyuncuların ve kulübün seviyesini gayet iyi özetliyor.
1: Luis Enrique'nin takımının sıradaki hedefi turnuva tarihine geçmek. Şampiyonlar Ligi'ni 2000'li yıllarda Real Madrid dışında üst üste iki kez kazanan başka bir takım yok. Tarihi finaldeki rakipse 20 yıl sonra finale dönen Arsenal. Devler Ligi'ndeki ilk İngiliz-Fransız finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak.
0: Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Maç saat 22'de başlayacak. Shakhtar Donetsk turu uzatabilmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Ukrayna ekibi tur biletini alırsa Arda Turan Fatih Terim'den sonra Avrupa kupalarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak. Konferans Ligi yarı finallerindeki diğer eşleşmede Strasbourg'la Rayo Vallecano saat 22'de karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak. Yarı final rövanş maçlarında Freiburg Braga'yı konuk ederken Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Braga ilk maçta evinde Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Forest ise Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Rövanş maçları saat 22'de oynanacak. Kazanan takımlar 20 Mayıs'ta İstanbul'daki finalde karşılaşacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda bugün 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Žalgiris'i elinden kaçırdı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren Sarı Lacivertliler maçı 81-78 kaybetti. Seri 2-1'e geldi. 4. maç yarın yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğaz hattında sabah sisine dikkat. Görüş mesafesi aniden düşebilir. Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar yolu kayganlaştırıyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde gece ayazı sürüyor. Zirai-don riski devam ediyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Bu dönem Türkiye'nin dört bir yanındaki ayıların kış uykusundan uyandığı bir dönem. Peki kış uykusundan yeni uyanmış bir ayıyla doğada karşılaşıldığında ne yapmak gerekir? Hem onlar hem de kendi açımızdan en güvenli mesafe ve davranış biçimi nedir? Veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
5: Şu anda özellikle kış uykusundan çıkan yavrulu ayılar risk oluşturuyor. Zaten ayıların saldırma refleksinin oluşmasında iki tip ayının bu durumu ortaya çıkıyor. Bir yavrulu ayılar, onlar yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Özellikle işte doğada şu an mesela insanlar mantar toplamak için ayıların uyandığı, dolaştığı bölgelere akın ediyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Tabii burada yavrulu ayıyla, anneyle yavruyu arasına girmek, yavruya çok yaklaşmak ayı için yavrunun zarar görebileceği gibi bir durum ortaya çıkarıyor ve tepki vermesine neden olabiliyor. O yüzden yavrulu bir ayı gördüğümüzde özellikle anneyi görmesek, yavruyu fark etsek bile o bölgeden hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Yavruya kesinlikle yaklaşıp işte onunla bir fotoğraf çekeyim, onunla bir temas kurayım gibi bir girişimde kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bir de tabii şu an ayılar açlar. Eğer bölgede bir kıştan kalma bir leş bulmuşlarsa o leşi savunmak için yine o leşe yaklaşan insanlara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tabii bizim hareket ederken yine bu ayıların dolaşması muhtemel alanlarda eğer illa biz bir aktivitede bulunacaksak da bu alanlarda özellikle karşılaşma riskine daha böyle nasıl diyeyim çalılık, ağaçlık, kayalık yani ayıyı belli bir mesafeden göremeyeceğimiz ani karşılaşma riski olan yerlerde de elimize bir düdük alıp bu bölgelere girmeden o düdüğü çalarak varlığımızı ayıya hissettirmemiz önemli. Sizin oradaki varlığınızı ayı fark ederse zaten yapacağı ilk iş kaçmak olacak. Yani ayıların hiçbir zaman insanları hedef alma, onu bir av olarak görme gibi bir durumu yok. Ayılar için insan her zaman bir tehdit ve kaçılması gereken bir yırtıcı olarak görüyorlar. O yüzden ani karşılaşmalar, yanlış anlamalar bu saldırıların altında yatan neden oluyor. Dediğim gibi bu yanlış anlamaları engellemek için yavrulu ayılardan uzak kalma, oradaki varlığımızı hissettirme, özellikle ayılarla ani karşılaşma riski olacak çok böyle sık alanlara mümkünse bu dönemde girmeme gibi özellikle ama ayıyla diyelim ani bir karşılaşma oluştu. İşte genellikle bu 30-40 metrenin altındaki karşılaşma durumlarında ayı bunu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçebilir. Bu durumlarda da böyle hızlı koşma ki bütün yırtıcılar için hızlı hareket eden bir canlı av potansiyeli taşıdığından bu saldırı refleksini tetikleyebilir. Böyle durumlarda da ani hareket etmeme, belli bir ses tonunda konuşarak ayıyla yine onun gördüğünüzü, izlediğinizi belli ederek ama direkt göz temasına geçmeden geri geri belli bir tonda yavaş yavaş hareket ederek bölgeden uzaklaşmak yapılabilecek yine en doğru yol.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ali İpek'in Attila İlhan Roman Ödülü kazanan kitabı Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları'ndan çıktı. Ali İpek 1982 Mardin doğumlu. Öyküleri 2000'den bu yana muhtelif dergilerde yayımlandı. Yazarın Hor Kullanma Tarihi adlı dosyası 2012 yılında Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülüne layık görüldü. İpek'in ilk romanı yine iletişimden çıkan Gidelim Buralardan Muhlis idi. Sonrasında Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü, bugün bahsettiğimiz Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi ve General Şivasko geldi. Zaman kaybından ölen kadının hikayesinde Ali İpek, çocukluğunda başına gelen trajik bir olayın travmasını ömür boyu yaşayan, gerçek ile sanrı arasındaki sınırda kaybolan, üzerindeki baskılardan ve yakasını bırakmayan yalnızlığından usanıp kendine hayali bir eş yaratan Saniye Hanım'ın hüzünlü hikayesini anlatıyor. Alman edebiyat kuramcısı ve felsefeci Martin Pushner'in Kültür isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Alt başlığı mağara resimlerinden dijital çağa yeni bir dünya tarihi olan kitabı Türkçe'ye Hümeyra Güngör çevirmiş. Martin Pushner halen Harvard Üniversitesi'nde drama ve karşılaştırmalı edebiyat alanında dersler vermekte. Pushner'in Türkçe'ye çevrilmiş iki eseri daha var. Marx ve Avantgard Manifestolar ile Kelimelerle Dünya Tarihi. Martin Pushner kültürde klasik Yunan'dan Ashoka'nın Hindistan'ına, Tang Hanedanı Çin'inden günümüzün dijital arşivlerine kadar uzanan küresel bir anlatı kuruyor. Bunu yaparken de sanatın ve beşeri bilimlerin estetik birer zevkten çok daha fazlasını temsil ettiğini, bizi biz yapan temel unsur olduğunu öne sürüyor. Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin Kayıp Şehri'nden 20. yüzyıl Nijerya tiyatrosuna, Antik Yunan'ın mermer amfilerinden Bağdat'ın ve Azteklerin görkemli kütüphanelerine kadar çok geniş bir tarihsel dönemi ele alan kitap, sanat formlarının, inançlar ve fikirlerin yüzyıllar boyunca kıtaları aşarak birbirine karıştığını, değiştiğini ve her yeni temasın yeni yaratıcılıkların önünü açtığını gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
19: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
20: NTV Radyo.

0: Instagram. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince aklımıza hep tatlı kullanımı geliyor. Evet, lokumun etrafına kaplıyoruz dedik. Sütlü tatlılarda kullanılabiliyor. Elbette ki bütün o şuruplu tatlıların üstüne de bir tutam şöyle kar yağdı gibi Hindistan cevizi rendesi koymaktan hoşlanıyoruz. Pastane mamullerinde de hep var. Kurabiyeler, hatta makaronlar pastanelerde en sevilen kurabiyeler arasında. Şimdi birazcık da uzak doğuya doğru gidelim. Lezzet uyumlu bakalım. Orada da tatlılarda Hindistan cevizinin çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela Tayland'da onların bir mango ve yapışkan pirinçle yapılan tatlıları var ki aslında son derecede basit. Çünkü mango en güzel, en olgun zamanında, hani şeftalinin en olgun zamanı olur ya, onun gibi ince dilim dilim doğranıyor. O bir kenarda duruyor. Yanına da onların yapışkan bir pirinci var. Böyle tane tane dökülmeyen, birazcık nişastası bol bir pirinç türü. O da Hindistan cevizi sütüyle ve şekerle birlikte pişiyor. Onlar da zaten yapışkan olduğu için sanki dondurma gibi top top da yanına konulabiliyor. İnanılmaz bir uyum. Zaten Hindistan cevizinin uyumuna bakarsak mango gibi, ananas gibi, muz gibi tropikal meyvelerle son derece yakışan bir lezzeti var. Elbette pirinçle de çok yakışıyor. Zaten pirinçli tatlılarda hep kullanıldığını görüyoruz. İşte böyle sütlaç benzeri pek çok tatlı da var gene uzak doğu mutfağında. Ama bir de tuzlu olarak düşünün. Bildiğimiz pilav ama Hindistan cevizli. Gerek tazesinin rendesi, gerek kuru rendesi Hindistan cevizi sütüyle, hatta Hindistan cevizi kreması diyebileceğim daha yoğun bir sütle beraber pilav gibi pişebiliyor. Şimdi buna en çok gene uzak doğu ülkelerinde rastlıyoruz. En çok da Endonezya, Malezya gibi ülkelerde. Özellikle Endonezya mutfağında pirinci neredeyse önünüze Hindistan cevizi olmadan getirmiyorlar. İçine zencefil de girebiliyor. O zaten uzak doğu pirinçleri biraz kokulu kokulu. Bizde de artık var ya, yasemin kokulu gibi. İşte onunla da Hindistan cevizi sütü bir arada olunca gerçekten bambaşka bir şey oluyor. Mesela Endonezya'da olsun, Tayland'da olsun limon otu da kullanılıyor. Adeta limon kabuğu gibi kokan limon otu, sanki parfümlü bir pilav yiyorsunuz gibi oluyor. Son derece güzel. İçine rendesi de konulabiliyor Hindistan cevizinin. O da böyle biraz ağzınıza farklı olarak geliyor. Hatta o önceden de kavrulabilir. Bu şekilde yapılmış Hindistan cevizi sütlü ama içinde de Hindistan cevizi olan, hatta üstüne de birazcık böyle kavrularak Hindistan cevizi talaşı diyeceğim, hani incecik dilim dilim o şekilde Hindistan cevizi koyularak gerçekten çok güzel pilavlar yapıyorlar. Şimdi bunların tabii kokusu çok önemli. Yanında da et olarak ne var? Elbette ki tavuk var. Şimdi tavuğu da Hindistan ceviziyle pişirmek mümkün. Hindistan cevizli köriler var. Küp küp tavuk eti birazcık soğanla, zencefille tavada şöyle çevriliyor. Ondan sonra üstüne Hindistan cevizi kreması konuluyor ve birlikte bir süre daha pişiyor. O Hindistan cevizi sütüyle pişen tavuklar adeta lokum gibi oluyor. Evet, tuzlularda da Hindistan cevizi sütüne bir şans verin. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Ekonomiyi bir yönüyle kaynakların doğru ve özenli kullanılarak insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamak mümkün. Hal böyle olunca kurumsal sosyal sorumluluk, KSS, sürdürülebilirlik, sustainability, sosyal etki gibi kavramlar gündeme geliyor. Öyle ya, işletmeler ister kar amacı gütsünler, isterse kar amacı gütmeyen işletmeler olsun, ister özel, ister kamu, ölçekleri ne olursa olsun bu kural ve kaidenin dışına çıkmıyorlar. Bir fanusun içerisinde etrafımızdan yalıtılmış bir tarzda yaşamlarımızı sürdürmediğimiz gibi kurumların da aynı kurallara tabi olduğunu bir yönüyle sosyal varlıklar olduğunu unutmamak gerekir. İşte bu çerçevede her daim günlük ekonomik akışın ve gündemin yer verdiği, izin verdiği müddetçe bu gibi temel kavramlara dikkat çekmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu çerçevede bugün etki odaklı düşünme ve etki ekonomisi, etki yönetimi gibi başlıklarla adlandırılan modern bir yaklaşımdan bahsedelim. Aslında yabancı bir kavram değil. Biraz evvel ifade ettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilme, kaynakların özenli ve doğru kullanımı gibi ilkelerin üzerinde yükselen ama daha komprime, daha tutarlı, daha çağdaş bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Nitekim tıpkı kalitenin belirli standartlara bağlanması gibi şimdi yönetimin de belirli kalite standartları içerisinde uygulanmasını, başta etki yönetimi, sosyal etki ve değişimin ölçülmesi gibi meseleleri de işin içine katan bir yeni yaklaşımdan bahsediliyor. Bu ISO 53001 yaklaşımı Türkiye'de de yakın bir dönemde devreye girecek. Hatta biraz daha ileri gidiliyor. Örneğin şirket bilançolarında mesela yatırımcıların sadece kâra değil, şirketin dünyaya verdiği toplam zarar ve yarattığı toplam değeri gösteren bir tablonun veya bilginin de olması gerektiği söyleniyor. Yani eğer bir şirket karbon kullanımı ve iş yapmanın sosyal maliyetini bilançosunda gösteremiyorsa bu bilanço hakkaniyetli mi, gerçekleri mi yansıtıyor soruları sorulabiliyor. Tabii etki odaklı düşünme prensibi en ön planda geliyor. Şirketler etki ekonomisi veya etki yönetimiyle ve benzeri 53001 gibi sistemlerle tanışarak aslında etik odaklı yaklaşımın sadece yetmediğini, yani efendim biz her türlü etik ilkeye bağlı olarak çalışırız, atamızdan, dedemizden, babamızdan gördüğümüz gibi annelere, örflere vesaireye gibi hamasi edebiyatların yanı sıra ölçülerek, kanıtlanarak, karşılaştırılarak belirli bir sistem içerisinde işlerin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve etki ölçümünde önemli temel değerler var. Mesela bunlardan bir tanesi, Türkçe'de kelimeye hoş gelmese de daha yakın bir kavram yok. Stakeholder, paydaş analizi. Yani paydaş, şirkette doğrudan veya dolaylı şirketin yaptığı işlerden etkilenen, etki halesi içerisine gelen herkes. Paydaşların bir kere dikkate alınması lazım. Değişimin sancılı ve maliyette olduğunun bilinmesi lazım. Mutlaka değer üzerinden, hep biliyorsunuz katma değerden bahsediyoruz. Yıllardır bu programın mottosu da katma değer temelli. Dolayısıyla katma değer ve stratejik düşünme, bütüncül yaklaşım gibi kavramların gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, aslında konuşulduğunda bunlar böyle fantastik veya ayakları yere basmayan kavramlar değil. Tam tersine sadece konuşulmakla gereği yerine getirilemeyen kavramların ayaklarının yere basması ve sonuç alması isteniyor. Ama sorarsanız hani enflasyon gibi bir bulaşıcı ve bulaştırıcı, kirletici etkinin hakim olduğu, havanın adeta atmosferin bu zehirli gazla kirlendiği bir ortamda bunlara ne kadar fırsat bulunur, bunlar için ne kadar kapı açılır, o başka bir konu. Ama anlaşılıyor ki bu enflasyon belasını veya musibetini ortadan kaldırmadığımız müddetçe Batı veya gelişmiş kavramlar, gelişmiş yaklaşımlar bizden önde gitmeye ve tıpkı bugün Avrupa Birliği üzerinden bizi ihracatımızdan iş yapma tarzımıza kadar belirli kurallara bağlama, zorlama inisiyatifini onlar elde tutacak, onlara kaptırmış ve biz daima arkadan takip etmek zorunda kalmış olacağız. Onun için enflasyon bir numaralı milli sorunumuzdur. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Muga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.
4: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlayabilmek için geçtiğimiz pazar günü Özgürlük Projesi adıyla bir girişim duyurmuştu. Ancak bu girişim kısa süre sonra durmak zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri basını Özgürlük Projesi'nin deyim yerinde ise başlamadan bitmesinin perde arkasını yazdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özgürlük projesi Suudi Arabistan engeline takıldı. İddia Amerikan NBC kanalının internet sitesinde yer aldı. NBC, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yardımcı olmak amacıyla duyurulan girişimin perde arkasını yazdı. Habere göre Trump'ın duyurduğu proje, Körfez'deki müttefiklerini şaşırttı. Ani alınan bu karar Suudi Arabistan yönetimini öfkelendirdi. Suudi Arabistan yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nü ve Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanamayacağını bildirdi. Devreye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump girdi. Prens Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesine rağmen sorun çözülmeyince Özgürlük Projesi adıyla duyurulan operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer müttefiki Katar'ın da Trump'ın projesinden haberi olmadığı iddia edildi. Trump'ın Katar yönetimiyle operasyon başladıktan sonra görüştüğü belirtildi. Beyaz Saray yetkinleri ise Körfez liderlerinin Özgürlük Projesi'ne hazırlıksız yakalanıp yakalanmadığı sorusuna bölgesel müttefiklere önceden bilgi verildi yanıtını verdi. Ummanlı bir yetkili de Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kendilerine Trump'ın duyurusundan sonra haber verdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, operasyonu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını kırmanın bir yolu olarak duyurmuştu. Ulusal güvenlik yetkinleri Salı günü Pentagon ve Beyaz Saray'daki briefinglerde operasyonu savundu. Ancak Trump yaklaşık 36 saat sonra operasyonu aniden durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinler, Boğaz'dan geçiş için Körfez'de ek gemiler hazırlandığını duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı proje kapsamında Amerikan bayraklı iki geminin Boğaz'dan geçtiğini açıklamıştı.
4: İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde keşif için kullanılan bir drone'u düşürdü. Drone'a ait görüntüler yayınlandı. Videoyu İran devrim muhafızları paylaştı. Uzmanlar görüntülere dayanarak drone'un Amerikan yapımı istihbarat drone'u Predator B olduğunu belirtti. Düşürülen drone'un enkazı çevredekiler tarafından görüntülendi. Yalnızca bir adet Predator B'nin fiyatı $30 milyon. Hürmüz'de binlerce denizcinin sıkışıp kaldığı belirtiliyor. Yüzlerce gemi boğazdan çıkabilmek için Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı bekliyor. Trump yönetiminin yeni ulusal terörle mücadele stratejisini açıklandı. Yeni stratejinin merkezinde Amerika kıtasındaki uyuşturucu kartelleri var. Ancak en sert dilin Avrupa'ya ayrıldığı görülüyor. Belgede Avrupa için hem terörün hedefi hem terör tehditlerinin kuluçka merkezi konumunda denildi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni ulusal terörle mücadele strateji belgesini imzaladı. 16 sayfalık belge, aşırı sağcı gruplarla bağı olduğu iddia edilen Beyaz Saray Başdanışmanı Sebastian Gorka tarafından hazırlandı. Belge Avrupa'yı terörizmin kuluçka makinesi olarak tarif ediyor. Trump yönetiminin yeni terörle mücadele stratejisinin merkezinde Amerika kıtasındaki uyuşturucu kartelleri var. Ancak en sert dilin Avrupa'ya ayrıldığı görülüyor. Belgede Avrupa'ya kitlesel göçün terörizmi beslediği, iyi örgütlenmiş düşman grupların açık sınırları istismar ettiği iddia ediliyor. Avrupa'nın mevcut politikalarının sürmesi halinde terörizmin artarak devam edeceği ileri sürülüyor. Belgede Avrupa büyük ölçüde tehdit altında. Hem terörün hedefi hem de terör tehditlerinin kuluçka merkezi konumunda denildi. Trump yönetiminin Avrupa'ya göç eleştirisi yeni değil. Bu husus Aralık'ta ilan edilen Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ne de girdi. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Avrupa kıtasının göç nedeniyle medeniyetin yok oluşuyla karşı karşıya olduğu iddia edilmişti. Sol gruplar da Trump yönetiminin hedefinde. Belgede şiddet yanlısı solcu aşırılıkçılar ifadesi kullanılıyor. Belge anarşistler ve faşizm karşıtı hareketlerde dahil olmak üzere sol grupların doğrudan hedef alınacağını gösteriyor. Terörle mücadele çabalarının Amerikan karşıtı, radikal bir şekilde transseksüel yanlısı ve anarşist ideolojiye sahip, şiddet yanlısı, laik siyasi grupların hızlı bir şekilde tespit edilmesine ve etkisiz hale getirilmesine öncelik vereceği belirtiliyor.
4: Bugün Vatikan'ın önemli bir konuğu var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Papa Leo'nun konuğu oluyor. Trump'la Papa arasında İran Savaşı'ndan dolayı gerginlik yaşanmıştı. Şimdi bu gerginliğin gölgesindeki görüşmeye ilişkin ayrıntılar alacağız. NTV muhabiri Şeyda Kanepa Roma'dan yayın için hazır. Şeyda.
6: Burcu, Marco Rubio son derece önemli bir diplomatik misyon için Roma'da, hatta çifte diplomatik misyon diyebiliriz. Çünkü hem ABD ile Vatikan arasında hem de yine ABD ile İtalya arasındaki buzları eritmek için burada, zira yakın tarihte görülmemiş bir çatışma yaşandı. Hem Vatikan hem ABD ve hem Roma hükümeti ile Trump arasında. Neden? Yani senin de söylediğin gibi İran Savaşı yüzünden Trump, Papa 14. Leo'yu İran'ın nükleer planlarını desteklediği gerekçesiyle itham etmişti ve Papa buna sert bir şekilde cevap vermişti. Ayrıca Başbakan Meloni de Papa'yı savunmuştu. Trump da kendisine bu kez eleştirmiş ve İtalya bizi yeterince savunmuyor demişti ve İtalya'daki 7 askeri üste bulunan Amerikan askerlerini çekmekle İtalya'yı tehdit etmişti. Hatırlatalım, İtalya'da 7 üs var ve 13 bini karada olmak üzere Amerikan donanmasıyla birlikte toplam 34 bin kadar burada Amerikan askeri olduğu varsayılıyor. Şimdi şu andaki durum ise 2,5 saatlik bir görüşmenin sonucunda bir resmi açıklama yapıldı Amerika Birleşik Devletleri ofislerinden ve bu dostluğun, Vatikan veya ABD arasındaki dostluğun sağlam temeller üzerine kurulduğu ve iki tarafında hem dünya barışı hem de insanlık onuru için birlikte çalışmaya devam ettikleri vurgulandı. Görüşme sonrasında ortak bir açıklama yapılmadı. Teamülde zaten bu olmuyor. Sadece yazılı açıklama yapılıyor. Şimdi yarın Başbakan Meloni ile görüşecek Marco Rubio. Burada da tabii ki üsler konusu mutlaka gündeme gelecek. Önemli konulardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler ve İtalyan askerlerinin görev yaptığı Lübnan'da Birleşmiş Milletler UNIFIL buradan çekildiklerinde İtalyan askerlerinin gelecekte ne yapacağı konuları da masaya yatırılacak. Marco Rubio gerçekten son derece çetin tartışmaların yarattığı, yaşandığı bir dönemde geldi. O yüzden önemli kendisinin bu iki ziyareti. Şu ana kadar gelen haberler Vatikan'la görüşmelerin son derece olumlu geçtiği yönünde. Gözler şimdi yarın hem İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hem de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Marco Rubio'nun yapacağı görüşmeler üzerinde. Yarın sabah saatlerinde önce Dışişleri Bakanı, sonra da Meloni ile Marco Rubio bir araya gelecek Burcu.
4: Şeyda Kanepa aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Saha İstanbul Fuarı'nda yaptı. Yıldırım Han balistik füzesi ve Güçhan jet motoru ile ilgili bilgiler verildi. Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü Tuamiray Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında kameraların karşısına geçti. Güçhan adı verilen jet motorlarından 6 tane üretildiği açıklandı. Bu yıl içinde kalifikasyon testlerinin yapılacağı ifade edildi. Fuarın gözdesi olan kıtalar arası menzile sahip Yıldırım Han füzesinin 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Yıldırım Han'ın sıvı yakıtlarının yerli imkanlarla üretildiği duyuruldu. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlandığı, saha testlerine ilişkin çalışmanın planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulandı. İran savaşında barış umudunun artması piyasalara yansımaya devam ediyor. Petrolde dün sert düşüşler olmuştu. Fiyat bugün de 100 doların altında. Altındaysa yükseliş devam ediyor.
5: Barış umudu arttı, piyasalar toparlandı. İran savaşı ile ilgili haber akışı petrol fiyatında sert düşüş getirdi. Fiyat Amerikan basınındaki anlaşma sağlanacak iddialarıyla %10'dan fazla düştü. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına çekildi.
7: Şimdi inşallah biraz tünelin ucunda ışığın gözükmesiyle global sermaye piyasaları bir nefes aldı ve son haftalardaki iyimserliğin devam ettiğini gördük. Petrolle ilişkin 60 dolar gibi bir 2026 yılı ortalama öngörü vardı. Şimdi bu da savaştan önce olduğu için hani hesaplar tamamen karıştı, şaştı.
5: Petroldeki düşüş borsalara ve altına yaradı. Amerikan borsası rekor kırarken Borsa İstanbul'da 15 bin puanlık tarihi zirvesini test etti. Ons altın 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 7 bin liraya yaklaştı.
7: Biraz daha normalleşmeyle beraber bu altında 4.000-4.100 orası önemli bir teknik anlamda destek seviyeydi. Yukarıda da yine benzer biçimde psikolojik eşik olarak da önemli 5.000 seviyesi var. Bu normalleşme süreciyle beraber hani dolar endeksi aşağı, altında dolar ons yukarı, euro dolar paritesi yukarı, altın dolar ons yukarı gibi bir dengenin bu döngünün de önümüzdeki haftalarda geçerli olabileceğini ve altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini düşünüyorum.
4: ODTÜ'de bahar şenliğindeki konserde çıkan kavga ilişkin rektörlükten açıklama var. Açıklamada Türk bayrağına yönelik saygısızlık oluşturan davranışın kabul edilemeyeceği, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu. İlkay Akkaya konseri sürerken önce bir grup tepki gösterdi. Ardından Türk bayrağı açan bir grupla diğer öğrenciler arasında kavga çıktı. Okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken bazı öğrenciler yaralandı. Rektörlükten yapılan açıklamada Türk bayrağı bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerlerini temsil etmektedir denildi. Bayrağa yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilmeyeceği vurgulandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında ise gerekli süreçlerin ivedilikle yürütüleceği paylaşıldı. Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü araştırılıyor. Daha önce genç kızın kaldığı yurdun yöneticileri de görevliler hakkında soruşturma izni verilmemişti. Van Barosu'nun itirazı üzerine bu izin çıktı.
8: Akşam saatlerinde yurttan ayrıldı. Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili yurt yönetimi ve görevlileri de soruşturulacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü araştırılıyor. Ailesiyle görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Roji'nin kaldığı yurdun yöneticileriyle görevlilerinin kusur ve ihmalleri olduğu öne sürülüyordu. Van Barosu onlar hakkında da soruşturma açılmasını istemiş, Van Valiliği talebi reddetmişti. Baronun itirazını değerlendiren Erzurum Bölge Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Böylece Roji'nin kaldığı yurtla ilgili de soruşturma izni verildi. Genç kızın vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi ortaya çıkmıştı. Cesedin bulunduğu yerde ve üniversite çevresinde 2500 kişiden DNA örneği alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar toplanan örnekler ve soruşturmada elde edilen deliller karşılaştırılıyor. Sır perdesinin aralanması için bir diğer önemli unsursa Rojin Kabayiş'in telefonu. Söz konusu telefon daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderildi. Ancak tam erişim sağlanamadı. Telefon şimdi Çin'e gönderilecek.
4: İstanbul Kağıthane'de aile içinde yaşanan tartışma cinayetle bitti. 58 yaşındaki kadın kızını yaralayan damadını öldürdü.
5: Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı, yaşananlara şahit olan kayınvalidesi tarafından öldürüldü. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu eşi Nurşin Eser'in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Rüzgar Eser eşine ruhsatsız silahla ateş etti. Kurşunlar Nurşin Eser'in boynuna ve yüzüne isabet etti. Rüzgar Eser sonra da baldızı ve kayınvalidesini darp etmeye başladı. O sırada mutfağa kaçan 58 yaşındaki kayınvalide Denel Almaz eline bıçak aldı ve Rüzgar Eser'i öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin Eser'in hayati tehlikesi sürüyor. Darp edilen kayınvalide ve baldız da hastaneye kaldırıldı. Çiftin 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Öldürülen Eser'in tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından, ağır yaralı kadının ise tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
4: Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Baraj Gölü'nde Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu. 30 yaşındaki kadının ailesi bir şüphelinin daha olayla ilgisi olduğunu iddia etti.
8: Borç için öldürülmüş, cesedi yakılarak yok edilmeye çalışılmıştı. Baraj Gölü'nde genç kadına ait olduğu düşünülen cansız beden bulundu. Acılı aile zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor.
9: Benim çocuğum toprağa girdiyse kendileri de yasamayız. Benim iştahım bu tek. Evet. Onun bir çocuğu vardı, ortada kaldı bak.
8: Antalya Serik'te yaşayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın ailesi 30 Nisan'da kayıp başvurusu yaptı. Bir çocuk annesi Kübra Yapıcı en son Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar'la bir kafede görülmüştü. Gözaltına alınan zanlılardan İlyas Umut Dağlar cinayeti itiraf etti. Kadını Ataberk Sezen'e borcu için öldürdüklerini, daha sonra cesedi yakarak yok etmeye çalıştıklarını söyledi. Kübra Yapıcı'nın ailesi itirafçı olan bir kadının da olayla ilgisi olduğunu öne sürdü.
10: Kadını da tanıştıran var.
11: Tanıştıran o değil mi onları?
10: Tanıştıran da o. Bu işi organize derdi, onun parmağı var. Yakalanacağını anlayınca gidip itirafçı olmuş. Ben tek isteyen indirimden de faydalanmasın.
8: İlyas Umut Dağlar'ın ifadesi doğrultusunda Korkuteli Barajı'nda arama yapıldı. Baraj Gölü'nde Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tahmin edilen cansız beden bulundu. Zanlının yer gösterme işleminin ardından cinayette kullanılan silaha ulaşıldı.
4: İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlenen Yol Yemezler Çetesi olarak bilinen 79 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı elebaşlığını Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı Yol Yemezler adlı silahlı suç örgütüne yönelik incelemelerini tamamladı. Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin İstanbul genelinde kiraladıkları 20 adreste yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Zanlılar arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. 79 şüpheli hakkında yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçlardan dava açıldı. İddianame Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Devam edelim. Birçoğumuzun adını ilk kez duyduğu bir hastalık dünyanın gündeminde. 3 yolcunun Hanta virüsten yaşamını yitirmesi, üstelik o gemide Türklerin de olması dikkatlerimizi Atlantik Okyanusu'nda seyreden kruvaziyere yöneltti. Yolculardan Emin Yoğurçoğlu iyiyiz mesajı verdi. Profesör Önder Ergönül de Hanta virüsü NTV'ye anlattı.
12: One of our passengers sadly passed away last night. I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
5: Kaptan yolculardan birinin yaşamını yitirmesini böyle duyurmuştu. Üç yolcunun kemirgenlerden bulaşan Hanta virüsten ölümü, Hollanda bayraklı kruvaziyeri dünya gündemine taşıdı. Atlantik Okyanusu'nda yer alan Hondius adlı gemidekilerden biri de kuş gözlemcisi Emin Yoğurçuoğlu.
13: Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Doğum gününde böyle bir yerde olmaktan ötürü ne düşünüyorsun?
14: Ne hissedeceğimi bilemiyorum. İnşallah bir an önce sağlıklı evlerimize varacağız.
5: Dünya Sağlık Örgütü virüsün koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını açıkladı. Halk sağlığı riski düşük seviyede olarak belirlendi.
15: Ormanların, yeşil alanların olduğu yerde düşünün, kemirgenler, fareler, sıçanlar, onların dışkısı, idrarı, hatta tükürüyle temas eden kimseler, örneğin orman işçileri, ormanlarla iç içe olan kimselerde bu olabilir. Ama ilk ölen karı kocanın, Hollandalı karı koca, muhtemelen Arjantin'de gemiye binmeden önce bunu kapmışlar diye tahmin ediyoruz. Gemiden kapma ihtimali biraz zor gözüküyor açıkçası. Belirli bir tedavisi yok maalesef. Ne eksikse o yerine konarak tedavi edilebiliyor. Bir panik havasına kesinlikle yer yok. Ama yakından takip edebilmeliyiz. Henüz özel bir aşısı yok. Aşı gelişememesinin bir nedeni de çok sayıda vaka olmaması.
5: Gemideki iki yolcu uçakla Hollanda'ya götürüldü ve tedavi altına alındı. Bir yolcu daha hastaneye sevk edilecek.
4: Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor. Isparta'da yaylada mahsur kalan iki çoban 650 küçükbaş hayvanıyla birlikte 30 saat sonra kurtarıldı. Ağrı'da da eriyen kar suyu sele neden oldu. Tunceli'de ise kar nedeniyle yollar kapandı.
16: Evet abi, çobanın birisi şu gelen arkadaşımız.
5: Yaylada tepiye yakalandılar. Heyran nedeniyle mahsur kaldılar. İki çoban ve 650 koyun saatler sonra kurtarıldı. Görüntüler Isparta'nın Yarıkaya köyünden. Çoban Bilal Akpınar ve Ömer Şahin hayvanları otlatmak için 1200 akımlı Sultan Dağı yaylasına çıktı. Ancak yoğun kar ve tipi etkili olmaya başlayınca geri dönmek zorunda kaldılar. Bu sırada yaylayı köye bağlayan yolda heyelan meydana geldi. İki çoban ve 650 küçükbaş hayvan bölgede mahsur kaldı. Geceyi ateş yakarak geçiren iki çoban için AFAD ve valilik ekipleri harekete geçti. Çobanlar ve hayvanları 30 saatlik mücadele sonucu kurtarıldı.
17: Çok şükür Yarıkaya köyünde mahsur kalan koyunumuzu köylülerimizin gayretiyle, tüm çabalarla, devletimizin gayretleriyle sağ salim köyümüze ulaştırdık.
5: Burası da Ağrı diyeli. Havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suyu sele neden oldu. Debe Bulak köyünde bazı evler su altında kaldı. Mahsur kalanlar köylüler tarafından traktörlerle kurtarıldı. Tunceli'de de Mayıs ayına girilmesine rağmen yüksek kesimlerde kar etkili olmaya devam ediyor. Ovacık ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışması başlattı.
4: Türkiye son yıllarda yakın tarihte görülmemiş doğa olaylarına şahit oluyor. Bir yıl kuraklık korkusu yaşanırken diğer yıl sağanak yağışlar durmuyor. Hafta sonu Şanlıurfa ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası meydana geldi. Fırtına 100 yıllık fıstık ağaçlarını kökünden söktü. İklim değişikliği artık net bir şekilde hissediliyor. Tarımsal üretim ciddi bir tehditle karşı karşıya.
5: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, paniğe neden olan hortumlar, süper hücre fırtınası. Türkiye yakın tarihte görünmeyen doğa olaylarına şahit oluyor. İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hissediliyor. Beklenmedik anda gerçekleşen doğal felaketler can alıyor, maddi hasar yaratıyor. Tarımsal üretimde her yıl büyük kayıplar yaşanıyor.
18: Sonbahar yağışları, kışın kar yağışı ve ilkbahar yağmur şeklinde düşen yağış periyotları artık değişmeye başladı. Ani soğumalar, ani ısınmalar ve bir anda 2-3 ayda yağacak yağmurun bir günde yağması, bunlar tarımsal üretimde çok ciddi olumsuzluklar oluşturmaya başladı.
5: 2024 yılında kuraklık, geçen yıl zirai don, bu yıl beklenti üzeri yağış. Bir yıl bir yılı tutmuyor. Bu yüzden tarımda planlama yapmak çok daha zor hale geldi.
19: Geçen yılki yağışa baktığımızda kuraklığı yaşadık. Bu yıl fazla yağışı yaşadık. Şöyle ki geçen yıl kuru tarım arazilerinde çiftçi tarlasını hasat edememişti. Çünkü verim alacak kadar bir ürün gelişmemişti. Bu yıl tam tersine oldukça yüksek miktarda bir rekolte bekliyoruz.
18: Dünyada sıcaklık artıyor. Yani her yıl 1-2 derece civarında bir artış gözlemliyoruz. Bir sezonda aldığımız yağışı biz belki bir haftada 3-5 günde o bölgeye yağıyor. Tüm bunlar aslında iklimin değiştiğini bir göstergesi.
5: Tarımda ürün çeşitliliği büyük risk altında. Üretici artık fazla su istemeyen, hızlı yetişen, hastalıklara dirençli tarımsal ürünler ekmeye yöneliyor. Pirinç, şeker pancarı, pamuk gibi ürünlerin ekimi azalıyor. Yerlerden soğan, arpa, yulaf gibi ürünler alıyor.
18: Son yıllardaki bu iklimdeki kaymalar, yağışların kayması bazı bitki gruplarında çiftçiyi daha temkinli hareket etmeye yönelttiğini söyleyebiliriz. Örneğin buğday, arpa ekimi çoğu bölgemizde Ekim ayında başlar, işte Aralık ayına kadar devam eder. Ama özellikle iç bölgeler, Doğu Anadolu bölgesinde Ekim ayının başında yoğun bir ekim yapılırdı. Ama son yıllarda yağışlar hep Kasım ve Aralık'a kaydığı için mesela bu yıl çiftçilerimizin %90'ı Kasım ayında ekim yaptı. Yani böyle bir kendine tedbir alıyor.
5: Tarımda ekim ve hasat dönemi değişti. Bazı bitkiler artık olması gerekenden 1-2 ay daha geç ekiliyor. Hasat takvimi de buna uygun planlanıyor. Henüz çiftçi bu duruma tam anlamıyla ayak uydurabilmiş değil. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında tarımsal destekleme modelini değiştirdi. Tarımsal destekler artık üretim döneminden önce açıklanıyor. Bu sayede üreticilerin o sezon için gerekli olan ürünlere yönelmesi sağlanıyor. Uyduyla yapılan tespitlerde sahte beyanda bulunan çiftçilerin destekleri kesiliyor.
18: %100 başarı diye bir şey yoktur ama en azından riski dağıtma açısından hem çiftçilerimizin birim alandan alacağı gelirleri garanti altına alma açısından hem de ülkenin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından bunlar son derece önemli. Tabii burada bu hava olayları ve iklim değişikliği aynı zamanda tarım sigortalarının da ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.
5: Tarımda en büyük sorunlardan biri de su kıtlığı. Çoğu bölge bu sezon beklenenin iki katı yağış aldı. Barajların kapasitesi yükseldi, yeraltı kaynakları doldu. Her yıl tablo böyle olmuyor. Türkiye artık eskisinden çok daha kurak mevsimler geçiriyor.
19: Geçen yıl yaşadığımız kuraklık gibi önümüzdeki günlerde de aynısını yaşamayacağımızın garantisini kimse veremez. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi, yani suyu çok dikkatli ve teknolojiye uygun bir şekilde kullanmamız, tasarrufu kullanmamız şart.
4: Geçen yıl elma üretimi zirai don nedeniyle ciddi oranda azalmıştı. Bu yıl haberler iyi. Karaman'da ağaçlar çiçek açtı. Bu sezon rekor üretim bekleniyor.
5: Zirai donun vurduğu elmada bu yıl rekor rekolte bekleniyor. Karaman, Türkiye'de elma üretiminin en fazla yapıldığı inlerin başında geliyor. Geçen yıl Nisan ayında yaşanan don felaketi verimi yarıya yakın düşürmüştü. Bu yıl tam tersi bir tablo var.
20: Bu yılda asrın rekorunu yaşayacağımız bir şekilde elma üretim bahçelerimizin rengarenk çiçekler açtığını görüyoruz. Bu yıl tarihinde olmadığı kadar bahçelerimizde yüklü bir çiçeklenme dönemi var. Bugün itibariyle de, dün gece itibariyle de donla ilgili bir sıkıntımız olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde havaların iyi gittiğini görüyoruz.
5: Karaman 16 milyon adette elma ağacı sayısının en fazla olduğu il. Rekoltede ise Isparta'dan sonra ikinci sırada.
20: Bu yıl rekor olaraktan 7-800 bin ton civarında bir rekor olacağını öngörüyoruz inşallah. Allah afatından esirgesin. Bu yıl çok güzel bir çiçek var. Tarihinde olmamış bir çiçek var. Bu yıl Türkiye'de Karaman'da elma üretiminde rekor kıracağını düşünüyoruz.
5: Kente hasat dönemi Eylül ayında başlıyor. Kasım ayına kadar devam edecek.
4: 12. yargı paketi çalışmaları sürüyor. Çalışmada toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklar yer alabilir. Edinilen bilgiye göre pakette süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik düzenlemeler yer alacak.
5: Süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Edinilen bilgiye göre boşanma davaları için yeni bir adım atılacak. Bu kapsamda nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde

0: geçemeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Televizyonların gündüz kuşaklarında düzenleme yolda. Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar, o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi. Ve uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan hobi bahçeleri. 100 binin üzerinde hobi bahçesi davası olduğunu belirten kaynaklar, bu sorun çözülecek dedi. Tüm bu başlıkların çalışmaları devam eden 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
1: Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Ulaştırma Forumu devam ediyor. Zirvenin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun verdiği mesajlara bakalım.
2: ITF dönem başkanlığını üstlenmemiz bu deneyim küresel ulaştırma gündeminde daha güçlü bir şekilde yansıtmamıza imkan sağlayacaktır. Dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği esas alarak yolumuza devam edeceğiz.
0: Türkiye Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Forum, küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul ediliyor.
2: Bugün küresel tedarik zincirleri ve ticaret rotaları yeniden şekillenirken, jeopolitik riskler, iklim değişikliklerinin etkileri ve dijital dönüşüm, ulaştırma politikalarını yeniden tanımlamaktadır.
0: Almanya'da devam eden forumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin otoyollardan yüksek hızlı demir yollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için kritik önemde olduğunu da vurguladı.
2: Ülkemiz Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alan yalnızca bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konu bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğunu da aynı zamanda yüklemektedir.
0: Uluslararası Ulaştırma Forumu her yıl Mayıs ayında dünya genelinden ulaştırma bakanlarını, sektör devlerini ve akademi dünyasını buluşturuyor. Zirvede küresel ulaştırma gündeminin geleceği masaya yatırılıyor. Türkiye'nin dönem başkanlığı Mayıs 2027 ile Mayıs 2028 tarihlerini kapsayacak.
1: Denizli Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik havuz aslında uygun bir şekilde yeniden ziyarete açıldı. Ayrıca turistlerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi.
0: Geçmişi 2800 yıl öncesine dayanıyordu. Termal suyu ve tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken antik havuz yeniden açıldı. Hierapolis Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi tamamlandı. Beyaz Cennet olarak adlandırılan Denizli Pamukkale, yılın 4 mevsimi turist akınını uğruyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Antik Kent'e çevre düzenlemesi için çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalarla birlikte ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi. Kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları gibi bölümler yapıldı. En önemli çalışma ise antik havuzun yeniden ziyaretçilere açılması oldu.
3: Bu sezon yeni geliyorum. Daha önce geldiğimde antik havuz kapalıydı. Bir restorasyon sürecindeydi. Bugün geldiğimde zaten açıldığını duymuştum. Görmek için geldim nasıl olduğunu. Gayet güzel olmuş.
0: Antik havuzun açılmasıyla birlikte ziyaretçiler tekrar termal suda yüzme imkanı buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antik Kent'teki çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Antik Kent'in hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk dedi.
1: Trabzon'da yaşayan Pakize Hatipoğlu hayvan sevgisiyle örnek oldu. Geçmişte şiddet gördüğü için dışarı çıkamayan köpeğine sıra dışı bir çözüm buldu. Hatipoğlu, Kukuli isimli canlı dostunu çocuk gibi battaniyeye sarıp sırtına alıyor, onu sokak sokak dolaştırıyor.
4: Kukuli. Kurban olurum ona ben. Abime baksana. Ha bu sokağa atılır mı ya? Allah'tan adam. Korkarım ben Allah'tan uşağım. Korkarım.
0: Geçmişte şiddet gördüğü için insanlardan korkan köpeğini eve mahkum etmedi. Onu sırtına bağlayıp sokak sokak gezdirmeye başladı. Trabzon'da yaşayan Pakize Hatipoğlu'nun hayatı 6 yıl önce

0: yarıda halde bulduğu köpekle değişti. Şiddet gördüğü anlaşılan hayvanı tedavi ettirdi. Kukulya adını verdiği köpek can dostu oldu.
1: Tamam, gidelim şimdi biz kızımla doğru gezmelere.
0: Ancak Kukuli yaşadığı travma nedeniyle insanlardan korkuyor, sokağa çıkmak istemiyordu. Hatipoğlu'nun gönlü buna razı olmadı. Onu bir çocuk gibi battaniyeye sarıp sırtına aldı, dışarı çıkardı. O günden beri tek izin gününü Kukuli'ye ayırıyor. Köpeğini sırtında sokak sokak dolaştırıyor.
2: Çocuk gibi alıyor gidiyor, alışmış zaten durmaz. O günü biliyor, sanki anlıyor yani, salı gününü biliyor o. O zaman siz etmeye ayrı tavırlar yapıyor, haydi gidelim diye evde bir şeyler yapıyor.
0: Fakir Zatiboğlu'nun köpeğiyle gezintisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Görüntüler binlerce kez paylaşıldı.
3: Türkiye'de kitap üretiminin Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon adet azaldığı kaydedildi. Çocuk kitaplarında ise artış yaşandı.
4: Kitap üretimi azaldı. Çocuk ve gençlik kitapları arttı. Türkiye'de yayıncılık sektöründe kitap üretiminde %17'lik bir azalma yaşandı. 2026'nın ilk 4 ayında toplam üretim %7 gerilerken, çocuk ve gençlik kitaplarıyla yetişkin kurgu edebiyatında artış yaşandı. Nisan ayında 27 milyon 33 bin kitap basılırken, bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon adet daha düşük gerçekleşti. Genel düşüşe rağmen bazı türlerde artış yaşandı. Yetişkin kurgu edebiyatında üretim 17 milyon 800 binden 19 milyon 600 bine çıktı. Timaş Yayınları yöneticisi Osman Okçu, sosyal medya bağımlılığı ve dijital dünyanın okurun kitaba ayırdığı süreyi azalttığını ifade etti. Türkiye yeni başlıkta kitap yayımlamada öne çıkmayı sürdürdü. 2025'te ISBN alan materyal sayısı 100.545'e yükselirken, Türkiye bu alanda dünyada ilk 8 ülke arasında yer aldı.
3: 2023'te hayatını kaybeden Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'ye ait eşyalar açık artırmaya çıkıyor.
4: Dünya onu kült komedi dizisi Friends'te hayat verdiği Chandler Bing karakteriyle tanıdı. 1994'ten 2004'e kadar rol aldığı dizi onu kuşağının en büyük televizyon yıldızlarından biri yaptı. 3 yıl önce hayata veda eden ünlü aktör Matthew Perry'e ait eşya, bağımlılıkla mücadeleye destek olmak amacıyla açık artırmaya çıkıyor. 5 Haziran'da Texas'ta gerçekleşecek müzayedede Perry'nin kişisel eşyasının yanı sıra Friends dizisinden kalma hatıraları ve sanat eserleri yer alacak. Friends dizisine ait senaryo koleksiyonu Perry'nin adının yazdığı SAG ödülüyle Banksy ve Mel Bohner gibi ünlü sanatçılara ait imzalı eserlerde satışa çıkacak eşya arasında. Müzayededen elde edilecek gelir, uzun yıllar alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Perry'nin adına kurulan vakfa aktarılacak. 2023'te aramızdan ayrılan 54 yaşındaki oyuncunun kanında bulunan ketamin nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı.
3: Avrupa'nın en renkli yarışması nasıl siyasi bir arenaya dönüştü? Finale günler kala hangi ülkeler yarışmaya katılmama kararı aldı? Hangi ülkeler neden hala yarışmada? Eurovision'dan bahsediyoruz. Konuyu boylu boyunca masaya yatırdık. Bu saat diliminde bu haberle noktalayalım efendim.

0: eskiden Avrupa'nın en renkli yarışmalarından biriydi. Türkiye'de de bir milli mesele haline gelmişti. En büyük zevkimiz her yıl ekran karşısına geçip yarışmaya gönderdiğimiz adayın alacağı puanları heyecanla takip etmekti. ...2003 yılında Sertab Erener'le kazandığımız birincilik bizi çok mutlu etmişti. Biz bu başarıyla çok mutlu olduk olmasına ama Eurovision özellikle son 10 yıldır artık eğlencenin değil, siyaset gündemindeki önemli konuların sahnesi haline geldi.
1: Maalesef bir müzik yarışması olarak konumlandırdığımız Eurovision şarkı yarışması son derece politize olmuş ve o müzik organizasyon temasından uzaklaşmış bir durumda. Bu beni üzüyor çünkü ben de Eurovision fanıyım. Uzun yıllardır Eurovision'u takip ettim. Bununla ilgili kitaplar yazdım, makaleler yazdım ve şu anda bu içinde bulunduğu politizasyon durumu beni çok ama çok üzüyor.
0: Yarışma her yıl savaşlar, politik meseleler, insan hakları tartışmaları ve oylama manipülasyonları gibi farklı krizlerin ortasında buluyor kendini.
2: Eurovision şarkı yarışması aslında başından beri hep siyasi bir yarışmaydı. Ülkelerin kendi adıyla yarıştığı bu yarışmada her ülke ister istemez kendisine daha yakın bulduğu, kültürel ve siyasi olarak kendisine daha yakın bulduğu ülkelere daha fazla puan verdi. Bu jüri zamanında da böyleydi. İşin içine televoting girdikten sonra da artarak devam etti. Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, insanlar ve ülkeler arasındaki iletişim ve etkileşimin artmasıyla beraber artık yarışmadaki siyasi oylamalara daha fazla tepki verilmeye başlandı. Bu da ülkelerin bu konuda tavır almasına sebep oldu.
0: Her şey 2016'da Ukrayna'nın Kırım Tatar sürgününü anlatan 1944 şarkısıyla başladı. Rusya'nın tepkisine karşın şarkı birinci seçildi. ...2017'de ev sahibi Ukrayna, Rus temsilcisinin ülkesine girişini yasaklayınca kriz tırmandı, Rusya yarışmadan çekildi. 2018'de yarışmayı İsrail temsilcisi kazanınca İsrail'e karşı ilk büyük boykot çağrıları da başladı. Protestolara rağmen yarışma 2019'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hem de Madonna'nın canlı performans konukluğuyla gerçekleşti. Ama geceye müzik değil, politik olaylar damga vurdu. Önce İzlanda grubu Hatari sahnede Filistin bayrağı açtı. And we go to France, our next country's France. Sonrasında Madonna da rahat durmadı. O da performansında politik semboller kullanarak İsrail'in büyük tepkisini çekti. İş işten çoktan geçmiş, Eurovision sahnesi artık açık bir politik ifade alanına dönüşmüştü. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, 2021'de Covid önlemleriyle geri dönen yarışma, 2022 yılına Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde girdi. Rusya'nın diskalifiye edildiği yarışmayı Ukrayna kazanırken bir yandan da oylarda usulsüzlük skandalı patladı. Azerbaycan ve Gürcistan başta olmak üzere 6 ülkenin ikinci yarı finalde birbirleriyle puan alışverişinde bulundukları tespit edildi. 2023'te jüri ve halk arasında çatışma devam etti. Halk oylarında Finlandiya öndeydi ama jüri oylarıyla birinci İsveç oldu. Jüri oylarının sonucu belirlemesi büyük tepki çekti. 2024 yılında Avrupa genelinde protestolar ve çağrılara rağmen İsrail'in yarışmadan men edilmemesi, Gazze ile dayanışma gösteren protestoların yanı sıra Hollanda'nın son anda diskalifiye edilmesi nedeniyle tarihin en tartışmalı yarışmalarından birine sahne oldu. 2025 yılı Eurovision gündeminde yine İsrail vardı. İsrail'in katılımı nedeniyle birçok sanatçı ve grup açık mektuplarla tepki gösterdi. 2026 yılında yarışmaya sayılı günler kala İsrail'in gerginliği alev topuna dönmüş durumda.
1: İsrail özellikle Filistin konusunda öylesine abartılı ve olumsuz ve dünya barışını engelleyecek, dünya barışını sabote edecek şeylere imza attı ki bütün Eurovision katılımcıları İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmamasını istediler. Ancak Eurovision şarkı yarışması organizatörü Ebu bunun tam aksini yaptı ve İsrail'i 2026 yılında Eurovision şarkı yarışmasına kabul etti.
0: Önce İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya yarışmadan çekildiklerini açıkladı. Sonrasında Roger Waters, Massive Attack ve Björk gibi dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere binden fazla sanatçı İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek boykot çağrısı yaptı. Yarışmadan çekilen Slovenya, yarışma esnasında Filistin odaklı özel yayınlar yapacağını açıkladı. Eurovision artık sadece bir şarkı yarışması değil. Bu sahne, savaşların yankılandığı, bayrakların konuştuğu, sessiz kalmanın bile politik olduğu bir alan haline geldi.

NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Spor haberleri başlıyor.
5: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor.
6: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli genel kurula bir ay kaldı. Hareketli bir hafta geçiren Sarı Lacivertliler'de Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
7: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
6: Yıldırım'ın birlik çağrısına olumlu yanıt veren Barış Göktürk adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor. Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
8: Fenerbahçe'mizin olduğu her yerde umut vardır arkadaşlar. Bugün de benden istenen bir şey varsa arkadaşlar, geçmişte yaptığım gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğim.
6: Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koçsa gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor. 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var. A milli takımın 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
5: Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde finalin adı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 5-4'ün rövanşında 1-1 berabere kalan son şampiyon Paris Saint-Germain üst üste ikinci finalinde Arsenal'la eşleşti.
6: Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde finale ambargo koydu. Yarı finalde Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fransız devi üst üste ikinci kez finale yükseldi. İlk maçtaki 5-4'lük galibiyetin avantajıyla Almanya'ya giden Saint-Germain, Dembele'nin 3. dakikadaki golüyle tur biletini aldı. Harry Kane'in 90+4'teki golü finalisti değiştirmedi.
9: Gole ihtiyacımız varken golü erken bulduk. Skoru korumaya ihtiyacımız varken iyi savunduk. Bayern Münih gibi bir takıma karşı gösterdiğimiz sert duruş inanılmazdı. Şimdi yeniden Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bu oyuncuların ve kulübün seviyesini gayet iyi özetliyor.
6: Luis Enrique'nin takımının sıradaki hedefi turnuva tarihine geçmek. Şampiyonlar Ligi'ni 2000'li yıllarda Real Madrid dışında üst üste iki kez kazanan başka bir takım yok. Tarihi finaldeki rakipse 20 yıl sonra finale dönen Arsenal. Devler Ligi'ndeki ilk İngiliz-Fransız finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak.
5: Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Maç saat 22'de başlayacak. Shakhtar Donetsk turu uzatabilmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Ukrayna ekibi tur biletini alırsa Arda Turan Fatih Terim'den sonra Avrupa Kupalarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak. Konferans Ligi yarı finallerindeki diğer eşleşmede Strasbourg'la Rayo Vallecano saat 22'de karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak. Yarı final rövanş maçlarında Freiburg, Braga'yı konuk ederken Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Braga ilk maçta evinde Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Forest ise Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Rövanş maçları saat 22'de oynanacak. Kazanan takımlar 20 Mayıs'ta İstanbul'daki finalde karşılaşacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda bugün 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Jalgiris'i elinden kaçırdı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren Sarı Lacivertliler maçı 81-78 kaybetti. Seri 2-1'e geldi. 4. maç yarın yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başlıyor. Her kaplumbağa kendisinin de yumurtadan çıktığı kumsala gidecek ve tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını arka ayaklarıyla açtığı çukurlara gömecek. Kumun sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavrunun da cinsiyetini belirleyecek. Sıcaklık 26 derecenin altındaysa kaplumbağa erkek, daha sıcaksa dişi olacak. Deniz kaplumbağalarının geç ergenliğe ulaşması ve yumurtadan çıkan yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler nedeniyle her 1000 yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin ediliyor. İztuzu sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 4,5 kilometrelik kumsala bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve kaplumbağa yuva sayısının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını ekleyin.
11: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Reklam.
14: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
15: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
16: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklık artmaya devam ediyor. 5 büyük kentte de hava az bulutlu, rüzgarlar hafif. Gölgede İstanbul 24, Ankara 22, İzmir ve Bursa 26, Antalya 25 derece. Marmara'da sıcaklık 27-28 dereceye doğru yükseliyor. Ancak hafta sonu kısa süreli ve yer yer gök gürültülü yağış geçişi olacak. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas'ta bahar sağanakları görülecek. Eskişehir 24, Konya 22, Kayseri 20 derece. Ege'de rüzgarlar da hafif ve güneyli. Manisa 27, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Cumartesi kısa süre yağış bekleniyor. Akdeniz geneli az bulutlu, rüzgar karadan kura esiyor. Adana 27, Kahramanmaraş 24, Isparta 22 derece. Karadeniz'in geneli açık, Tokat, Amasya, Gümüşhane'de yerel yağmur görülecek. Bolu 23, Samsun 19, Trabzon 17 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Bingöl, Hakkari boyunca ani gök gürültülü sağanaklar olacak. Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Orta Doğu'da barış için önümüzdeki bir hafta çok kritik. Amerikan Başkanı Trump gelecek hafta başlayacak Çin ziyareti öncesinde mimarı olduğu 14 maddelik planın Tahran tarafından kabul görmesini bekliyor. Aksi bir durumda silahlar yeniden ateşlenebilir. Mecliste hareketli bir gün yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisi sonrası DEM Parti heyeti siyasi parti turuna çıktı. İlk durakları MHP oldu. Parlamentoya canlı bağlantımız olacak. Süresiz nafaka sona eriyor. Yargılama süreleri hızlanıyor. 12. yargı paketinin içeriği netleşiyor. Pakette yer alan o düzenlemelere bakacağız. Turistik gemide virüs paniği dünyada çok konuşulan başlıklardan. Hanta virüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği gemi Kanarya Adaları'na doğru hareket halinde. Semptom gösteren yolcular gemiden tahliye edildi. Akıllarda hanta virüs bir salgına dönüşür mü sorusu var. Uzman görüşünü paylaşacağız. Gündemden birkaç başlık verdik. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Bir bağlantıyla başlıyoruz. Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u ağırlıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktarıyor.
3: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşmeye geçildi. Ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı yapıldı. İki ülke arasında heyetlerle birlikte. Özellikle bugünkü görüşmenin ana gündem başlıklarından biri elbette Orta Doğu'daki durum, ABD ve İran arasındaki savaş ne zaman tam anlamıyla barışa evrilecek, bu muamma devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun iki ülke ekonomisini de etkiler vaziyette. Şayet ABD yeniden İran'a saldırırsa, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz devam ederse küresel ekonomi Türkiye ve Cezayir'i nasıl etkiler? Bundan sonra ne gibi adımlar atılabilir? Erdoğan ve Tebboune arasında ele alınan önemli başlıklardan biriydi. Kısa süre sonra iki lider kamera karşısına geçecek ve iki liderin de bu konuda önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Diğer gündem başlıklarından en önemlisi ticaret hacmi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında Cezayir'e gitmiş. 12 anlaşma imzalanmıştı. 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için bugün yapılan görüşmenin önemli olduğunu hatırlatalım. Ama bununla beraber her iki ülkenin de birbiriyle ticaret hacmi kanalları konusunda bazı bağları var. Türkiye LNG alıyor Cezayir'den. 2027 yılına kadar devam eden bir anlaşma var. Bu anlaşma devam edecek mi? Özellikle Türkiye'nin enerji kalemlerini çeşitlendirme hedefi söz konusu. Bugün bunun konuşulmasını bekliyoruz. Cezayir uzun yıllar savunma altyapısını Rusya'dan aldığı sistemlerle donattı. Tek bir ülkenin hakimiyeti söz konusu. Rusya'nın hakimiyeti söz konusu Cezayir'de. Ama Cezayir batılı yeni sistemler alma arayışında. En büyük kanal da bu açıdan Türkiye. Türkiye'nin hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, zırhlı kara araçları Cezayir'in ilgisini çekiyor. Bugün yeni anlaşma olur mu bu konuda? Bu da takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı'na devlet nişanı da tevcih edecek. Bunun da töreninin yapılacağını hatırlatalım.
2: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Meclise gidelim. Siyasetin gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statü önerisi var. DEM Parti heyeti siyasi parti turuna çıktı. İlk durağı Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Ayrıntıları parlamentodan Uğraş Bingöl'den alalım.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışı gündemdeki yerini korurken barış anneleri siyasi parti turuna çıktı. Bugün ilk olarak MHP grubunu ziyaret etti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığındaki heyeti MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşıladı. Yaklaşık bir saat sürdü o görüşme. Görüşmelerde MHP heyeti annelere karanfil ve sarı tülbent hediye etti. anneler de Devlet Bahçeli'ye ulaştırmak üzere barışın simgesi olan beyaz tülben hediye etti. İki grup başkan vekili çıkınca da gazetecilere açıklama yaptılar. Bütün annelerin adına burada onları temsilen barışı getirmeyi ve barışı umut ediyoruz açıklamasını yaptı anneler. Barış anneleri sadece MHP ile görüşmedi bugün. Deva Partisi ve Saadet Partisi ile de bir araya geldi. Evet, yarın da AK Parti, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek ve terörsüz Türkiye sürecine destek isteyecek.
2: Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik. Süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular 12. yargı paketinde yer alacak.
5: Süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Edinilen bilgiye göre boşanma davaları için yeni bir adım atılacak. Bu kapsamda nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak. Edinilen bilgiye göre yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışılıyor. Hakim hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Televizyonların gündüz kuşaklarında düzenleme yolda. Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi. Ve uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan hobi bahçeleri. 100 binin üzerinde hobi bahçesi davası olduğunu belirten kaynaklar bu sorun çözülecek dedi. Tüm bu başlıkların çalışmaları devam eden 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
2: Kurumlar vergisi teşviğinde oran değişti. Vergi oranı tüm imalatçı, ihracatçı şirketlere %12,5 olarak uygulanacak. Kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.
6: Kurumlar vergimizi teklif meclise gittiğinde ilk aşamada ihracatçı, imalatçılar için %9, tüm imalatçılar için %14 gibi bir rakamdı. Ama dün bu konuda bir önergeyle meclisimizin takdiriyle tek oran, daha sabit bir oran yapılma kararı verildi ve %12,5 şeklinde bir düzenleme yapıldı.
5: Kurumlar vergisi teşvikinde oranlar değişti. Kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nde duyurdu. Yılmaz, sürdürülebilir ekonomik büyüme için finans sektörü ve reel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
6: Gerçeklikten uzaklaşan bir finansal sistem, gerçek varlıklardan uzaklaşan bir finansal sistem eninde sonunda balonlar oluşturmaya, patlamaya ve büyük yıkımlar meydana getirmeye müsait bir sistem. Dolayısıyla katılım finans dediğimiz, faizsiz finans dediğimiz sistemler, varlığa dayalı finansal sistemler bunun karşısında giderek güç kazandı. Yeterli mi? Elbette değil. Bir gelişim var.
5: Zirvede konuşan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben sektörün son rakamlarını paylaştı. Mart 2026 itibarıyla 1506 şubeye, 22.733 çalışana ve 20 milyona yakın müşteriye ulaşıldığını söyledi.
7: Bu güçlü finansal arka planla birlikte katılım bankalarının sürdürülebilir bilanço yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı, dijital altyapı yatırımları katılım bankacılığının ölçek kazanımını desteklemektedir.
2: Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi getirilecek. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek. Ancak her birini e-devlete tanımlaması gerekecek.
5: Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformlarına giriş e-devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacak. Böylece kullanıcı temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla paylaşmaya rıza göstermiş olacak. Bir kullanıcı isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek. Ancak her birini e-devlette tanımlaması gerekiyor. TC kimlik numarasıyla doğrulanmayan hesaplar kapatılacak. Yasal düzenlemenin 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor. Yasama yılı sona ermeden de meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek. Bireysel hesap kullananlar var olan hesaplarını E-Devlet'e tanımlamak zorunda olacak. Kurumsal hesaplar için de künye bilgileriyle hesap arasında eşleşme sağlanacak. Bir kişi E-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek. Uygulama için 9 aylık bir takvim süreci öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak. İkinci 3 ayda platformlar kimlik doğrulama sistemini kuracak. Son 3 ayda da kullanıcılar kimlik doğrulama sistemine entegre edilecek. Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle gerekli altyapının hazırlanması için görüşmeler yapılıyor. Düzenlemede uyum sağlamayanlara bant daraltma gibi yaptırımlar da öngörülüyor.
2: Sırada haber turu var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde çıkan olaya ilişkin rektörlükten açıklama geldi. Rektörlük, Türk bayrağına yönelik saygısızlık oluşturan davranışın kabul edilemeyeceğini belirtip olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. İddiaya göre bir konser esnasında Türk bayrağı açan bir grupla diğer öğrenciler arasında kavga çıktı. Okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken bazı öğrenciler yaralandı. Rektörlük, Türk bayrağı bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir, dedi. Olayın inceleneceği belirtildi. İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlenen Yol Yemezler Çetesi olarak bilinen 79 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Suç ağının 1,5 milyar liralık hacme sahip olduğu ifade ediliyor. İddianamede 79 zanlıya yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor. Isparta'da yaylada mahsur kalan iki çoban 650 küçük baş hayvanıyla birlikte 30 saat sonra kurtarıldı. Ağrı'da da eriyen kar suyu sele neden oldu. Tunceli'de kar nedeniyle yollar kapandı. Brent petrol fiyatındaki gerileme sonrası benzine indirim geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 69 kuruş gerileyecek. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 63 lira 77 kuruşa satılacak. İsrail ateşkesi yok sayıyor. Hem Lübnan'ı hem de Gazze'yi vuruyor. Dünkü saldırıda Hamas liderinin oğlu da hayatını kaybetti. Hamas'a Birleşmiş Milletler ve arabulucu ülkelere İsrail'e baskıyı artırmaları çağrısında bulundu. Ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Tel Aviv'den Melike Şahin aktarıyor.
8: Söylediğin gibi aslında hem Gazze için hem de Lübnan için ateşkes süreci devam ediyor. Ancak bir yandan da İsrail'in saldırıları da sürüyor. Dün yine hem Gazze'yi hem de Lübnan'ı vurdu İsrail. Önce Gazze'den başlayacak olursak Hamas lideri Halil Hayya'nın oğlunu öldürüldüğü açıklandı. Yapılan saldırılarda Halil Hayya'nın oğlu hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılmıştı ancak kurtarılamadı. Bunun üzerine Hamas'tan bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapıldı ve aslında hem arabulucu devletlere hem de Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuldu. İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırmaları istendi devletlerden. Artık bu saldırıların son bulması için İsrail'e yönelik baskıyı arttırın ifadeleri kullanıldı Hamas'tan. Barbarca olarak nitelendirildi bu saldırılar ve İsrail Başbakanı Netanyahu için de savaş suçlusu ifadeleri kullanıldı ve hızlıca aslında bu saldırıların sona erdirilmesi için de devletlerin, Birleşmiş Milletler'in bir şey yapması gerektiği vurgulandı. Yine Hamas'tan yapılan açıklamada ateşkes sürecinden bu yana 850'den fazla Filistinlinin İsrail'in yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Şimdi Lübnan'a gelecek olursak 17 Nisan'dan bu yana aslında bir ateşkes süreci devam ediyor ve haftalardır Beyrut'a bir saldırı yoktu. Dün haftalar sonra ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir saldırı oldu. Aslında burada da hedef Hizbullah'tı. Hizbullah'ın elit birliklerinden Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'a yönelik bir saldırı düzenlendi ve Malik Balut hayatını kaybetti bu saldırılarda. Bir toplantı sırasındalardı aslında Rıdvan Gücü komutanı ve diğer üyeleri. Bu toplantının yapıldığı daireye yönelik İsrail'i bir hedef aldı ve orada bulunanlar hayatını kaybetti. Yalnızca Beyrut'a yönelik saldırılar değil, Lübnan'ın farklı noktalarında da özellikle güneyinde ve doğusunda da saldırılar sürdü. 25 farklı noktaya son zamanlarda saldırılar yapıldı ve bu noktalara yapılan düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin olduğu da belirtilmişti. Zaten İsrail Genelkurmay Başkanı'nın ara ara dile getirdiği Hizbullah'ı zayıflatmaya yönelik her fırsatın değerlendirileceği ifadeleri de bu saldırıları aslında olabileceğini gösteriyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da bir açıklama geldi ve aslında ateşkes sürecin sadece geçen ay 200'den fazla Hizbullah üyesinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Şimdi bir yandan ateşkes süreci var. Evet, bir yandan da aslında Lübnan'la İsrail arasında müzakere süreci var. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda devam ediyor. Onunla ilgili de gelecek hafta Washington'da yeni bir görüşme olması planlanıyor. Ama yeniden hatırlatmış olalım. Tüm bu ateşkes sürecine rağmen dün hem Gazze'de hem de Lübnan'da, Beyrut'ta düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenler oldu. Bunlardan biri Halil Hayya'nın, Hamas liderinin oğluydu. Diğeri ise Hizbullah'ın etkili liderlerinden, komutanlarından Malik Balut'tu.
2: Melike Şahin Tel Aviv'den bildirdi. Amerikan basınına dün yansıyan mutabakat zaptı önerisine İran'ın yanıtı bekleniyor. Axios haber sitesi Trump'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti öncesinde ilerleme kaydetmek istediğini yazdı. Aksi bir durumda savaş yeniden başlayabilir.
5: Amerikan basını Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı müzakere edildiğini yazdı. Tahran'ın 14 maddelik mutabakat zaptına yanıtı bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iyimser konuştu. Fox News'a verdiği demeçte bir hafta içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Ancak Oval Ofis'te soruları yanıtlarken süre vermedi. Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Trump'ın Çin ziyareti sona ermeden diplomatik ilerleme istiyor. Aksi halde Trump'ın yeniden askeri operasyonu gündemine alacağı belirtiliyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, İran'dan 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor. Amerikalılara göre İran, bütün mesajların güvenlik gerekçesiyle saklanan dini lider Müştaba Hamani'ye iletilmesi gerektiği için yavaş yanıt veriyor. İran'dan gelen mesajlarda umut verici değil. Müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Garibaf, sosyal medya hesabında taraflar anlaşmaya yakın haberlerini tiye alan bir paylaşım yaptı. Garibaf, "Güven bana birader" operasyonu sona erdi. Şimdi yeniden Fox News operasyonda dönüldüğü ifadeleriyle hem Trump'ın Hürmüz'ü açma girişimine hem de haberi duyuran Axios sitesine atıf yaptı. Meclisin güçlü isimlerinden İbrahim Rıza'yı da öneri için gerçeklikten çok uzak Amerikalıların istek listesi dedi. Ancak Dışişleri'nin açıklaması önderinin değerlendirildiği yanıtın Pakistan'a iletileceği şeklinde. Axios, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Trump ve danışmanlar arasında çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını yazdı. Netanyahu'dan "aramızda tam koordinasyon var, sürpriz yok" açıklaması geldi. Netanyahu, "aynı hedefleri paylaşıyoruz. En önemlisi zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması ve İran'ın zenginleştirme kapasitesinin bertaraf edilmesi" dedi. Mutabakat sattığında Washington'ın önceki taleplerinden bazılarının olmaması dikkat çekti. Metinde İran'ın füze programından ya da vekil güçlerine destekten bahsedilmiyor. Kaynaklara göre metinde zenginleştirilmiş uranyum stokuna da atıf yok. Taraflar mutabakat zaptı üzerinde anlaşırsa, anlaşma için 30 günlük ayrıntılı müzakere süreci başlayacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkililere göre mutabakat zaptıyla taraflardan ödün vermeleri beklenmiyor.
2: İran savaşında barış ihtimalinin belirmesi piyasaları olumlu etkiledi. Petrolde düşüş devam ederken altında yukarı yönlü hareket izleniyor. Ekonomist Serdar Pazı'nın değerlendirmelerini dinleyelim.
5: İran savaşı ile ilgili haber akışı petrol fiyatında sert düşüş getirdi. Fiyat Amerikan basınındaki anlaşma sağlanacak iddialarıyla %10'dan fazla düştü. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına çekildi.
9: Şimdi inşallah biraz tünelin ucunda ışığın gözükmesiyle global sermaye piyasaları bir nefes aldı ve son haftalardaki iyimserliğin devam ettiğini gördük. Petrolle ilişkin 60 dolar gibi bir 2026 yılı ortalama öngörü vardı. Şimdi bu da savaştan önce olduğu için hani hesaplar tamamen karıştı, şaştı.
5: Petroldeki düşüş borsalara ve altına yaradı. Amerikan borsası rekor kırarken Borsa İstanbul'da 15 bin puanlık tarihi zirvesini test etti. Ons altın 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 7 bin liraya yaklaştı.
9: Biraz daha normalleşmeyle beraber bu altında 4000-4100 orası önemli bir teknik anlamda destek seviyeydi. Yukarıda da yine benzer biçimde psikolojik eşik olarak da önemli 5000 seviyesi var. Bu normalleşme süreciyle beraber hani dolar endeksi aşağı, altında dolar ons yukarı, euro dolar paritesi yukarı, altın dolar ons yukarı gibi bir dengenin, bu döngünün önümüzdeki haftalarda geçerli olabileceğini ve altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini düşünüyorum.
2: Dünyada yeni bir virüs paniği yaşanıyor. Turistik yolcu gemisinde 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi çok konuşuluyor. Atlas Okyanusu'nda seyir halinde olan gemide Türk yolcular da var. O yolculardan Emin Yoğurtçuoğlu iyi olduğunu söyledi. Profesör Önder Ergönül de hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yolcularımızdan biri dün gece aniden hayatını kaybetti. Bunun doğal sebeplerden kaynaklandığına inanıyoruz.
5: Kaptan yolculardan birinin yaşamını yitirmesini böyle duyurmuştu. 3 yolcunun kemirgenlerden bulaşan hantavirüsten ölümü Hollanda bayraklı kuru vaziri dünya gündemine taşıdı. Atlantik Okyanusu'nda yer alan Hondius adlı gemidekilerden biri de kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu.
10: Kanal Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Doğum gününde böyle bir yerde olmaktan ötürü ne düşünüyorsun?
11: Ne hissedeceğimi bilemiyorum. İnşallah bir an önce sağlıklı evlerimize varacağız.
5: Dünya Sağlık Örgütü virüsün koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını açıkladı. Halk sağlığı riski düşük seviyede olarak belirlendi.
12: Ormanların, yeşil alanların olduğu yerde düşünün, kemirgenler, fareler, sıçanlar, onların dışkısı, idrarı hatta tükürüyle temas eden kimseler, örneğin orman işçileri, ormanlarla iç içe olan kimselerde bu olabilir. Ama ilk ölen karı kocanın, Hollandalı karı koca muhtemelen Arjantin'de gemiye binmeden önce bunu kapmışlar diye tahmin ediyoruz. Gemiden kapma ihtimali biraz zor gözüküyor açıkçası. Belirli bir tedavisi yok maalesef. Ne eksikse o yerine konarak tedavi edilebiliyor. Bir panik havasına kesinlikle yer yok. Ama yakından takip edebilmeliyiz. Henüz özel bir aşısı yok. Aşı gelişememesinin bir nedeni de çok sayıda vaka olmaması.
5: Gemideki iki yolcu uçakla Hollanda'ya götürüldü ve tedavi altına alındı. Bir yolcu daha hastaneye sevk edilecek.
2: Pedofili Jeffrey Epstein'in intihar notu kamuoyuyla paylaşıldı. Notta aylarca beni soruşturdular, hiçbir şey bulamadılar. Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf. Ne görmek istiyorsunuz, ağlayıp sızlanmamı mı, hiç eğlenceli değil, değmez yazıyor. Epstein yargılanması sırasında hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu. Çin'de yolsuzluktan yargılanan iki eski savunma bakanı idam cezasına çarptırıldı. İki isim savunma bakanlığı öncesinde Çin ordusunun nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu birimleri yönetiyordu. Mahkeme iki eski bakanı rüşvet ve görevi kötüye kullanma gerekçesiyle 2 yıl ertelemeyle idama mahkum etti. Çin kanunlarına göre sanıkların cezası 2 yıl yeni suç işlememeleri halinde şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse çevrilecek.
0: NTV Radyo
2: Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Üniversite öğrencisi genç kızın kaybolduğu günün sabahında patronuna kısa mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu mesaj soruşturma dosyasına girdi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşının da genç kızın telefonunu adım adım takip ettiği belirlendi.
13: Anne, karnım acıktı.
5: Çalıştığı kafenin sahibine ben artık gelemeyeceğim dedi. Bu onun son mesajıydı. Gülistan 9'un kaybolduğu gün telefonundan attığı mesaj ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kız 5 Ocak 2020 tarihinde, yani kaybolduğu günün sabahında bir mesaj gönderdi. Çalıştığı kafenin patronuna ben artık gelemeyeceğim dedi. Mesajın gönderildiği saat 08.13'tü. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre genç kız saat 11.06'da sevgilisi Zaynal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. 3 dakika sonra buradan ayrılarak yolun karşısına geçti ve Elazığ istikametine giden minibüse bindi. Gülistan'ın telefonundaki son sinyal ise saat 12.21'de alındı. Ancak konum tespit edilemedi. Zaynal Abakarov'un jandarmaya verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendi cep telefonuna yüklediği bir program sayesinde Gülistan'ın hem mesajlarını hem de konumunu anlık olarak takip ettiğini söyledi. Doku'nun telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu belirtti. Dosyanın en kritik delili Abakarov'un telefonundaki Gülistan'a ait mesajlardı. Telefonsa adli emanetteydi. Ancak telefondaki mesaj kayıtlarının 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Zaynal Abakarov ifadesinde belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını söyleyerek silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi.
2: Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken İstanbul Şişli'deki evinde öldürüldü. Katilleri 26 yıldır bulunamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçlar için harekete geçmesiyle davada yeni bir adım atıldı. 4 kişinin mezarı açılıp DNA örneği alınacak.
14: 3 ayrı DNA bulundu. Bu şunu işaret ediyor, bir kişi değil bu. Vefat edenler var, onlardan fetih haber istiyoruz.
15: 26 yıldır evlat acısı çeken Gülnur Saygı'nın o talebi adli makamlarca kabul edildi. 5 Haziran 2000'de Şişli'deki evinde 15 yaşında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın faili olabilecek, cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı açılacak. Fethi Kabir işlemiyle DNA örnekleri alınıp cinayet yerinde bulunanlarla karşılaştırılacak.
14: Bakanlıktan haber geldi. Yeni bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun içinde Çağla dosyası da var diye haber geldi. Çok heyecanlandım. Anlatamam size.
15: Maktulün üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişininkiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller bir kez daha incelenerek cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.
14: Bir taraftan da tabii telaşlanıyordum zaman aşımı için. 3,5 yılımız kaldı.
15: Mezarı açılıp DNA örneği alınacak iki kişinin Çağla'yla aynı apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de mahalleden olduğu açıklandı. Cinayetle ilgili tüm veriler Interpol veri tabanına da yüklenerek faillerin yurt dışında aranmasına da başlanmıştı.
2: Denizli Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antik havuz aslına uygun bir şekilde yeniden ziyarete açıldı.
5: Geçmişi 2800 yıl öncesine dayanıyordu. Termal suyu ve tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken antik havuz yeniden açıldı. Hierapolis Antik Kenti'nde çevre düzenlemesi tamamlandı. Beyaz Cennet olarak adlandırılan Denizli Pamukkale, yılın 4 mevsimi turist akınını uğruyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl antik kente çevre düzenlemesi için çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalarla birlikte ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi. Kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları gibi bölümler yapıldı. En önemli çalışma ise antik havuzun yeniden ziyaretçilere açılması oldu.
16: Bu sezon yeni geliyorum. Daha önce geldiğimde antik havuz kapalıydı, bir restorasyon sürecindeydi. Bugün geldiğimde zaten açıldığını duymuştum. Görmek için geldim nasıl olduğunu. Gayet güzel olmuş.
5: Antik havuzun açılmasıyla birlikte ziyaretçiler tekrar termal suda yüzme imkanı buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentteki çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk dedi.
2: Sağlıklı yaşam için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum ve D vitamini. Profesör Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşamanın püf noktalarını anlattı.
17: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit

0: diye hepimizin aklında olsun. Bir D vitamini, iki omega 3, 3 magnezyum. Bu olmazsa olmazların en başında, 4 mümkünse kreatin.
1: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
0: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliya tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
1: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
0: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
1: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
0: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasım olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de. Kendini
4: yaşa. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
5: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
6: Sporun ev sahibi Esport Plus.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
11: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
12: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
13: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
12: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
13: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
12: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
14: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğaz hattında sabah sisine dikkat. Görüş mesafesi aniden düşebilir. Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar yolu kayganlaştırıyor. Anadolu'nun iç kesimlerinde gece ayazı sürüyor. Zirai-don riski devam ediyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Spor haberleri başlıyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor.
3: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli genel kurula bir ay kaldı. Hareketli bir hafta geçiren Sarı Lacivertliler'de Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
4: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
3: Yıldırım'ın birlik çağrısına olumlu yanıt veren Barış Göktürk, adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor. Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
5: Fenerbahçe'mizin olduğu her yerde umut vardır arkadaşlar. Bugün de benden istenen bir şey varsa arkadaşlar, geçmişte yaptığım gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğim.
3: Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koçsa gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor. 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var. A milli takımın 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
2: Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde finalin adı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 5-4'ün rövanşında 1-1 berabere kalan son şampiyon Paris Saint-Germain üst üste ikinci finalinde Arsenal'la eşleşti.
3: Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde finale ambargo koydu. Yarı finalde Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fransız devi üst üste ikinci kez finale yükseldi. İlk maçtaki 5-4'lük galibiyetin avantajıyla Almanya'ya giden Saint-Germain, Dembele'nin 3. dakikadaki golüyle tur biletini aldı. Harry Kane'in 90+4'teki golü finalisti değiştirmedi.
6: Gole ihtiyacımız varken golü erken bulduk. Skoru korumaya ihtiyacımız varken iyi savunduk. Bayern Münih gibi bir takıma karşı gösterdiğimiz sert duruş inanılmazdı. Şimdi yeniden Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bu oyuncuların ve kulübün seviyesini gayet iyi özetliyor.
3: Luis Enrique'nin takımının sıradaki hedefi turnuva tarihine geçmek. Şampiyonlar Ligi'ni 2000'li yıllarda Real Madrid dışında üst üste iki kez kazanan başka bir takım yok. Tarihi finaldeki rakip ise 20 yıl sonra finale dönen Arsenal. Devler Ligi'ndeki ilk İngiliz-Fransız finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak.
2: Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Maç saat 22'de başlayacak. Shakhtar Donetsk turu uzatabilmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Ukrayna ekibi tur biletini alırsa Arda Turan Fatih Terim'den sonra Avrupa Kupalarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak. Konferans Ligi yarı finallerindeki diğer eşleşmede Strasbourg'la Rayo Vallecano saat 22'de karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak. Yarı final rövanş maçlarında Freiburg, Braga'yı konuk ederken Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Braga ilk maçta evinde Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Forest ise Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Rövanş maçları saat 22'de oynanacak. Kazanan takımlar 20 Mayıs'ta İstanbul'daki finalde karşılaşacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda bugün 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 3. maçında Žalgiris'i elinden kaçırdı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren Sarı Lacivertliler maçı 81-78 kaybetti. Seri 2-1'e geldi. 4. maç yarın yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fethiye-Söğüt yolunun 51-53. kilometreleri ve Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışması yürütüldüğünden ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
8: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
7: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
9: Ve sen ister. O kadar güzeldim ki.
7: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
10: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
11: Reklam. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
12: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde, altın başlamak lazım.
13: TEP Portföy 3. fon sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.

0: taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Günaydın Kılçuk Hocam.
12: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar. NTV Radyo.

0: reklam. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Ekonomiyi bir yönüyle kaynakların doğru ve özenlik kullanılarak insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamak mümkün. Hal böyle olunca kurumsal sosyal sorumluluk, KSS, sürdürülebilirlik, sustainability, sosyal etki gibi kavramlar gündeme geliyor. Öyle ya, işletmeler ister kar amacı gütsünler, isterse kar amacı gütmeyen işletmeler olsun, ister özel, ister kamu, ölçekleri ne olursa olsun bu kural ve kaidenin dışına çıkmıyorlar. Bir fanusun içerisinde etrafımızdan yalıtılmış bir tarzda yaşamlarımızı sürdürmediğimiz gibi kurumların da aynı kurallara tabi olduğunu, bir yönüyle sosyal varlıklar olduğunu unutmamak gerekir. İşte bu çerçevede her daim günlük ekonomik akışın ve gündemin yer verdiği, izin verdiği müddetçe bu gibi temel kavramlara dikkat çekmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu çerçevede bugün etki odaklı düşünme ve etki ekonomisi, etki yönetimi gibi başlıklarla adlandırılan modern bir yaklaşımdan bahsedelim. Aslında yabancı bir kavram değil. Biraz evvel ifade ettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilme, kaynakların özenli ve doğru kullanımı gibi ilkelerin üzerinde yükselen ama daha komprime, daha tutarlı, daha çağdaş bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Nitekim tıpkı kalitenin belirli standartlara bağlanması gibi şimdi yönetimin de belirli kalite standartları içerisinde uygulanmasını, başta etki yönetimi, sosyal etki ve değişimin ölçülmesi gibi meseleleri de işin içine katan bir yeni yaklaşımdan bahsediliyor. Bu ISO 53001 yaklaşımı Türkiye'de de yakın bir dönemde devreye girecek. Hatta biraz daha ileri gidiliyor. Örneğin şirket bilançolarında mesela yatırımcıların sadece kâra değil, şirketin dünyaya verdiği toplam zarar ve yarattığı toplam değeri gösteren bir tablonun veya bilginin de olması gerektiği söyleniyor. Yani eğer bir şirket karbon kullanımı ve iş yapmanın sosyal maliyetini bilançosunda gösteremiyorsa bu bilanço hakkaniyetli mi, gerçekleri mi yansıtıyor soruları sorulabiliyor. Tabii etki odaklı düşünme prensibi en ön planda geliyor. Şirketler etki ekonomisi veya etki yönetimiyle ve benzeri 53001 gibi sistemlerle tanışarak aslında etik odaklı yaklaşımın sadece yetmediğini, yani efendim biz her türlü etik ilkeye bağlı olarak çalışırız, atamızdan, dedemizden, babamızdan gördüğümüz gibi annelere, örflere vesaireye gibi hamasi edebiyatların yanı sıra ölçülerek, kanıtlanarak, karşılaştırılarak belirli bir sistem içerisinde işlerin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve etki ölçümünde önemli temel değerler var. Mesela bunlardan bir tanesi, Türkçe'de kelimeye hoş gelmese de daha yakın bir kavram yok. Stakeholder, paydaş analizi. Yani paydaş, şirkette doğrudan veya dolaylı şirketin yaptığı işlerden etkilenen, etki halesi içerisine giren herkes. Paydaşların bir kere dikkate alınması lazım. Değişimin sancılı ve maliyetli olduğunun bilinmesi lazım. Mutlaka değer üzerinden, hep biliyorsunuz katma değerden bahsediyoruz. Yıllardır bu programın mottosu da katma değer temeldi. Dolayısıyla katma değer ve stratejik düşünme, bütüncül yaklaşım gibi kavramların gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, aslında konuşulduğunda bunlar böyle fantastik veya ayakları yere basmayan kavramlar değil. Tam tersine sadece konuşulmakla gereği yerine getirilemeyen kavramların ayaklarının yere basması ve sonuç alması isteniyor. Ama sorarsanız hani enflasyon gibi bir bulaşıcı ve bulaştırıcı, kirletici etkinin hakim olduğu, havanın adeta atmosferin bu zehirli gazla kirlendiği bir ortamda bunlara ne kadar fırsat bulunur, bunlar için ne kadar kapı açılır, o başka bir konu. Ama anlaşılıyor ki bu enflasyon belasını veya musibetini ortadan kaldırmadığımız müddetçe batı veya gelişmiş kavramlar, gelişmiş yaklaşımlar bizden önde gitmeye ve tıpkı bugün Avrupa Birliği üzerinden bizi ihracatımızdan iş yapma tarzımıza kadar belirli kurallara bağlama, zorlama inisiyatifini onlar elde tutacak, onlara kaptırmış ve biz daima arkadan takip etmek zorunda kalmış olacağız. Onun için enflasyon bir numaralı milli sorunumuzdur. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
2: Dünyada yeni paniğin adı hantavirüs. Atlas Okyanusu'nda bir gemide 3 kişi virüs nedeniyle öldü, bazı yolcuların durumu ise kritik. Kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olan hantavirüsü, yeni bir salgın riski olup olmadığını enfeksiyon hastalıkları uzmanı Sıla Akan'a sorduk.
3: Hantavirüs aslında eski yıllardan beri, 1900'lerden beri bilinen bir virüs, bir RNA virüsü. Yeni bir zoonoz aslında, diğer RNA virüsleri gibi, yani hayvanlardan insana bulaşıyor. Özellikle kemirici dediğimiz memelilerden, fareler ve diğer kemiricilerin aslında dışkısı, idrarı ya da tükrüğünün insana bulaşmasıyla söz konusu oluyor. Daha çok böyle Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da görülen eski bir formu var. Hatta Kore Savaşı'ndan beri ismi tam olarak konmamış ama oradaki klinik semptomlarla onun aslında düşündüğü bir durumu vardı. Fakat daha yenice dediğimiz 1995'ten beri Amerika kıtasında da bir başka form var. Yani klinik formu iki tane. Bir eski dediğimiz formda klinik seyir daha çok böyle böbrek tutulumu, böbrek yetmezliğiyle giden bir seyir. Bu yeni dediğimiz Amerika'daki formuyla da daha çok böyle akciğerleri tutan, solunum problemi yaratan formu var. İkisi de insanlar için oldukça tehlikeli.
2: Semptomları nedir efendim? Hangi organı etkiler? Kuluçka süresi ne kadardır?
3: Bu eski dediğimiz formda, yani böbrek fonksiyonlarıyla giden formda ya da yenisinde de aslında yüksek ateşle başlıyor. Fakat daha sonra kanda dolaşarak böbreklerde böbrek yetmezliğine yol açıyor ve oldukça zor bir tabloya yol açıyor. Diğeri ise solunum sıkıntısı şeklinde gidiyor. Gene yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi böyle viral enfeksiyon semptomlarıyla karşımıza geliyor ve aslında kuluçka dönemi uzun, 3 hafta diyebileceğiniz bir süre, ama bu muhtemelen bu gemi seyahatindekinde hemen bu kadar süre olmadığı için çok hızlı bir seyir göstermiş. Yani bir haftaya kadar da kısalabiliyor. Çünkü çok fazla miktarda bir virüsle karşılaştığında daha hızlı bir seyir söz konusu olabiliyor. Ama sonuçta Güney Amerika'da özellikle böyle solunum problemiyle giden formu var. Bu geminin de daha çok Güney Amerika'dan ilk başta yola çıktığını biliyoruz. Muhtemelen gemide karşılaştıktan sonra bununla ilgili semptomlar ortaya çıkmış. Yani insanlar insana bulaşması çok nadir ama burada bir kemiricilerin dışkıları ve çıkartılarıyla karşılaşan bir durum söz konusu olunca birçok kişiyi etkilemiş gibi duruyor.
2: Tedavisiyle ilgili ne söylersiniz? Ölümcül olma durumu var mıdır?
3: Evet, üçte biri gibi hastaların ne yazık ki kaybediliyor. Ölümcül olma olası yüksek, mortalitesi yüksek bir hastalık ve gerçekten de hani çok iyi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Çünkü özel bir antiviral tedavisi yok ya da aşısı yok ama semptomatik tedavi dediğimiz ateşin düşürülmesi, beslenmesinin sağlanması, solunum sıkıntısının giderilmesi ya da böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi destek tedavileriyle hastalar kurtulabiliyor. Fakat ölüm oranı oldukça yüksek.
2: Türkiye için ya da dünya geneli için bir yayılma riski, bir pandemi riski var mıdır? Bir de son olarak ondan bahsedelim isterseniz.
3: Çok pandemisi olan bir durumu söz konusu değil. Çünkü bu daha çok böyle hayvandan insana geçtikten sonra biten orada duran bir duruşu var. Fakat bir şekilde daha öncesinde de biz zaten hantavirüs enfeksiyonlarını tek tük de olsa görüyorduk. Ülkemizde de Zonguldak'ta daha önceki yıllarda böyle birkaç tane vaka görülmüştü Zonguldak ve çevresinde. Yani her zaman için görülebilecek bir durum söz konusu. Çünkü Avrupa'da da özellikle İskandinav ülkelerinde ya da bize yakın Avrupa ülkelerinde de görülebilen kemiricilerde bulunan. Çünkü kemiricilerin de bir virüs bulunuyor. Enfeksiyon yapıyor, hatta kronik bir enfeksiyon yapıyor. Ve kemiriciler aylarca dışkılarında ya da çıkartılarında ya da idrarlarında bunu virüsü yayıyorlar. Yani onların yayma süreci çok uzun olduğu için her zaman için riskli bir popülasyon. Yani işte özellikle işte ormanda çalışan, kamp kuran ya da hayvanlarla daha çok böyle işte dışlı bir iş yapan kişilerde bu risk daha da artıyor. Yani her zaman için karşılaşılabilir ama bir pandemi riski için çok uygun bir virüs değil. Böyle bir fırsatı, böyle bir gemi gibi bir ortamda bulduğu için biraz daha vakalar fazla olmuş gibi duruyor.
2: Profesör Sıla Akan, NTV Radyo'daydı.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Tatlı da yersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklık artmaya devam ediyor. 5 büyük kentte de hava az bulutlu, rüzgarlar hafif. Gölgede İstanbul 24, Ankara 22, İzmir ve Bursa 26, Antalya 25 derece. Marmara'da sıcaklık 27-28 dereceye doğru yükseliyor. Ancak hafta sonu kısa süreli ve yer yer gök gürültülü yağış geçişi olacak. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas'ta bahar sağanakları görülecek. Eskişehir 24, Konya 22, Kayseri 20 derece. Ege'de rüzgarlarda hafif ve güneyli. Manisa 27, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Cumartesi kısa süre yağış bekleniyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kura esiyor. Adana 27, Kahramanmaraş 24, Isparta 22 derece. Karadeniz'in geneli açık. Tokat, Amasya, Gümüşhane'de yerel yağmur görülecek. Bolu 23, Samsun 19, Trabzon 17 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Bingöl, Hakkari boyunca ani gök gürültülü sağanaklar olacak. Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 18.
3: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme var. Daha önce genç kızın kaldığı yurdun yöneticileri ve görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti. Van Barosu'nun itirazı üzerine bu izin çıktı.
4: Akşam saatlerinde yurttan ayrıldı. Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yurt yönetimi ve görevlileri de soruşturulacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Ailesiyle görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rojin'in kaldığı yurdun yöneticileriyle görevlilerinin kusur ve ihmalleri olduğu öne sürülüyordu. Van Barosu onlar hakkında da soruşturma açılmasını istemiş, Van Valiliği talebi reddetmişti. Baronun itirazını değerlendiren Erzurum Bölge Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Böylece Rojin'in kaldığı yurtla ilgili de soruşturma izni verildi. Genç kızın vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilince cinayet şüphesi ortaya çıkmıştı. Cesedin bulunduğu yerde ve üniversite çevresinde 2500 kişiden DNA örneği alınmasına karar verildi. Şimdiye kadar toplanan örnekler ve soruşturmada elde edilen deliller karşılaştırılıyor. Sır perdesinin aralanması için bir diğer önemli unsursa Rojin Kabaiş'in telefonu. Söz konusu telefon daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderildi. Ancak tam erişim sağlanamadı. Telefon şimdi Çin'e gönderilecek.
3: Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek amacıyla siyasi parti turuna çıktı. İlk adres MHP oldu. Annelere DEM Parti sözcüsü de eşlik etti.
5: Başkan merhaba.
4: Barış anneleri siyasi parti turuna çıktı. İlk olarak da MHP grubunu ziyaret ettiler.
6: Çok güzel geçti. Duygularımızı ve günümüzü anlattık. İyilikle karşılandı.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın da eşlik ettiği heyeti MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede annelere karanfil ve sarı tülbent hediye edildi. Anneler de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti.
6: Bütün annelerin adına 3 tane anne burada onları temsilen barışı getirmeyi ve barışı umut ediyoruz.
4: Barış anneleri Deva ve Saadet Partisi ile de görüştü. Heyet AK Parti, CHP ve Gelecek Partisi'ni de ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye sürecine destek isteyecek.
3: Süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular 12. yargı paketinde yer alacak.
7: Süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Edinilen bilgiye göre boşanma davaları için yeni bir adım atılacak. Bu kapsamda nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak. Edinilen bilgiye göre yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışılıyor. Hakim hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Televizyonların gündüz kuşakları da düzenleme yolda. Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar, o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi. Ve uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan hobi bahçeleri. 100 binin üzerinde hobi bahçesi davası olduğunu belirten kaynaklar, bu sorun çözülecek dedi. Tüm bu başlıkların çalışmaları devam eden 12. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
0: NTV Radyo.
3: Savaşla artan enerji maliyetleri Türk ekonomisini etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi.
8: Bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu. Ve bunu önemsiyoruz.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonominin önemli bir riskle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bunun Türkiye'ye de etkilerinin olduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Bazı ürünlerde tedarik sorunu yaşandığını hatırlattı.
8: Eminim tarım sektörüyle bir araya gelsek gübre fiyatına ilişkin endişelerini ifade edecekler. Neden? Çünkü üre %34 oranında şu anda kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Yani o bölgede üretiliyor, oradan geçmesi lazım, geçemiyor.
4: Bakan Şimşek, Türkiye'nin enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının olmadığını söyledi. Arzda bir sorunun bulunmamasının avantaj olduğunu ifade etti.
8: Orta vadeli programı bir miktar etkileyecek. Bu kaçınılmaz. Biz başka bir gezegende yaşamıyoruz. Biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Çünkü öncelikler milletimizin öncelikleri. Evet, milletimiz diyor ki hayat pahalılığıyla mücadele edin diyor. İşte fiyat istikrarı dediğimiz konu. Mali disiplini işte sağlayın, sürdürün.
3: ABD Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlayabilmek için geçtiğimiz pazar günü Özgürlük Projesi adıyla bir girişim duyurmuştu. Ancak bu girişim kısa süre sonra durmak zorunda kaldı. Amerikan basını projenin bitmesinin perde arkasını yazdı.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Projesi Suudi Arabistan engeline takıldı. İddia Amerikan NBC kanalının internet sitesinde yer aldı. NBC, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yardımcı olmak amacıyla duyurulan girişimin perde arkasını yazdı. Habere göre Trump'ın duyurduğu proje, Körfez'deki müttefiklerini şaşırttı. Ani alınan bu karar, Suudi Arabistan yönetimini öfkelendirdi. Suudi Arabistan yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nü ve Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanamayacağını bildirdi. Devreye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump girdi. Prens Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesine rağmen sorun çözülmeyince Özgürlük Projesi adıyla duyurulan operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer müttefiki Katar'ın da Trump'ın projesinden haberi olmadığı iddia edildi. Trump'ın Katar yönetimiyle operasyon başladıktan sonra görüştüğü belirtildi. Beyaz Saray yetkinleri ise Körfez liderlerinin Özgürlük Projesi'ne hazırlıksız yakalanıp yakalanmadığı sorusuna bölgesel müttefiklere önceden bilgi verildiği yanıtını verdi. Ummanlı bir yetkili de Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kendilerine Trump'ın duyurusundan sonra haber verdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı operasyonu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını kırmanın bir yolu olarak duyurmuştu. Ulusal güvenlik yetkinleri Salı günü Pentagon ve Beyaz Saray'daki brifinglerde operasyonu savundu. Ancak Trump yaklaşık 36 saat sonra operasyonu aniden durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinler, Boğaz'dan geçiş için Körfez'de ek gemiler hazırlandığını duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı proje kapsamında Amerikan bayraklı iki geminin boğazdan geçtiğini açıklamıştı.
3: Rusya 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine hazırlanıyor. Ancak bu yıl Ukrayna'nın olası saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıntıları Moskova'dan Ümit Nazmi Hazır aktaracak.
9: Rusya'da 2 gün sonra 9 Mayıs Zafer Günü kutlanacak ve bu Rusya'nın tarihindeki en önemli gün. Her sene Rusya tarafından bu geniş çaplı bir şekilde kutlanıyor. Ve özellikle Kızıl Meydan'da normalde çok büyük törenler, askeri geçit gerçekleşiyor. Fakat bu sene biraz daha farklı olacak çünkü güvenlik önlemleri nedeniyle kutlamalarda kısıtlamalar yaşanacak ve hatta ağır silahların bu geçit törenlerinde gösterilmemesi beklenmekte. Tabii en önemli önlemlerden bir tanesi de mobil internet kesintisi olacak. Rusya tarafından açıklama geldi ve Rusya tarafı 9 Mayıs günü mobil internetin olmayacağını belirtti. Tabii birkaç gündür de zaman zaman özellikle Moskova bölgesinde mobil internet kesintisi yaşanıyor. Bunun temel nedeni ise güvenlik önlemleri. Özellikle İHA saldırılarının mobil internet kesildiği takdirde daha fazla caydırılabildiği söylenmekte ve bundan dolayı da mobil internet kesintisinin yaşanması beklenmekte. Tabii onun dışında bu sene Rusya tarafı diğer devlet liderlerine davetiye de göndermedi. Normalde başka ülkelerin liderlerine de her sene davetiye gönderilmekteydi. Fakat bu sene diğer liderler davet edilmedi. Fakat Kremlin buna dair de bir açıklama yaptı. Buna rağmen yine de bazı ülke liderlerinin, devlet liderlerinin bu sene törene katılacağı belirtildi. Tabii 9 Mayıs öncesi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik de devam ediyor. Hatta Rusya tarafı Ukrayna'yı uyardı. 9 Mayıs'ta herhangi bir saldırı yapmaması konusunda net bir şekilde uyardı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın da açıklaması oldu. Kendisi Kiev'deki diplomatik yetkililere, başka ülkelerin diplomatik temsilcilerine ülkeden ayrılmalarını söyledi. Çünkü eğer 9 Mayıs'ta Rusya'ya bir saldırı olduğu takdirde özellikle Moskova'ya Rusya tarafının Ukrayna'nın başkenti Kiev'e çok büyük çaplı bir saldırı düzenleyeceğini, bundan dolayı da bu Kiev'deki yabancı diplomatik temsilcilerin ayrılması gerek tavsiyesinde bulundu. Şunu söyleyebilirim, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neredeyse 5. yılına girmiş durumda ve normalde 9 Mayıs Zafer Günü, yani Rusların Nazi Almanya'sına karşı kazandığı bu zafer Rusya'nın hem milli günü açısından çok fazla önem arz ediyor, hem de aynı zamanda büyük bir askeri geçit töreni anlamına geliyor ve bir gövde gösterisine geliyor. Fakat bu sene bu kadar büyük çaplı bir gövde gösterisi olmayacak. Çünkü Ukrayna ve Rusya savaşı iki tarafında güvenlik önlemlerini arttırmaya doğru sevk etmiş durumda.
3: Rusya'dan Ümit Nazmi Hazır'ın notlarını dinledik. Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği gemi Kanarya Adaları'na doğru hareket halinde. Belirti gösteren yolcular tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü 8 şüpheli vakanın 5'inde hantavirüs tespit edildiğini duyurdu.
7: Hantavirüs nedeniyle 3 yolcunun ölmesi, Honduras gemisinin denize açıldığı ilk ülke olan Arjantin'de virüs alarmına sebep oldu. Buenos Aires yönetimi geminin demir aldığı Ushuaia limanını ve yolcuların rotasını mercek altına aldı. Arjantin Sağlık Bakanlığı ülkede vaka sayısının bir önceki yıla göre 2 katına çıktığını açıkladı. Uzmanlar şimdi virüsün kaynağını arıyor. Bu kapsamda virüsün genetik kodları ve test kitleri yayılımın izini sürmek üzere İspanya, Güney Afrika ve İngiltere dahil 5 ülkeye acil koduyla gönderildi. Asıl endişe ise gemiden daha önce ayrılan yolcular. San Helena Adası'nda inen ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu 23 kişinin hiçbir semptom göstermeden ülkelerine döndüğü belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 eyalette izleme noktaları oluşturuldu. Arjantinli yetkinler virüsün 8 haftaya varan kuluçka süresine dikkat çekiyor. Gemideki son durumu o yolculardan biri olan kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu aktardı.
10: Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik. Sağ salim.
7: Gemideki kalan yolcular ve mürettebat İspanya'ya varmalarının ardından ülkelerine gönderilecek. Krizin perde arkasında ise iklim değişikliği var. Arjantinli enfeksiyon uzmanları yükselen sıcaklıkların bölgeyi tropikalleştirdiğine ve virüsü taşıyan kemirgenlerin hızla çoğaldığına dair uyarıda bulunuyor.
3: Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de tansiyon yüksek. Antrenmanda futbolcuların kavga ettiği, bir futbolcunun hastanelik olduğu iddia edildi. Madrid'den gelişmeleri NTV temsilcisi Gülden Ersonumut'tan dinleyelim.
11: Real Madrid dünyanın hakikaten önde gelen takımı, yıldızlar topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Ama son 8 ayda 3 teknik direktör değiştiren, senin de ifade ettiğin üzere herhangi bütün kupalara aday olup hiçbir kupayı kazanamayan ve en yakın takipçisi Barcelona'nın arkasında 11 puan farkla bir kriz içerisinde. Geçtiğimiz hafta Vinicius Junior'la yaşanan bir kriz vardı. Ondan önce Mbappe krizi yaşanmıştı. Şimdi antrenmanda iki oyuncu Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında antrenman esnasında yaşanan bir gerilimin vestiyerlere, soyunma odasına taşınmasından kaynaklandı. Valverde'nin Tchouameni'ye yönelik antrenman esnasında çok sert müdahalelerde bulunduğunu, Tchouameni'nin buna yönelik olarak çok büyük bir tepkisinin yaşandığını, Valverde'nin Tchouameni'den özür dilemek üzere elini uzattığını, ancak Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'nin uzatılan eli sıkmak istemediğini, buradan başlayan bir gerilim ve kavganın vestiyerlere soyunma odasına taşındığını ve soyunma odasında Valverde'nin çok sert bir şekilde Tchouameni ile kavga ettiğini ve bu kavga esnasında da Tchouameni'nin Valverde'yi yaraladığı bilgisi var. Bir yeri kesilmiş, muhtemelen bıçakla olmasa bile saatle ya da üzerindeki bir aksesuarla Valverde'nin ağır bir şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırılmak mecburiyetinde kalındı. Ardından da takımın sportif direktörü, bütün takım üyeleri Arda Güler dahil soyunma odasında ve tesislerde muhafaza ederek orada bir acil ve olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Bu Real Madrid'de yaşanan ilk kriz değil, ancak Real Madrid kupaları kazanmadıkça, yarışta mesafe kaybettikçe bu gerilimler oyuncular arasında da yaşanıyor. Bu haberi ilk önce Marco verdi, ardından da Avrupa'nın önde gelen gazeteleri de bu hususla ilgili olarak haberi yaptı. Kulüpten henüz bir açıklama gelmedi. Real Madrid'de suların biraz dirilmesi bekleniyor, ancak önümüzdeki saatlerde ya da günlerde konuya yönelik olarak bir açıklama gelmesi bekleniyor. Real Madrid'in bu pazar günü önemli bir derbi, şu anda İspanya Ligi'nde lider olan Barcelona'ya karşı sahaya çıkması bekleniyor. Ancak Barcelona ile Real Madrid arasında 11 puan fark var. Galip gelse bile matematiksel olarak bütün maçlarını kazanması, Barcelona'da kaybetmesi gerekiyor. Çünkü ligde 4 hafta kaldı.
3: Ayrıntıları Güldener Sonumut'tan aldık.
0: NTV Radyo.
3: Artvin'de 23 yaşındaki zihinsel engelli kız komşusunun cinsel istismarına uğradı. Durumu öğrenen anne şikayet için gittiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
4: Engelli kızı cinsel istismara uğradı. Polis merkezinde yaşadıklarını anlatırken fenalaştı. Kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Olay Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki zihinsel engelli kız iddiaya göre komşusu Tolga Karahan'ın cinsel istismarına uğradı. Durumu öğrenen anne Nalan Kaya polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatırken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Nalan Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden bir çocuk annesi Nalan Kaya Şavşat ilçesine toprağa verildi. Kaya'nın bir süre önce işinden boşandığı ve kızıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. 23 yaşındaki genç kız koruma altına alındı. Zanlı tutuklandı.
3: Ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski jandarma komutanı Eşref Bitlis'in damadı Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Dosyanın yeniden açılması talep edildi.
7: 1993 yılında uçak kazasında şehit olan jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in dosyası yeniden açılabilir. Bitlis'in damadı bunun için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Faide Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelemesini talep etti. Kara kutunun nerede muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve dinlenmesini istedi. Nefes gazetesinin haberine göre Bitlis'in damadı Rıza Şahin, Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe gönderdi. Dilekçede bir televizyon programına katılan konuklardan birinin kara kutuyu dinleyen üst düzey bir komutanla konuştuğunu ve kara kutunun hala devlet korumasında olduğunu iddia ettiğini belirtti. Şahin dilekçesinde kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, kara kutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti. Dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehit düşmüştü. Bitlis'in ölümüne neden olan kazanın pilotaj hatası ve buzlanma olduğu belirtilmişti. Ancak kazayla ilgili birçok iddia gündeme getirilmişti.
3: Türkiye'de trafik kazaları yıllar içinde azalsa da hala Avrupa ortalamasının çok üzerinde. Geçen yıl 6035 kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Bu da her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazasına işaret ediyor. NTV'den Ali Ablay, sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz'la bu çarpıcı istatistiği konuştu.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 1.549.000 trafik kazası gerçekleşti. 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi öldü.
12: Trafik kazalarında ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre %5 düşüş gösterse de kazalarda her gün ortalama 16 kişi hayatını kaybediyor.
13: Yılbaşı itibariyle caydırıcı cezalar geldi. Çok hızlı bir şekilde bu ölümlü yaralanmalı kazalarda yüksek bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki yıl itibariyle. Önceden taksirli ölümlü kazalar varken artık bilinçli bir şekilde hızla araç kullananlara kasten adam öldürmeye kadar idari yaptırımlar ve hapis cezası geliyor.
4: Trafik kazalarının %65'i gündüz saatlerinde yaşandı. Yaz mevsimi ise kazaların en çok yaşandığı dönem.
13: Biz buna yol hipnozu diyoruz. Uyku halinde araç kullanıyorlar. Bir anda çarptıklarında ne olduğunu hatırlamıyorlar.
4: Ölümlü kazada ilk sırada motosikletliler var. Geçen sene 1334 motosiklet sürücüsü kazalarda can verdi.
13: Herkes diyor ki ben frene bastım araç durmadı ya da yol kaygandı. Fakat kaza analizlerine baktığımız anda %91'e yakın sürücü kaynaklı bu kazalar. Bir numarada hız yer alıyor. İkincisi hatalı manevra değişikliği. Üçüncüsü dikkatsiz sürücüler.
4: En çok ölümlü kaza Ankara'da yaşandı. Onu İstanbul, Konya ve Antalya takip etti.
3: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ekili alanlar da zarar gördü. Fıstık üreticileri Haliliye ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
14: Arkadaşlar şu anda Starşık köyündeyiz. Dolu hiçbir şey bırakmadı. Fıstık adına hiçbir şey yok.
15: Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri, ağaçları deviren fırtına ve sağanak. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da üreticiler ağır kayıp yaşadı.
16: Çiftçi olarak varımızı yokumuzu kaybettik. Ben acite etmiyorum. Gerçek burada sahada. Bir hafta öncesine kadar çoluk çocuğumuzla ilgili hayaller kurarken şu anda kara kara düşünür duruma geldik.
15: Fıstık üretimi Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 milyon fıstık ağacının bulunduğu kentte yıllık üretim kapasitesi 120 ila 180 bin ton arasında değişiyor. Ancak bu yıl çok daha azı bekleniyor. Çünkü son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin hesaplarını alt üst etti.
17: 4 yıl, 3 yıl arası şu anda ağaç meyve veremez. Çünkü ağaç strese girdi, dallarını kırdı. Ağaç da tam solgundur. Yani strese girmiştir. Şu anda havaların ısınmasıyla bunlar da tökülecektir.
15: Haleli ilçesinde fıstık üreticileri bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
3: 3 Haziran'da sahneye döneceğini duyuran sanatçı Şebnem Ferah'ın konser biletleri kara borsaya düştü. Bazı biletlerin 110 bin liraya kadar çıkması sosyal medyada tepki topladı.
1: Altı yıl sonra konser vereceğini duyurdu. Biletler kara borsaya düştü. Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden Şebnem Ferah'ın sahnelere dönüşü müzikseverler arasında büyük bir coşku yarattı. Olasın, 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için satışa çıkarılan 17 bin bilet, yoğun talep nedeniyle dakikalar içinde tükendi. On binlerce insanın sıraya girdiği konser biletlerinin bir kısmı ise kara borsaya düştü. Fiyatları 2500 ile 3600 Türk lirası arasında değişen biletlerin kara borsada 110 bin Türk lirasına kadar çıkması sosyal medyada tepki topladı. Birçok hayran organizasyon şirketinin ek konser tarihi açıklamasını istedi. 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım. Anneler gününde altın başlamak lazım.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün, bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
14: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
15: Reklam. Spor haberleri başlıyor.
16: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor.
17: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli genel kurula bir ay kaldı. Hareketli bir hafta geçiren Sarı Lacivertlilerde Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
18: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
17: Yıldırım'ın birlik çağrısına olumlu yanıt veren Barış Göktürk adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor. Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
19: Fenerbahçe'mizin olduğu her yerde umut vardır arkadaşlar. Bugün de benden istenen bir şey varsa arkadaşlar, geçmişte yaptığım gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğim.
17: Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koç'sa gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor. 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var. A milli takımın 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
16: Avrupa futbolunun bir numaralı sahne.

0: Bitirmedi.
1: Gole ihtiyacımız varken golü erken bulduk. Skoru korumaya ihtiyacımız varken iyi savunduk. Bayern Münih gibi bir takıma karşı gösterdiğimiz sert duruş inanılmazdı. Şimdi yeniden Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bu oyuncuların ve kulübün seviyesini gayet iyi özetliyor.
0: Luis Enrique'nin takımının sıradaki hedefi turnuva tarihine geçmek. Şampiyonlar Ligi'ni 2000'li yıllarda Real Madrid dışında üst üste iki kez kazanan başka bir takım yok. Tarihi finaldeki rakip ise 20 yıl sonra finale dönen Arsenal. Devler Ligi'ndeki ilk İngiliz-Fransız finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.
2: Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Maç saat 22'de başlayacak. Shakhtar Donetsk turu uzatabilmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Ukrayna ekibi tur biletini alırsa Arda Turan Fatih Terim'den sonra Avrupa kupalarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak. Konferans Ligi yarı finallerindeki diğer eşleşmede Strasbourg'la Rayo Vallecano saat 22'de karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak. Yarı final rövanş maçlarında Freiburg Braga'yı konuk ederken Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Braga ilk maçta evinde Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Forest ise Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Rövanş maçları saat 22'de oynanacak. Kazanan takımlar 20 Mayıs'ta İstanbul'daki finalde karşılaşacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda bugün 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Žalgiris'i elinden kaçırdı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren Sarı Lacivertliler maçı 81-78 kaybetti. Seri 2-1'e geldi. 4. maç yarın yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.
3: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğini hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü.
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
3: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Konuşmaları.
9: Bu dönem Türkiye'nin dört bir yanındaki ayıların kış uykusundan uyandığı bir dönem. Peki kış uykusundan yeni uyanmış bir ayıyla doğada karşılaşıldığında ne yapmak gerekir? Hem onlar hem de kendi açımızdan en güvenli mesafe ve davranış biçimi nedir? Veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
10: Şu anda özellikle kış uykusundan çıkan yavrulu ayılar risk oluşturuyor. Zaten ayıların saldırma refleksinin oluşmasında iki tip ayının bu durum ortaya çıkıyor. Bir yavrulu ayılar, onlar yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Özellikle işte doğada şu an mesela insanlar mantar toplamak için ayıların uyandığı, dolaştığı bölgelere akın ediyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de. Tabii burada yavrulu ayıyla anneyle yavruyu arasına girmek, yavruya çok yaklaşmak ayı için yavrunun zarar görebilmesi verebileceği gibi bir durum ortaya çıkarıyor ve tepki vermesine neden olabiliyor. O yüzden yavrulu bir ayı gördüğümüzde özellikle anneyi görmesek, yavruyu fark etsek bile o bölgeden hemen uzaklaşmamız gerekiyor.

0: diyor. Yavruya kesinlikle yaklaşıp işte onunla bir fotoğraf çekeyim, onunla bir temas kurayım gibi bir girişimde kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bir de tabii şu an ayılar açlar. Eğer bölgede bir kıştan kalma bir leş bulmuşlarsa o leşi savunmak için yine o leşe yaklaşan insanlara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tabii bizim hareket ederken yine bu ayıların dolaşması muhtemel alanlarda eğer illa biz bir aktivitede bulunacaksak da bu alanlarda özellikle karşılaşma riskine daha böyle nasıl diyeyim çalılık, ağaçlık, kayalık yani ayıyı belli bir mesafeden göremeyeceğimiz ani karşılaşma riski olan yerlerde de elimize bir düdük alıp bu bölgelere girmeden o düdüğü çalarak varlığımızı ayıya hissettirmemiz önemli. Sizin oradaki varlığınızı ayı fark ederse zaten yapacağı ilk iş kaçmak olacak. Yani ayıların hiçbir zaman insanları hedef alma, onu bir av olarak görme gibi bir durumu yok. Ayılar için insan her zaman bir tehdit ve kaçılması gereken bir yırtıcı olarak görüyorlar. O yüzden ani karşılaşmalar, yanlış anlamalar bu saldırıların altında yatan neden oluyor. Dediğim gibi bu yanlış anlamaları engellemek için yavru ayılardan uzak kalma, oradaki varlığımızı hissettirme, özellikle ayılarla ani karşılaşma riski olacak çok böyle sık alanlara mümkünse bu dönemde girmeme gibi özellikle ama ayıyla diyelim ani bir karşılaşma oluştu. İşte genellikle bu 30-40 metrenin altındaki karşılaşma durumlarında ayı bunu bir tehdit olarak algılayıp savunmaya geçebilir. Bu durumlarda da böyle hızlı koşma ki bütün yırtıcılar için hızlı hareket eden bir canlı av potansiyeli taşıdığında bu saldırı refleksini tetikleyebilir. Böyle durumlarda da ani hareket etmeme, belli bir ses tonunda konuşarak ayıyla yine onun gördüğünüzü, izlediğinizi belli ederek ama direkt göz temasına geçmeden geri geri belli bir tonda yavaş yavaş hareket ederek bölgeden uzaklaşmak yapılabilecek yine en doğru yol.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam. Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı ToşExpo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toşexpo.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusan next.com.

0: Da bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
5: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince aklımıza hep tatlı kullanıma geliyor. Evet, lokumun etrafına kaplıyoruz dedik. Sütlü tatlılar da kullanılabiliyor. Elbette ki bütün o şuruplu tatlıların üstüne de bir tutam şöyle kar yağdı gibi Hindistan cevizi rendesi koymaktan hoşlanıyoruz. Pastane mamullerinde de hep var. Kurabiyeler, hatta makaronlar pastanelerde en sevilen kurabiyeler arasında. Şimdi birazcık da uzak doğuya doğru gidelim. Lezzet uyumlarına bakalım. Orada da tatlılarda Hindistan cevizinin çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela Tayland'da onların bir mango ve yapışkan pirinçle yapılan tatlıları var ki aslında son derecede basit. Çünkü mango en güzel, en olgun zamanında, hani şeftalinin en olgun zamanı olur ya, onun gibi ince dilim dilim doğranıyor. O bir kenarda duruyor. Yanına da onların yapışkan bir pirinci var. Böyle tane tane dökülmeyen, birazcık nişastası bol bir pirinç türü. O da Hindistan cevizi sütüyle ve şekerle birlikte pişiyor. Onlar da zaten yapışkan olduğu için sanki dondurma gibi top top da yanına konulabiliyor. İnanılmaz bir uyum. Zaten Hindistan cevizinin uyumuna bakarsak mango gibi, ananas gibi, muz gibi tropikal meyvelerle son derece yakışan bir lezzeti var. Elbette pirinçle de çok yakışıyor. Zaten pirinçli tatlılarda hep kullanıldığını görüyoruz. İşte böyle sütlaç benzeri pek çok tatlı da var gene uzak doğu mutfağında. Ama bir de tuzlu olarak düşünün. Bildiğimiz pilav ama Hindistan cevizli. Gerek tazesinin rendesi, gerek kuru rendesi Hindistan cevizi sütüyle, hatta Hindistan cevizi kreması diyebileceğim daha yoğun bir sütle beraber pilav gibi pişebiliyor. Şimdi buna en çok gene uzak doğu ülkelerinde rastlıyoruz. En çok da Endonezya, Malezya gibi ülkelerde. Özellikle Endonezya mutfağında pirinci neredeyse önünüze Hindistan cevizi olmadan getirmiyorlar. İçine zencefil de girebiliyor. O zaten uzak doğu pirinçleri biraz kokulu kokulu. Bizde de artık var ya, yasemin kokulu gibi. İşte onunla da Hindistan cevizi sütü bir arada olunca gerçekten bambaşka bir şey oluyor. Mesela Endonezya'da olsun, Tayland'da olsun limon otu da kullanılıyor. Adeta limon kabuğu gibi kokan limon otu, sanki parfümlü bir pilav yiyorsunuz gibi oluyor. Son derece güzel. İçine rendesi de konulabiliyor Hindistan cevizinin. O da böyle biraz ağzınıza farklı olarak geliyor. Hatta o önceden de kavrulabilir. Bu şekilde yapılmış Hindistan cevizi sütlü ama içinde de Hindistan cevizi olan, hatta üstüne de birazcık böyle kavrularak Hindistan cevizi talaşı diyeceğim, hani incecik dilim dilim o şekilde Hindistan cevizi koyularak gerçekten çok güzel pilavlar yapıyorlar. Şimdi bunların tabii kokusu çok önemli. Yanında da et olarak ne var? Elbette ki tavuk var. Şimdi tavuğu da Hindistan ceviziyle pişirmek mümkün. Hindistan cevizli köriler var. Küp küp tavuk eti birazcık soğanla, zencefille tavada şöyle çevriliyor. Ondan sonra üstüne Hindistan cevizi kreması konuluyor ve birlikte bir süre daha pişiyor. O Hindistan cevizi sütüyle pişen tavuklar adeta lokum gibi oluyor. Evet, tuzlularda da Hindistan cevizi sütüne bir şans verin. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fethiye Söğüt yolunun 51-53. kilometreleri ve Bursa Balıkesir yolunun 37-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışması yürütüldüğünden ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılın düşünce hayatına en çok katkı yapmış kadınlardan biri, hiç kuşkusuz Simone de Beauvoir. Yazar ve filozof, feminist düşünce dünyasında önemli açılımlara öncülük etti. Roman yazdı, felsefi ve politik denemeler yazdı, biyografi yazdı, gazetecilik yaptı. Hazlı az rastlanır bir yaratıcılık ve üretkenlik içinde geçirdi 78 yıllık ömrünü. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Beauvoir'ın Sartre'ı anlattığı Veda Töreni isimli kitabını yayımladı. Kitabı dilimize Nesrin Altınova çevirmiş. Simone de Beauvoir 1908 Paris doğumlu. Sağlam bir eğitim hayatı var de Beauvoir'ın. 1928'de Sorbonne'dan diploma alan 9 kadından biri. O yıllarda hayat arkadaşı Jean-Paul Sartre ile tanışıyor. Bu birliktelik Sartre'ın 1980'de ölümüne kadar sürüyor. De Beauvoir uzun yıllar öğretmenlik yapıyor. 1943 yılında yazdığı Konuk Kız isimli edebi eserinden sonra hayatını sadece yazarak sürdürüyor. Kitapları arasında Başkalarının Kanı, Bütün İnsanlar Ölümlüdür, 1954'te Goncourt ödülü kazandığı Mandarinler, Güzel Görüntüler, Bir Genç Kızın Anıları ilk zikredilmesi gerekenler. Ayrıca 1949'da yayınlanan İkinci Cins isimli kitabı da dünya çapındaki feminist harekete kaynak olmuş eserlerden biri. Kitaplarının dışında çok sayıda felsefi ve teorik metni de bulunan Simone de Beauvoir, 1986 yılında hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz veda töreninde de Beauvoir, Sartre'ın insani taraflarını gözler önüne sererken, Fransa'nın politik ve toplumsal dünyasına da tanıklık ediyor. Sartre'ın son yıllarını tuttuğu günlükler ve arkadaş tanıklıklarından yola çıkarak yazdığı kitabında Sartre'ın siyasi müdahalelerini, Flaubert üzerine yazmak istediği çalışmasını, arkadaşlarını, kendisiyle olan ilişkisini, sevgililerini ve adım adım ölüme gidişini son derece içten ve sade bir dille anlatırken eşsiz dostluklarını da özlemle anıyor. Ali İpek'in Attila İlhan Roman Ödülü kazanan kitabı Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınlarından çıktı. Ali İpek 1982 Mardin doğumlu. Öyküleri 2000'den bu yana muhtelif dergilerde yayımlandı. Yazarın Hor Kullanma Tarihi adlı dosyası 2012 yılında Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülüne layık görüldü. İpek'in ilk romanı yine İletişim'den çıkan Gidelim Buralardan Muhlis idi. Sonrasında Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü, bugün bahsini ettiğimiz Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi ve General Şivasko geldi. Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi'nde Ali İpek, çocukluğunda başına gelen trajik bir olayın travmasını ömür boyu yaşayan, gerçek ile sanrı arasındaki sınırda kaybolan, üzerindeki baskılardan ve yakasını bırakmayan yalnızlığından usanıp kendine hayali bir eş yaratan Saniye Hanım'ın hüzünlü hikayesini anlatıyor. Alman edebiyat kuramcısı ve felsefeci Martin Pushner'in Kültür isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Alt başlığı mağara resimlerinden dijital çağa yeni bir dünya tarihi olan kitabı Türkçe'ye Hümeyra Güngör çevirmiş. Martin Pushner halen Harvard Üniversitesi'nde drama ve karşılaştırmalı edebiyat alanında dersler vermekte. Pushner'in Türkçe'ye çevrilmiş iki eseri daha var. Marx ve Avantgard Manifestolar ile Kelimelerle Dünya Tarihi. Martin Pushner kültürde klasik Yunan'dan Ashoka'nın Hindistan'ına, Tang Hanedanı Çin'inden günümüzün dijital arşivlerine kadar uzanan küresel bir anlatı kuruyor. Bunu yaparken de sanatın ve beşeri bilimlerin estetik birer zevkten çok daha fazlasını temsil ettiğini, bizi biz yapan temel unsur olduğunu öne sürüyor. Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin kayıp şehrinden 20. yüzyıl Nijerya tiyatrosuna, Antik Yunan'ın mermer amfilerinden Bağdat'ın ve Azteklerin görkemli kütüphanelerine kadar çok geniş bir tarihsel dönemi ele alan kitap, sanat formlarının, inançlar ve fikirlerin yüzyıllar boyunca kıtaları aşarak birbirine karıştığını, değiştiğini ve her yeni temasın yeni yaratıcılıkların önünü açtığını gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
10: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var
12: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Binacele Kılçık Hocam.
14: Anneler gününü özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de.
15: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: Kale Kilit. Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
1: Her mevsimde, her havada
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bahar havası geri geldi. Güneşin altında ve özellikle araçların içinde hava sıcak hissedildiğinden kısa kollu kıyafet giymek isteyebilirsiniz. Ancak geceler henüz ısınmadı. Akşamlar için hala ceket ve mont türü kıyafetlere ihtiyaç var.
6: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Canlı yayın.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ortak basın toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
11: Enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de İki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz 2 yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve imzaladığımız belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkını en kalbi duygularımla selamlıyor. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فخامة الرئيس وأخي العزيز
1: كارداشيم Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve bana eşlik eden heyet üyelerimiz gerçekten öyle bir sıcak karşılamayla karşılaştık ki sadece kardeşler arasında olur bu. Ben tekrar bugün Ankara'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha size ifade etmek istiyorum. Şahsım ve heyetime gösterilen bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize, başta size teşekkür etmek istiyorum. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli konuları tabii ki ele aldık. Özellikle ilişkilerimiz, iki ülke arasındaki ilişkiler. Tabii ki bu ilişkiler ortak bir kültürel mirasa dayanıyor. Aynı zamanda tarihi derinlere sahiptir. Ve görüyoruz ki giderek artan bir dinamizm bizi ziyadesiyle memnun etmektedir ve tabii ki gördük ki bu düzeye ulaşmak için gerçekten kısa bir süre içerisinde çok büyük atılımlara imza attık. Özellikle son 5 yılda bu ziyaretimiz sırasında da ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortaklığımızın yine aynı şekilde sektörler bazında özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, tarım, madencilik ve yine aynı şekilde kültürel alanda ve insani alanlarda ikili işbirliğinin desteklenmesi, ortak tarihi medeni mirasımıza sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Ben çok mutluyum ki bu görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı ve çok önemli bir sayıda anlaşmalara imza koyduk. Ben özellikle iş formunun yeniden canlandırılmasını ve her iki ülke ekonomik aktörleri arasında ticari değişim, yatırım hareketliğinde üstlendiği merkezi rolü de takdirle karşılamak istiyorum. Yine aynı şekilde tabii ki belirli bir mal listesi üzerinden tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin de başlamış olmasından dolayı çok memnunum ve bunu kıymetli buluyorum. Tabii ki bu adım ticaret hacmimizin, yatırımlarımızın yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine kararlaştırmıştık bunu bildiğimiz gibi 2021'de ulaşmasını önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde önemli konular ele aldık. İki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili Körfez bölgesinde, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözümü yollarını, güvenliğin tesisi konularına değindik. Bu arada tabii ki İsrail işgali, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan'a yönelik açık saldırılarını ve Gazze şeridinde vahşi uygulamalarını da kınadığımızı söyleyebilirim. Bu hususta söz konusu ihlallere son verilmesi için bölgede barışın inşası için çabaların yoğunlaşması ve önemli olan burada tabii ki Filistin halkının başta bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere meşru haklarını garanti altına alan adil karıcı bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yine vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda İsrail işgalinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme kararını da infialle karşıladığımızı belirttik. Bu tabii ki Afrika boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarı da tehdit etmektedir. Bu kıymetli vesileyle ayrıca Libya ve sahil bölgesindeki durum, Batı Sahra meselesine değindik. Bu konularda ilişkin analizlerimizi oldukça samimi ve verimli bir şekilde yaptık. Cezayir ve Türkiye'nin uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalma ve sonrası meşruiyete riayet etme konusunda kararlarımızı bir kez daha ortaya koyduk. Allah rahmet, selam, bereketi üzerinize olsun.

0: Ekrana gelen görüntü Ankara'dandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda iki lider konuştular. Savaşın bölgeye olan etkisinden, dünyaya olan etkisinden söz ettiler. Ekonomiye, dünya ekonomisine olan ilişkisinden söz ettiler. Her iki isim de birer konuşma yaptı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra da toplantıyı noktaladılar. Biz de ekrana getirdik. Bu arada biz de 19 saat diliminin içerisine girmiş bulunuyoruz. O halde bültenimize bir haber turuyla devam edelim. Amerikan basınına dün yansıyan anlaşma mutabakatı önerisine İran'ın yanıtı bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iyimser konuştu. Fox News'a verdiği demeçte bir hafta içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e gidecek ve Beyaz Saray Trump'ın Çin ziyareti bitmeden diplomatik ilerleme istiyor. Aksi halde Trump'ın yeniden askeri operasyonu gündeme alacağı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özgürlük projesi Suudi Arabistan engeline takıldı. İddia o ki Amerikan NBC kanalının internet sitesi bunu yazdı. Suudi Arabistan yönetimi Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin hava sahasını kullanamayacağını duyurdu. Habere göre özgürlük projesi girişimi bunun da etkisiyle sekteye uğradı. Savaşla birlikte artan enerji maliyetleri ki az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği bir konuydu, Türkiye ekonomisini etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de küresel ekonominin önemli bir riskle karşı karşıya olduğunu söyledi bugün. Bunun Türkiye'ye de etkilerinin olduğunun altını çizdi. Enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekti ve bazı ürünlerde tedarik sorunu yaşandığını hatırlattı. Bakan Şimşek, Türkiye'nin enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının olmadığını da söyledi. Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği gemi Hondius, Kanarya Adaları'na doğru seyrini sürdürüyor. Belirti gösteren yolcular tahliye edildi. Hondius gemisinin denize açıldığı ilk ülke olan Arjantin'de virüs alarma sebep oldu. Arjantin Sağlık Bakanlığı ülkede vaka sayısının bir önceki yıla göre 2 katına çıktığını açıkladı. Uzmanlar şimdi virüsün kaynağını arıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Konuyla ilgili bugün dikkat çeken bir gelişme oldu. Rojin'in kaldığı yurdun yöneticileriyle görevlilerinin kusur ve ihmalleri olduğu öne sürülüyordu ve Van Borosu da onlar hakkında soruşturma açılmasını istemişti. Fakat Van Valiliği bu talebi reddetmişti. Baro'nun itirazını değerlendiren Erzurum Bölge Mahkemesi bu kararı Van Valiliği'nin kararını kaldırdı. Böylece Rojin'in kaldığı yurtla ilgili oradaki görevliler ve yetkililerle ilgili soruşturma izni çıkmış oldu. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Baraj Gölü'nde Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden bulundu. Acılı aile zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor. Milli Savunma Bakanlığı habercilerle haftalık toplantısını bu kez Saha İstanbul Savunma Fuarı'nda yaptı. Fuarın en gözde ürünü Yıldırım Han balistik füzesiyle ilgili de daha detaylı bilgiler verildi. Sıvı yakıtın yerli imkanlarla üretildiği örneği duyuruldu. Testler önümüzdeki dönemde başlayacak.
1: Yıldırım Han balistik füze, Gölge Han jammer, Güç Han uçak motoru ve Onur helikopter motoru. Hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni gözdeleri. Saha İstanbul'da yapılan Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında gündem yeni teknolojilerdi.
2: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir.
1: 6000 kilometre menzile sahip olan Yıldırım Han füzesinde kullanılacak yakıt yerli imkanlarla üretildi. Sıvı yakıt uzun süre depolanabiliyor, düşük sıcaklıklarda çalışıyor ve ürettiği enerjiyle füze sistemine yüksek hareket kabiliyeti sağlıyor.
2: Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
1: Güçhan jet motoru ise Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi'nde geliştirildi. 6 adet üretildiği açıklandı. Yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırıldı.
2: Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Saha 2026 fuarı kapsamında TCG Anadolu Sarayburnu'nda, TCG İstanbul'sa Ataköy'de vatandaşın ziyaretine açılacak.
0: Yurdun batısında hava ısındı ama doğuda hala soğuk hava var. Üstelik kar da var. Isparta'da yaylada mahsur kalan iki çoban 650 küçük baş hayvanı ile birlikte 30 saat sonra kurtarıldı. Ağrı'da da eriyen kar suyu sele neden oldu. Tunceli'de ise kar nedeniyle yollar kapandı.
3: Evet abi, çobanın birisi de şu gelen arkadaşımız.
4: Yaylada tepeye yakalandılar. Heyran nedeniyle mahsur kaldılar. İki çoban ve 650 koyun saatler sonra kurtarıldı. Görüntüler Isparta'nın Yarıkkaya köyünden. Çoban Bilal Akpınar ve Ömer Şahin hayvanları otlatmak için 1200 rakımlı Sultan Dağ yaylasına çıktı. Ancak yoğun kar ve tipi etkili olmaya başlayınca geri dönmek zorunda kaldılar. Bu sırada yaylayı köye bağlayan yolda heyelan meydana geldi. İki çoban ve 650 küçük baş hayvan bölgede mahsur kaldı. Geceyi ateş yakarak geçiren iki çoban için AFAD ve valilik ekipleri harekete geçti. Çobanlar ve hayvanları 30 saatlik mücadele sonucu kurtarıldı.
3: Çok şükür Yarıkkaya köyünde mahsur kalan koyunumuzu köylülerimizin gayretiyle, tüm çabalarla, devletimizin gayretleriyle sağ salim köyümüze ulaştırdık.
4: Burası da Ağrı diyelim. Havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suyu sele neden oldu. Debe Bulak köyünde bazı evler su altında kaldı. Mahsur kalanlar köylüler tarafından traktörlerle kurtarıldı. Tunceli'de de Mayıs ayına girilmesine rağmen yüksek kesimlerde kar etkili olmaya devam ediyor. Ovacık ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışması başlattı.
0: Türkiye'de kitap üretiminin Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon adet azaldığı kaydedildi. Çocuk kitaplarında ise artış yaşandı.
5: Kitap üretimi azaldı. Çocuk ve gençlik kitapları arttı. Türkiye'de yayıncılık sektöründe kitap üretiminde %17'lik bir azalma yaşandı. 2026'nın ilk 4 ayında toplam üretim %7 gerilerken, çocuk ve gençlik kitaplarıyla yetişkin kurgu edebiyatında artış yaşandı. Nisan ayında 27 milyon 33 bin kitap basılırken, bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon adet daha düşük gerçekleşti. Genel düşüşe rağmen bazı türlerde artış yaşandı. Yetişkin kurgu edebiyatında üretim 17 milyon 800 binden 19 milyon 600 bine çıktı. Timaş Yayınları yöneticisi Osman Okçu, sosyal medya bağımlılığı ve dijital dünyanın okurun kitaba ayırdığı süreyi azalttığını ifade etti. Türkiye yeni başlıkta kitap yayımlamada öne çıkmayı sürdürdü. 2025'te ISBN alan materyal sayısı 100.545'e yükselirken, Türkiye bu alanda dünyada ilk 8 ülke arasında yer aldı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
8: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
9: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
11: Next. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
12: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde.
13: yaşasın, başlamak lazım.
14: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Güzel.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: Sentiamo.
1: Spor haberleri başlıyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor.
3: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli genel kurula bir ay kaldı. Hareketli bir hafta geçiren Sarı Lacivertliler'de Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
4: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
3: Yıldırım'ın birlik çağrısına olumlu yanıt veren Barış Göktürk, adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor. Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
5: Fenerbahçe'mizin olduğu her yerde umut vardır arkadaşlar. Bugün de benden istenen bir şey varsa arkadaşlar, geçmişte yaptığım gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğim.
3: Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koçsa gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor. 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var. A milli takımın 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
2: Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde finalin adı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 5-4'ün rövanşında 1-1 berabere kalan son şampiyon Paris Saint-Germain üst üste ikinci finalinde Arsenal'la eşleşti.
3: Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde finale ambargo koydu. Yarı finalde Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fransız devi üst üste ikinci kez finale yükseldi. İlk maçtaki 5-4'lük galibiyetin avantajıyla Almanya'ya giden Saint-Germain, Dembele'nin 3. dakikadaki golüyle tur biletini aldı. Harry Kane'in 90+4'teki golü finalisti değiştirmedi.
6: Gole ihtiyacımız varken golü erken bulduk. Skoru korumaya ihtiyacımız varken iyi savunduk. Bayern Münih gibi bir takıma karşı gösterdiğimiz sert duruş inanılmazdı. Şimdi yeniden Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bu oyuncuların ve kulübün seviyesini gayet iyi özetliyor.
3: Luis Enrique'nin takımının sıradaki hedefi turnuva tarihine geçmek. Şampiyonlar Ligi'ni 2000'li yıllarda Real Madrid dışında üst üste iki kez kazanan başka bir takım yok. Tarihi finaldeki rakipse 20 yıl sonra finale dönen Arsenal. Devler Ligi'ndeki ilk İngiliz-Fransız finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.
2: Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Maç saat 22'de başlayacak. Shakhtar Donetsk turu uzatabilmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Ukrayna ekibi tur biletini alırsa Arda Turan Fatih Terim'den sonra Avrupa kupalarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak. Konferans Ligi yarı finallerindeki diğer eşleşmede Strasbourg'la Rayo Vallecano saat 22'de karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak. Yarı final rövanş maçlarında Freiburg Braga'yı konuk ederken Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Braga ilk maçta evinde Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Forest ise Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Rövanş maçları saat 22'de oynanacak. Kazanan takımlar 20 Mayıs'ta İstanbul'daki finalde karşılaşacak. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları bugün başlıyor. İlk turda bugün 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Kazanan takımlar 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turun galibi 22 Mayıs'taki playoff finalinde sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için oynayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague playoff serisi 3. maçında Žalgiris'i elinden kaçırdı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren Sarı Lacivertliler maçı 81-78 kaybetti. Seri 2-1'e geldi. 4. maç yarın yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko kazanması durumunda Olympiakos'la Final Four'da eşleşecek. Dörtlü final 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başlıyor.
0: Her kaplumbağa kendisinin de yumurtadan çıktığı kumsala gidecek ve tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını arka ayaklarıyla açtığı çukurlara gömecek. Kumun sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavrunun da cinsiyetini belirleyecek. Sıcaklık 26 derecenin altındaysa kaplumbağa erkek, daha sıcaksa dişi olacak. Deniz kaplumbağalarının geç ergenliğe ulaşması ve yumurtadan çıkan yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler nedeniyle her 1000 yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin ediliyor. İztuzu sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 4,5 kilometrelik kumsala bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve kaplumbağa yuva sayısının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını ekleyelim.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fethiye-Söğüt yolunun 51-53. kilometreleri ve Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışması yürütüldüğünden ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
9: Ekonomiyi bir yönüyle kaynakların doğru ve özenlik kullanılarak insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamak mümkün. Hal böyle olunca kurumsal sosyal sorumluluk, KSS, sürdürülebilirlik, sustainability, sosyal etki gibi kavramlar gündeme geliyor. Öyle ya, işletmeler ister kar amacı gütsünler, isterse kar amacı gütmeyen işletmeler olsun, ister özel, ister kamu, ölçekleri ne olursa olsun bu kural ve kaidenin dışına çıkmıyorlar. Bir fanusun içerisinde etrafımızdan yalıtılmış bir tarzda yaşamlarımızı sürdürmediğimiz gibi kurumlarında aynı kurallara tabi olduğunu, bir yönüyle sosyal varlıklar olduğunu unutmamak gerekir. İşte bu çerçevede her daim günlük ekonomik akışın ve gündemin yer verdiği, izin verdiği müddetçe bu gibi temel kavramlara dikkat çekmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu çerçevede bugün etki odaklı düşünme ve etki ekonomisi, etki yönetimi gibi başlıklarla adlandırılan modern bir yaklaşımdan bahsedelim. Aslında yabancı bir kavram değil. Biraz evvel ifade ettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilme, kaynakların özenli ve doğru kullanımı gibi ilkelerin üzerinde yükselen ama daha komprime, daha tutarlı, daha çağdaş bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Nitekim tıpkı kalitenin belirli standartlara bağlanması gibi şimdi yönetimin de belirli kalite standartları içerisinde uygulanmasını, başta etki yönetimi, sosyal etki ve değişimin ölçülmesi gibi meseleleri de işin içine katan bir yeni yaklaşımdan bahsediliyor. Bu ISO 53001 yaklaşımı Türkiye'de de yakın bir dönemde devreye girecek. Hatta biraz daha ileri gidiliyor. Örneğin şirket bilançolarında mesela yatırımcıların sadece kâra değil, şirketin dünyaya verdiği toplam zarar ve yarattığı toplam değeri gösteren bir tablonun veya bilginin de olması gerektiği söyleniyor. Yani eğer bir şirket karbon kullanımı ve iş yapmanın sosyal maliyetini bilançosunda gösteremiyorsa bu bilanço hakkaniyetli mi, gerçekleri mi yansıtıyor soruları sorulabiliyor. Tabii etki odaklı düşünme prensibi en ön planda geliyor. Şirketler etki ekonomisi veya etki yönetimiyle ve benzeri 53001 gibi sistemlerle tanışarak aslında etik odaklı yaklaşımın sadece yetmediğini, yani efendim biz her türlü etik ilkeye bağlı olarak çalışırız, atamızdan, dedemizden, babamızdan gördüğümüz gibi anneannelere, örflere vesaireye gibi hamasi edebiyatların yanı sıra ölçülerek, kanıtlanarak, karşılaştırılarak belirli bir sistem içerisinde işlerin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve etki ölçümünde önemli temel değerler var. Mesela bunlardan bir tanesi, Türkçe'de kelimeye hoş gelmese de daha yakın bir kavram yok. Stakeholder, paydaş analizi, yani paydaş şirkette doğrudan veya dolaylı şirketin yaptığı işlerden etkilenen, etki halesi içerisine giren herkes, paydaşların bir kere dikkate alınması lazım. Değişimin sancılı ve maliyette olduğunun bilinmesi lazım. Mutlaka değer üzerinden, hep biliyorsunuz katma değerden bahsediyoruz. Yıllardır bu programın mottosu da katma değer temeldi. Dolayısıyla katma değer ve stratejik düşünme, bütüncül yaklaşım gibi kavramların gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, aslında konuşulduğunda bunlar böyle fantastik veya ayakları yere basmayan kavramlar değil. Tam tersine sadece konuşulmakla gereği yerine getirilemeyen kavramların ayaklarının yere basması ve sonuç alması isteniyor. Ama sorarsanız hani enflasyon gibi bir bulaşıcı ve bulaştırıcı, kirletici etkinin hakim olduğu, havanın adeta atmosferin bu zehirli gazla kirlendiği bir ortamda bunlara ne kadar fırsat bulunur, bunlar için ne kadar kapı açılır, o başka bir konu. Ama anlaşılıyor ki bu enflasyon belasını veya musibetini ortadan kaldırmadığımız müddetçe Batı veya gelişmiş kavramlar, gelişmiş yaklaşımlar bizden önde gitmeye ve tıpkı bugün Avrupa Birliği üzerinden bizi ihracatımızdan iş yapma tarzımıza kadar belirli kurallara bağlama, zorlama inisiyatifini onlar elde tutacak, onlara kaptırmış ve biz daima arkadan takip etmek zorunda kalmış olacağız. Onun için enflasyon bir numaralı milli sorunumuzdur. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
10: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın

0: bayram çalışan da işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun Yanhak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 4-10 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Hatta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.
3: Bernstein ve Karajan 50 sene boyunca birbirleriyle yarıştırılmış, kendi aralarındaki rekabet bir düşmanlık boyutuna gelmiş iki müzik dehası, iki orkestra şefi Viyana'da bir otelde karşılaşıyor. Ve aralarındaki sohbette birbirlerine duydukları düşmanlıklar, pişmanlıklar, yıllarca söylenmeyi bekleyen sözler ve aslında derinden gelen hayranlıklar, yazar Peter Danish'in kalemi, sahnede Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuğu ve Nihal Usanmaz'ın rejisiyle, izleyiciyle buluşuyor. Oyun şu an turnede ve büyük ilgi görüyor. Biz de turne sırasında yönetmen ve oyuncu Nihal Usanmaz'ı yakaladık ve oyunu konuşalım istedik. Nihal Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisinizdir.
4: İyiyiz, teşekkür ederiz. Turnedeyiz dediğiniz gibi İzmir'deydik, Ankara'daydık. Yoğun, güzel seyirciyle buluştuğumuz bir turne oluyor.
3: Çok etkileyici bir oyundu. Ben de izleme şansı buldum. Nasıl gidiyor turne ve izleyici buluşmaları aslında? Bunu da soralım.
4: Daha 13 oyun oldu ve 6 farklı şehirde oynanmış oldu. Bu çok güzel bir şey. Ankara'dayken Rengim Gökmen, büyük orkestra şefimiz de kalkıp geldi sağ olsun. Evet. Haberimiz de yok geldiğinden. Harika. Sonra söyledi de ayağa kalktı ve yürürken Rengim Bey diye fark ettik. Sonra sahneye geldi, teşekkür etti ve oyunu çok beğendiğini söyledi. Evet. Bernstein'i ve Karajan'ı zamanında tanımış, karşılaşmış biri olarak onları sahnede birebir gördüğünü söyledi. Hikayeyi çok beğendiğini söyledi. Bu bizi çok mutlu etti tabii ki.
3: Celal Kadri Kınoğlu da çok zor bir izleyici diye kendisini evet, anons etti. O gerçekten çok zor olmuştur herhalde.
4: Evet, Okan Bey de Celal Bey de zaten bir rahatlama oldu Rengim Bey'den bunları duyduktan sonra. Güzel bir şey tabii ki. Yani burada tabii Peter Danish'in müthiş bir

0: dehası var. Zamanında dinlediği bir Viyana'da Zahar Otel'de orada Michael isminde bir garsondan duyduğu 88 yılında gerçekleşen bu karşılaşmayı alıp kocaman bir oyuna, bir metne dönüştürmüş olması ve çok akıllıca yazmış olması. Çok deneyerek ve bu karakterlerin, yani Bernstein'ın ve Karajan'ın ailelerine bu metinleri yollayarak, onlarla çalışan orkestra üyelerine bu metinleri yollayarak kontrol ettirdiği, bunlar böyle konuşurlar mı, birbirlerine karşı hakikaten böyle şeyler söylerler mi, müzikle ilgili bakış açıları, yaşadıkları olaylarla ilgili bakış açıları gerçek mi diye sorarak, deneyerek, silip tekrar yazarak müthiş bir metin ortaya getirmesinin sonucu tabii ki hepsi.
1: Evet, harika bir sonuç çıkmış. Oyunun çevirisi aynı zamanda NTV Radyo programcısı da olan meslek büyüğümüz Sevin
0: Evet.
1: Okya'ya ait. Peki siz nasıl karar veriyorsunuz oyunu sahneye taşımaya?
0: Mehmet Karaca, Onka Ajans'ın sahibi, Okan Bey'e ve bize ulaştı. Biz Richard ve Dracula projelerini yaptık Kabare'de de olarak. Bu oyun şu anda işte benim hakları bende ve çok hoşuma gidiyor bu oyun. Yeni bir metin daha sahnelenmedi. İlk sahnelenişi New York'ta bir off-Broadway projesi olarak Alman bir yönetmen tarafından yapılıyor ve iki kadın oynuyor bu iki orkestra şefini. Türkiye'de de yapılmasını isterim. Okan, sen ve ekibin acaba bunu yapmak ister misiniz? Sen de Bernstein'i oynasan diye. Biz metni ilk elimize aldığımızda Sevin Hanım'ın çevirisi değildi, başka bir çeviriydi. Çok beğendik metni tabii. İşte Karayan kim olur? Yine Mehmet Bey'in fikriyle Celal Kadri Kınaoğlu'na gidildi. Sonra işte benim yönetmemi istediler. Çok mutlu oldum. Ben 10 yıldır Okan Bey'le çalışıyorum ve onun yönetmen yardımcılığını yapıyorum. Sonra Sevin Hanım çevirdi işte metni tekrar ve müthiş bir çeviri oldu. Müthiş bir çeviri oldu. Bütün seyirci, herkes, Peter dahil, ki hani dilimizi bilmemesine rağmen o melodiyi o kadar güzel ortaya çıkardığını söyledi ki
1: Ben ne
0: iki iyi
1: yazdıysam
0: oyuncu.
1: onu sahnede gördüm dedi, değil mi Peter'den? İçinde öyle
0: Evet
1: bir söz
0: evet.
1: de var.
0: Bizim için çok çok güzel bir şey oldu.
1: Evet.
0: Premierde buradaydı, Türkiye'deydi.
1: Hı.
0: Yazdığım oyunu sahnede görmek beni çok mutlu etti dedi. Burada tamamıyla aslında metnin ve oyuncuların gücüne teslim olmuş bir reji var.
1: Evet,
0: O yüzden
1: kesinlikle öyle.
0: daha temiz, daha anlaşılır, diyalogların ön planda olduğu, oyunculukların ön planda olduğu bir şey seyrediyor seyirci ve bu tabii ki müthiş bir etki yaratıyor bence.
1: Ve tabii nefesini tutarak izliyor izleyenler bunu. Çünkü her iki karakter arasında dış çatışmalar var, iç çatışmalar var, ego savaşları var ve bunu sanat üzerinden, müzik üzerinden 1 saat 10 dakikada yapıyorlar. Celal
0: Evet.
1: Kadri Kınoğlu ve Okan Bayülgen gerçekten de ortaya koydukları karakterlerin dışında sahnede de devleşen iki isim. Siz de bahsettiğiniz performans üzerine kurulu bir oyun ve sade bir sahne tasarımı. Siz metni ilk gördüğünüz anla oyunun sahnedeki hali arasında nasıl bir süreç yaşadınız? O aklınızdaki şeyleri
0: Şöyle,
1: sahneye taşıyabildiniz mi?
0: Mehmet Bey metni bize yolladığında, ben metni okuduğumda dedim ki bu çok entelektüel bir metin.
1: Hı.
0: Yani kim tanıyor ki Bernstein'ı, Karajan'ı, klasik müzik dinleyicisine kadar nasıl ilgilerini çeker bu konu? Yani acaba dedim fazla mı entelektüel bir metin ve sıkıcı olma ihtimali var? Çünkü sadece konuşuyorlar. Tarih konuşuyorlar, siyaset, politika konuşuyorlar vesaire, müzik konuşuyorlar. Sonra tekrar okudum, tekrar okudum. Dedim ki unut bunların kim olduğunu. Çok insani bir yerden konuşuyorlar bu alanları, müziği, siyaseti, politikayı. Çünkü hayatlarında onlarda nasıl bir etki bıraktığı, 50 sene boyunca birbirlerine duydukları kıskançlık deyin, haset deyin, yarış deyin, mesleki yarış deyin, bütün bunların aslında onlarda nasıl karşılık bulduğunu ve nasıl ölmeden birkaç sene önce bir araya geldiklerinde, eğer bu konular açılırsa ve dürüstçe birbirlerine hakkını teslim ederek, saygı duyarak, başarılarına ve müzikteki dehalarına saygı duyarak bunu nasıl yapabileceklerini fark ettiğim zaman metinde çok daha basit, çok daha anlaşılır bir şeye dönüştü benim için. O beni çok etkiledi. Çünkü metinde öyle güzel replikler var ki bunu yansıtan. Ya çok basit, Karayan diyor ki yani mesleğimin zirvesindeyim, altın yıllarımı yaşıyorum, her şeyi çok iyi biliyorum, her şeyi 100 kere yönetmiş durumdayım. Ama artık bedenim bunu yapmama izin vermiyor, yaşlandım.
1: Evet.
0: Yani yaşlı iki insanın, mesleğinin doruğundaki iki insanın bununla yüzleşmesi ve bu kırılganlık bir yanıyla beni çok etkiledi. Ve istedim ki seyirci de sahnede gördüğü bu kırılganlıklardan ve bu sağlamlıktan bir yanıyla etkilensin. Bu şeydir yani, Tarantino'nun da bir lafıdır. Ben izlemek istedim, sinema filmlerini yapıyorum diye. O yüzden reji kısmında da ben, hele hele elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varken
1: Evet.
0: ve aynı zamanda iki iyi yönetmen bu isimler, ben izlemek istediğim şeyi yapayım ve çok basit, çok sade, onların ön planda olduğu, diyalogların ön planda olduğu bir şey yapmak istedim. Sanırım doğru bir şey oldu çünkü seyirci çok çok güzel tepkiler veriyor. Bizi çok mutlu ediyor tabii ki.
1: Tabii oyuna geldiğimizde, işte izlediğimizde finalin böyle olacağını tahmin etmediğimiz bir oyundu. Benim kendi adıma ve gerçekten oyun bittiğinde etrafımdaki herkesin de gözleri dolu doluydu. Aslında
0: Evet.
1: siz minicik bir hareketle dünyaları anlatıyorsunuz. Bu nedenle de kutlamak istiyorum sizi. Aslında
0: Teşekkür ederim.
1: hikayenin orijinalinde sizin oynadığınız rol bir erkek ama siz bunu değiştirmek
0: Evet.
1: istediniz. Peter Dinklage'i nasıl
0: Evet.
1: ikna ettiniz? Biraz ondan anlatır mısınız bize?
0: Bu aslında Peter'ın bu hikayeyi öğrendiği, bu karşılaşmayı öğrendiği Michael adında bir garson ve bunu oyuna da koymuş. Ve o da onun için çok önemli tabii ki yani, bu karakter. Ben bunu kadın yapmak istediğimde, çünkü finalde bu garson unutulan maestrolar tarafından unutulan bir batonu eline alıyor ve finalize ediyor oyunu. Bir orkestra şefi gibi. Bu beni çok etkiledi. Peter haklı olarak benim için çok kıymetli bir karakter. Değişmesini istemem ama yönetmen bana sebeplerini sunsun diyor. Ben de bir mektup yazdım kendisine. Aslında ajanstakilerin de bizimkilerin de pek kabul etmeyeceğini düşündükleri bir şeydi. Yani mektup yollanmış olsa bile muhtemelen adam geri dönmeyecek diye düşünüldü. Ama Peter kabul etti. Çünkü şunu belirttim. Tabii ki müthiş orkestra şefleri, müthiş orkestra üyeleri var dünyada. Kadın orkestra şefleri ve kadın orkestra üyeleri. Ama bunların da her alanda olduğu gibi kendini kabul ettirmeleri uzun yıllar alıyor. Viyana'da filarmoninin başına bildiğimiz kadarıyla 160 yıl sonra bir kadın orkestra
1: Evet.
0: şefi yönetime geçiyor. Karajan çok çok uzun yıllar orkestrasında kadın müzisyen barındırmayan bir orkestra şefi. Ülkemizde de buna benzer hikayeler görüyoruz zaten. Çok mutlu etti beni mesela 2024'te Nilüfer Vendetti'nin, Cemal
1: Evet.
0: Eşref'in orkestranın başına geçmiş olması. Müthiş bir hanımefendi. Böyle Instagram'dan takip ediyorum.
1: Evet,
0: Çok
1: bizim de
0: çok
1: konuğumuz
0: tatlı.
1: olmuştu kendisi. Çok keyifli bir sohbet
0: Harika.
1: olmuştu.
0: Biz çok davet ettik oyunu ama bir türlü tarihler uygun olmadı. İnşallah bir gün gelip görecek o da. Ben de Peter'a bunu anlattım, bir mektup yazdım. Hikayene saygı duyuyorum ama işte dünyada böyle böyle örnekler var ve ben senin yazdığın bir şeyden yola çıkarak finalde o batonun bir kadının elinde kalmasını istiyorum. Eğer senin için de uygunsa bunu yapmak isterim diye. Peter çok tatlı bir geri dönüş yaptı. Bu harika bir fikir. Lütfen yap ve ben Türkçe bilmiyorum. Metinde düzeltmek istediğin, eklemek istediğin buna dair bir şey olursa da lütfen ekle diye. Bu benim için güzel. Ben söyleşilerde bunu sorduklarında da söylüyorum. Ya ben bunu kendim için yaptım.
1: Evet.
0: Bu fikir inanılmaz beni tatmin ediyor ve diyorum ki yani sizin devriniz bitti, artık biz varız. Onlar bardan çıktıktan sonra bunu yapıyor olmak benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Çünkü benim mesleğimde de bu var. Şimdi bana çok soruyorlar işte, gençsiniz, bir kadınsınız ve işte bu iki ismi yönetmek nasıl bir
1: Evet.
0: şey? Bu onların bana açtığı alan.
1: Hı.
0: Onların bunu kabul etmiş olması müthiş bir şey ve desteklemiş olmaları müthiş bir şey. Ama bizim meslekte de var işte, hala aynı isimlerin vesairelerin döndüğü ve bu çok tartışılan bir şeydir. Yani yaşı büyük olan herkes usta mıdır? Herkes hoca mıdır vesaire midir? Bizde de çok tartışılan şeylerdir bunlar. Biraz onun için de hani, evet, biraz siz durun, şimdi yeni insanlar geliyor. Bakalım biz ne yapacağız? Bize de biraz fırsat tanıyın demek için belki de yaptığım bir şeydi ve bu beni çok mutlu ediyor. Seyirci fark ettiği zaman da çok hoşuma gidiyor. Özellikle kadın
1: Fark
0: seyirci.
1: etmemek mümkün değil yani.
0: Söyleşi de söylüyorlar
1: Evet.
0: yani. Bir garsonun kadın olması özellikle miydi falan diye.
1: Evet.
0: Görseleri bilmemelerine rağmen.
1: Evet, müthiş.
0: Öyle
1: Okan
0: oluyor
1: Bey
0: benim.
1: ve Celal Bey de sizden hep övgüyle bahsediyorlar.
0: Ya,
1: Birkaç
0: teşekkür ederim.
1: röportajda da izledim, dinledim ve sahne sonrasındaki söyleşilerde de zaten bahsettiler. Şimdi o biraz oraya girelim mi? Normalde çok
0: Tabii.
1: alışık olmadığımız bir şey oyun sonrasında söyleşi ama sizin
0: Evet.
1: oyununuzda böyle bir şey var. Aslında zannediyorum bu Okan Bayülgen'in bir geleneği haline geldi.
0: Evet.
1: Ve çok da keyifli bir şey aslında. İzleyicimizden kaçmak istemiyoruz, kaçar gibi gitmek istemiyoruz diyor. Sizin için nasıl bir deneyim oluyor?
0: Biz Richard'ı yapmaya başladığımızda bu Okan Bey'in bir isteğiydi. Dedi ki her oyundan sonra söyleşi yapmaya başlayalım. İlk dört oyundan sonraydı bu. Çünkü bu bir festival geleneğidir aslında. Tiyatro, sinema festivallerinden sonra oyuncu ve seyirci buluşur, kritik ederler, konuşurlar ve ayrılırlar. Okan Bey de ki bunu her oyundan sonra yapsak güzel olabilir. Çünkü yani konuşulacak çok fazla şey var. Özellikle Okan Bey'in yazdığı metinlerde, Richard'da da, Drakula'da da öyleydi. Hani böyle ayrılıyoruz, biz selam veriyoruz. Arka kapıdan çıkıyor seyirci, ön kapıdan çıkıyor. Hiç bilmiyoruz seyirci ne düşündü, ne hissetti vesaire. Hani bu kavramlar üzerine, oyunda tartışılan konular üzerine ne düşünüyorlar diye. Ve bunu başlattı. Biz öyle söyleşiler yaptık ki 4.000 kişilik harbi açık havada 2.500-3.000 kişi söyleşide oturuyordu hala.
1: Evet.
0: Bu oyundan sonra da yapmak istedik. Çünkü hem seyircinin dediğimiz gibi ne düşündüğünü çok merak ettik. Hem de oyunda gerçekten bugünden bazı şeyleri de fark etmemizi sağlayan bir takım tartışmalar var. O yüzden seyirci sadece 88 yılında iki orkestra şefinin karşılaşmasını izlemiyor. Sahnede gördüğü şey bugün de kendinde sürekli sorguladığı, sanatçılarla ilgili belki de sorguladığı, sanatla ilgili sorguladığı, hayatla ilgili sorguladığı şeyleri görüyor. O yüzden o söyleşiler çok keyifli geçiyor. İzmir'de bir hanımefendi söz aldığında dedi ki bu dedi söyleşi müthiş bir şey. Çünkü dedi ben izlediğim oyunlardan çıktığım zaman bir süre kendime gelemiyorum. Ve
1: Evet,
0: bu
1: evet,
0: kendine
1: evet.
0: gelememe halini sizinle birlikte geçirdiğim için çok mutlu oldum. Etkilendiğim şeyi ya da etkilenmediğim ya da beğenmediğim bir şeyi sizinle konuşmak bana çok iyi geldi. Bu
1: Evet.
0: sadece övgüler düzülen şey değil tabii ki söyleşi denilen. O yüzden söyleşiler çok kıymetli. Yani az önce sahnede izlediği kişiyi 10 dakika sonra üzerini değiştirmiş gelmiş senin karşında otururken görünce o samimiyet,
1: Evet,
0: o paylaşım
1: kesinlikle.
0: çok kıymetli
1: Şimdi
0: oluyor.
1: ben söyleyecektim o samimiyet hali, o hayran olduğumuz insanların sizinle kurduğu iletişim de çok iyi geliyor bence izleyiciye.
0: Evet, çok
1: Evet.
0: çok Okan Bey'in bu yani bu bir buluş değil ama sürdürdüğü bir gelenek oldu ve seyirci de biz de çok mutluyuz.
1: 4 Mayıs'ta
0: Evet.
1: Çorlu'da, 8, 12, 20 Mayıs'ta İstanbul'da ve 22 Mayıs'ta İzmir'de Suat Taşer Tiyatrosu'nda olacaksınız. Sonrasında nasıl bir program olacak ve gelecek yılda devam edecek mi? Bunu da soralım.
0: Evet, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında böyle açık havalar vesaireler olacak hayatımızda. Belki bir Enka'da çıkacağız. Öyle söyleyeyim, Enka açık havada çıkacağız. Belki bir Harbiye düşünülüyor. Orası için küçük bir sürprizimiz de olabilir. Müziğin ön planda olduğu, ara ara da işte bu bardaki küçük bir CD çalardan konuştukları bestecilerin müziklerini seyirciye dinlettiğimiz bir
1: Evet.
0: eser. Ecesi de bu şekilde.
1: Harika.
0: Acaba daha fazla nasıl müziği duyurabiliriz seyirciye diye küçük bir çalışmamız var. Bakalım başarılı olabilirsek yapacağız bunu. Önümüzdeki yıl biraz Avrupa turnesi planlanıyor. Oradan da çok istek ve destek oldu bu süreçte. Ama İstanbul'da ve ülkemizde, Türkiye'nin her şehrinde devam edecek.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız
0: Ben
1: için. Çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: ederim. Çok teşekkürler. Yani geldiniz ve böyle kıymetli bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum.
1: Pencerede bugün Devlerin Savaşı oyununu, oyunun oyuncusu ve yönetmeni Nihal Usanmaz'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
3: Anneler gününü özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de. Kendini
4: yaşa. TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankkart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
3: ...500 bin sosyal konutta hak sahipleri belirlendi, sıra sosyal kiralık konutlara geldi. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ İstanbul'da konut inşa edecek, alt gelir grubuna kura ile kiraya verecek. İlk teslimler 3 ay sonra yapılacak. Projenin ayrıntılarını gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak NTV Radyo'da anlattı.
4: Başvurular Haziran-Temmuz gibi yapılacak, ilk teslimler de Ağustos ayında başlayacak. Şu an katılım koşulları ile ilgili net bir duyuru yok, ancak özellikle emekliler, dar gelir grupları, başka üzerine bir gayrimenkulü olmayan kişilere öncelik ek kontenjan tanınacağı, bununla birlikte kentsel dönüşüm kapsamında evi yenilenecek kişilere öncelik verileceği ile ilgili bilgiler mevcut. Böyle bir ayrı kontenjanlar tanınacak.
3: Ne zaman teslim edileceğine dair bir bilgimiz var mı, ya da kaç yıllığına kiraya verileceğine dair?
4: Ağustos ayında 2000 konut teslim edilecek. Kalan konutlarda biliyorsunuz toplam 15 bin sosyal konut yapılacak. Kalan 13 bin tanesi de 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu konutlar özellikle TOKİ'nin olduğu, TOKİ'ye ait olan projelerden verilecek vatandaşlara. 2000 tanesi şu an hazır olduğu için bu hazırlardan verilecek. Ancak diğerleri inşaatı devam eden veya yeni başlayacak projelerden sağlanacak. Konutlar 3 yıl süreliğine kiraya verilecek. Zaten burada hani kentsel dönüşüm kapsamına öncelik verilecek mesindeki sebeplerden bir diğeri de bu. 3 yıl süreyle kiraya verilecek. 3 yıl içerisinde zaten vatandaşların binaları yenilenmiş ve kendi evlerine geçebiliyor olacaklar. 3 yıl sonunda evi boşaltıp bir sonraki kişiye, yani başka bir vatandaşa bu evler kiraya verilecek. Her seferinde 3 yıl olacak. Bu kiralamalar çekilişte kurayla tekrar, aynı bu geçtiğimiz günlerde 500 bin konut kura çekilişleri gibi, bu da kura sistemiyle yapılacak.
3: Nerelerde inşa edilmesi planlanıyor?
4: Şu anda yerler, projeler belli değil, ancak TOKİ'nin projelerinin olduğu yerler düşünüyor. TOKİ'nin İstanbul genelinde birçok farklı semtte projeleri var. Ama tabii ki burada özellikle ilk etapta hani elde kalmış, satılmamış projeler. Çünkü TOKİ biliyorsunuz projeleri yapıyor ve projelerdeki daireler ya satılıyor ya işte kura yöntemiyle daha hak sahiplerine veriliyor. Burada TOKİ'nin stoklarına göre teslimler yapılacak. O yüzden hangi proje olduğu henüz belli değil, açıklanmadı. Ancak projelerde böyle 2 tane, 3 tane, 5 tane gibi değil de özellikle blok blok. Çünkü bu konutların yönetimi, bakımları TOKİ tarafından yapılacağı için stokların fazla olduğu yerlerden verilecek, ama henüz şu anda nereler olduğu açıklanmadı.
3: Fiyatların ne düzeyde olmasını bekliyoruz?
4: Fiyatlar piyasa rayicinin yarısı oranında kiraya verilecek. Piyasa rayicileri de tabii yine TOKİ tarafından belirlenecek. Örnek veriyorum, o bölgede eğer öyle bir daire için piyasa rayici 50 bin liraysa TOKİ tarafından bu daireler 25 bin lira üzerinden kiraya verilecek. Bu da tabii ki o bölgedeki biraz kira fiyatının artmasını engelleyici, hatta belki de biraz düşmesini sağlayıcı bir etki yaratacak.
3: Bu kiralık sosyal konutların mega kentte İstanbul'da kiraları genel anlamda biraz geriletmesini bekleyebilir miyiz? Böyle bir sonuca yol açar mı sizce?
4: Tabii ki biraz rahatlatır, ama yeterli mi diyecek olursanız yeterli değil. Ama tabii ki ilk defa böyle bir çalışma yapılacağı için başlangıç açısından yeterli diyebiliriz. Sonuçta böyle bir çalışma ilk defa yapılıyor. Ama ilerleyen aşamalarda bu sosyal konut sayıları arttırılırsa o zaman daha da bir rahatlama olacak. Çünkü evet, şu anda 15 bin konut bir anda geldiğinde ilk etapta bir rahatlama yaratabilir. Ancak arkasından şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şu anda biliyorsunuz kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin sebeplerinden bir tanesi de binaların boşaltılıp kiralamaya yönellememelerinden kaynaklanıyor. Örneğin bugün Güngören gibi, Bağcılar gibi bölgelerde çok ciddi kentsel dönüşümler yapılıyor, yenilemeler yapılıyor ve o bölgelerde kiralık daire bulmak çok zor. Yeni bina da çünkü, yeni bina stokları da, arzları da çok fazla yok. Binaların çoğu eski, boş daire bulmak zor. O yüzden bu tarz sosyal konut biraz kentsel dönüşümü hareketlendirebilir. Tabii kentsel dönüşümü hareketlenmesi demek talebi de arttırması demek. Biliyorsunuz her talep kendi arzını yaratır, her arz kendi talebini yaratır. Bu anlamda ilk etapta biraz rahatlatmış olsa da ilerleyen aşamalarda eğer yeni sosyal konutlar gelmezse kiralama piyasası yine artmaya devam edebilir. İlanlara baktığımız zaman yeni binalarda yaklaşık 6.000 civarında konut var, kiralık konut var. Tabii 15.000 bir anda gelmeyecek. Örneğin Ağustos'ta 2.000 tane gelecek, sonra ilerleyen süreçlerde gelecek. Bu yüzden ufak ufak etkilemeler olacak ama bizim en çok bu çalışmanın yaratacağı faydalardan bir tanesi şu olacağını düşünüyoruz. Kira fiyatının artmasını engelleyecek. Yani piyasayı biraz dengeleyici bir etki oluşturacak. Çünkü bölgesel anlamda bir referans değer de oluşturulacak. Örnek veriyorum, çok iyi o bölgenin fiyatını 50 bin lira olarak belirlediği zaman veya 30 bin lira olarak belirlediği zaman bu sefer piyasa ister istemez, TOKİ dışındaki kira piyasası ister istemez o referansa ayak uydurmak zorunda kalacak. Bu da bölgelerdeki, İstanbul genelindeki konut kira piyasasına biraz fayda sağlayacağını düşünüyorum.
3: Gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede sıcaklık artmaya devam ediyor. Marmara'da sıcaklık 27-28 dereceye doğru yükseliyor. İstanbul 24, Bursa 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas'ta bahar sağanakları görülecek. Ankara 22 derece. Ege'de rüzgarlar hafif ve güneyli. İzmir 26 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, rüzgar karadan kuru esiyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'in geneli açık, Tokat, Amasya, Gümüşhane'de yerel yağmur görülecek. Bolu 23, Samsun 19, Trabzon 17 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Bingöl, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanaklar olacak. Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 20.
7: İyi akşamlar. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Birkaç önemli başlık var. Onlara bakalım, bültenimize hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'la görüştü. Ortak açıklamada savaşın dünya ekonomisine etkisinin altı çizildi ve İsrail de eleştirildi. Bakacağız. İran savaşında anlaşma ihtimali umudu bugün de korunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump haftaya Çin'e gidecek ve gitmeden de İran'la somut bir gelişme olsun istiyor. Amerikan basını bu ilerleme olmazsa Trump'ın saldırı seçeneğini yeniden gündeme alacağını yazdı. Şimdi Amerikan basınına göre dün yansıyan anlaşma mutabakatı önerisine İran'ın yanıtı bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecine barış annelerinden bir destek geldi. Barış anneleri başlattıkları siyasi parti turunda ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısını çaldı. Annelerle MHP'liler arasında tülbent hediyeleşmesi ve tülbentlerin renkleri üzerinden de bir tür mesajlaşma oldu. Paylaşacağız. Gülistan 9 soruşturmasında genç kızın kaybolduğu günün sabahında cep telefonundan patronuna attığı son mesaj ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov da meğer Gülistan'ın telefonuna yüklediği bir uygulamayla genç kızın konumunu ve mesajlarını kendi telefonundan takip ediyormuş. Bu soruşturmayla birlikte yeniden ele alınan dosyalardan olan Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüne de ilişkin bugün bir yeni gelişme var. Daha önce genç kızın kaldığı yurdun yöneticileri ve yurdun görevlileri hakkında Van Valiliği soruşturma izni vermemişti. Ama Van Barosu itiraz etti. Bu izin artık çıktı. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la görüştü. Sonra ortak bir basın toplantısı yaptılar. Orta Doğu'daki gelişmeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.
8: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
9: Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz krizinin enerji piyasalarını etkilediğini söyledi. Şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e sert sözlerle tepki gösterdi.
8: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.
9: Erdoğan mesajlarını Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Cumhurbaşkanı Ankara'nın Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini de vurguladı.
8: Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
9: Tebbun'un Ankara ziyaretinde Türkiye-Cezayir ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı da düzenlendi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı'na Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı da tevcih etti. Konuk Cumhurbaşkanı ise Erdoğan'a Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı takdim etti.
7: İran Savaşı'ndaki mutabakata varma ihtimali umudu bugün de korunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump haftaya Çin'e gidecek ve gitmeden de İran'la bir somut gelişme olsun istiyor. Eğer olmazsa yeniden savaşla ilgili düşüneceğini yazdı Amerikan basını. İran tarafı ise hala değerlendiriyor teklifi.
10: Amerikan basını Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı müzakere edildiğini yazdı. Tahran'ın 14 maddelik mutabakat zaptına yanıtı bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iyimser konuştu. Fox News'a verdiği demeçte bir hafta içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Ancak Oval Ofis'te soruları yanıtlarken süre vermedi. Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Trump'ın Çin ziyareti sona ermeden diplomatik ilerleme istiyor. Aksi halde Trump'ın yeniden askeri operasyonu gündemine alacağı belirtiliyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer İran'dan 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor. Amerikalılara göre İran bütün mesajların güvenlik gerekçesiyle saklanan dini lider Müştaba Hamani'ye iletilmesi gerektiği için yavaş yanıt veriyor. İran'dan gelen mesajlarda umut verici değil. Müzakere heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Garibaf, sosyal medya hesabında taraflar anlaşmaya yakın haberlerini tiye alan bir paylaşım yaptı. Garibaf, güven bana birader operasyonu sona erdi. Şimdi yeniden Fox News operasyonda dönüldüğü ifadeleriyle hem Trump'ın Hürmüz'ü açma girişimine hem de haberi duyuran Axios sitesine atıf yaptı. Meclisin güçlü isimlerinden İbrahim Rıza'yı de öneri için gerçeklikten çok uzak Amerikalıların istek listesi dedi. Ancak Dışişleri'nin açıklaması, önderinin değerlendirildiği, yanıtın Pakistan'a iletileceği şeklinde. Axios, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Trump ve danışmanlar arasında çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını yazdı. Netanyahu'dan, aramızda tam koordinasyon var, sürpriz yok açıklaması geldi. Netanyahu, aynı hedefleri paylaşıyoruz. En önemlisi zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması ve İran'ın zenginleştirme kapasitesinin bertaraf edilmesi dedi. Mutabakat sattığında Washington'ın önceki taleplerinden bazılarının olmaması dikkat çekti. Metinde İran'ın füze programından ya da vekil güçlerine destekten bahsedilmiyor. Kaynaklara göre metinde zenginleştirilmiş uranyum stokuna da atıf yok. Taraflar mutabakat sattı üzerinde anlaşırsa, anlaşma için 30 günlük ayrıntılı müzakere süreci başlayacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkililere göre mutabakat zaptıyla taraflardan ödün vermeleri beklenmiyor.
7: Son olarak Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatı CIA'den de savaşın gidişatına dair bir analiz geldi. Yeni bir analiz bu. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz bizi bekliyor şimdi Washington'da. CIA'nin o analizinde dikkat çeken neler var Begüm?
11: Seda, CIA'nin analizine ilişkin notları birazdan aktaracağım ama ABD Başkanı Donald Trump şimdi şu sıralarda Beyaz Saray'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ağırlıyor. Aslında her an İran'la ilgili yeni bir şey söylemesini bekliyorduk ama henüz İran'la savaş ya da müzakerelere ilişkin yeni bir şey söylememekle birlikte Trump yönetiminde İran'la müzakereler ve anlaşmaya ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik var. Şimdi gelelim söz etmiş olduğun habere. Washington Post'un özel haberi. Buna göre bu hafta içerisinde Trump yönetimi yetkililerine sunulan CIA analizine göre İran Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasına 3-4 ay en az 3-4 ay dayanabilecek durumda ki Trump yönetimi yetkilileri aslında bunun aksi bir tablo çizmişlerdi. İran ekonomisine ilişkin yani ekonomisinin çökmenin eşiğinde olduğuna ilişkin açıklamalar gelmişti. Başka ne var istihbarat analizinde? İran'ın buna göre savaş öncesi mobil rampalar yani füze rampalarının %75'ini hala muhafaza ettiği ve savaş öncesi füze stoklarının da %70'ini muhafaza ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda İran'da rejimin yerin altındaki depo tesislerini de yine onların da sağlam bir şekilde durduğu ve savaş boyunca hasar gören bir takım füze depolarının da onarıldığı ifade ediliyor. Bu istihbarat değerlendirmesine rağmen Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly ise Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'na ablukasının etkisinden yine övgüyle bahsetti. Güçlü bir etkisi olduğunu söyledi. İran'ın askeri olarak başarısızlığa uğradığını, şimdi de ekonomik olarak bir dar boğaz içerisinde olduğunu söyledi ve Amerika'nın ablukası sayesinde de günde 500 milyon dolar İran'ın para kaybettiği tezini ise tekrarladı. Şimdi şunu söyleyelim. ABD Başkanı Donald Trump'ta ihtiyatlı bir iyimserlik var demiştik ama İran Dışişleri Bakanı henüz Amerika'nın teklifine bir cevap vermediklerini, Washington'a bir yanıt henüz iletmediklerini söylüyor. Arabulucu Pakistan müzakerelerle ilgili umutlu. Pakistan Dışişleri Bakanı bir takvim vermedi müzakereler ya da anlaşma konusunda ama gece gündüz her iki tarafla da irtibattayız bu savaşı sonlandırmak için diyor. Amerika'nın şunları istediğini biliyoruz. Bir kere İran'dan resmi bir deklarasyon, açıklama bekliyor. Yani nükleer silahı amaçlamadığına ilişkin Fordo, Natanz ve İsfahan gibi nükleer tesislerinde tamamen devre dışı kalmasını bekliyor. Yer altındaki nükleer faaliyetinde tamamen sona ermesini istiyor. ABD uranyum zenginleştirmesinin de 20 yıl boyunca dondurulmasını, zenginleştirilmiş uranyumun da ülke dışına çıkarılmasını ve Tahran'ın bu koşullara uyması halinde peyderpey yaptırımların kaldırılması gibi bir tablo bekliyor ABD. Ama dediğimiz gibi ihtiyatlı bir iyimserlik var en azından. Kısa vadeli olarak bütün bu başlıklarda anlaşma sağlanamasa da bir mutabakat zaptı üzerinde tarafların bir uzlaşıya varmasına yönelik ihtiyatlı bir iyimserlik var. Pakistan ise henüz bir takvim vermiş değil arabulucu ülke olarak.
7: Begüm Dönmezer söz anlattı. İhtiyatlı bir iyimserlik var anlaşmaya dair dedi. Bu ihtiyatlı iyimserliğe tabii katılmayan ülke İsrail. Anlaşma olsun istemiyor zaten İsrail. Zaten İsrail ayrıca ateşkese rağmen Lübnan'ı da vuruyor. Dönüyor tekrar Gazze'yi de vuruyor. Bir yandan da ama Lübnan'da barış görüşmeleri devam ediyor. Böyle bir halde İsrail. Yeni görüşme tarihi de belli oldu. Hemen dönelim Tel Aviv'de de NTV ekibinden Melike Şahin var. Barış görüşmeleriyle ilgili yeni tarih ne Melike?
12: Evet Seda Artır, senin de söylediğin gibi aslında ateşkes süreci devam ederken bir yandan saldırılar sürüyor, bir yandan da barış süreci, müzakereler konuşuluyor. Tarih belli oldu. 14-15 Mayıs tarihlerinde, yani haftaya bugün başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da Lübnan-İsrail yetkililerinin görüşmeleri olacak. Aslında bu barış görüşmelerinin, müzakere görüşmelerinin 3. turu olacak bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda ilerliyor süreç. Yani haftaya bugün yetkililer Washington'da görüşecekler. Ama bu görüşmenin öncesinde dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik İsrail'in saldırısı vardı. 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından ilk kez başkent Beyrut bir saldırıya uğradı. Hedef Hizbullah'tı. Hizbullah'ın elit birliklerinden Rıdvan gücünün liderine, komutanına yönelik, Malik Balut'a yönelik bir saldırıydı bu. Bir toplantıları vardı. Üst düzey liderlerin katıldığı toplantıya yönelik bir suikast düzenlendi ve orada Malik Balut'un da aralarında bulunduğu Hizbullah üyeleri öldürüldü. Hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Tabii yalnızca Beyrut'a yönelik devam etmiyor saldırılar. Lübnan'ın doğusunda ve güneyinde de yine saldırı düzenlenen kentler var ve burada da yine saldırıların ardından yaşamını yitirenlerin olduğu belirtiliyor. Son olarak yakın zamanda 25 farklı noktada bu saldırıların düzenlendiği belirtilmişti. Hatta Nebatiye kentinde fosfor bombalarının kullanıldığı ifade ediliyor ki fosfor bombalarının kullanımı uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış durumda aslında. Netanyahu'nun da yine dünkü saldırıya ilişkin bir açıklaması oldu ve son bir ay içinde hemen sayıyı tekrar kontrol edeyim. 200'den fazla Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü açıkladı Netanyahu. Bir de bir taraftan da tabii ki Gazze var. Gazze'de de aslında ateşkes süreci devam ediyor ama yine oraya da İsrail'in dün saldırısı oldu. Orada da hedef Hamas'tı. Hamas lideri Halil Hayya'nın oğlu hedef alındı ve hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Bugün hayatını kaybettiği açıklandı ve bunun ardından da Hamas'ın bir yazılı açıklaması oldu. Aslında Birleşmiş Milletler'e ve arabulucu devletlere seslendi Hamas. Artık İsrail üzerindeki baskıların arttırılması gerektiğini söyledi. Netanyahu'yu bir savaş suçlusu olarak ifade ettiler bu açıklamada ve bir an önce saldırıların sona ermesi için Birleşmiş Milletler'in ve arabulucu devletlerin araya girmesi ve baskıyı daha da arttırması yönünde çağrıları bulundu. İsrail'in dünkü Gazze'ye yönelik saldırısında bir çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Aslında ateşkes sürecinden bu yana da 850'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor İsrail'in yaptığı saldırılarda.
7: Melike Şahin anlattı. İsrail'den Tel Aviv cephesinden son notları. Şimdi bir umut hala korunuyor mutabakata dair ve bu barış umudu bir yerde. O yüzden de piyasaları olumlu etkiliyor. Dün olumlu etkilemeye başlamıştı. Bugün de devam etti yansıması. Petrolde bugün de fiyat 100 doların altında ve altındaysa, altın tarafındaysa bugün de yükseliş devam ediyor.
13: Barış umudu arttı, piyasalar toparlandı.

0: Ve konuşmaya Körfez'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sıcak bir gece yaşanıyor değerli izleyenler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın bazı bölgelerine, sivil alanlara saldırı düzenlediğine dair Amerika Birleşik Devletleri'nden iddialar var. Zaten İran'dan gelen patlama seslerini sizlerle paylaştık. Farklı noktalar, kritik ve stratejik noktalar hedef alındı. Yine bu saldırıların bölgedeki bazı Körfez ülkeleriyle işbirliğiyle gerçekleştirildiğine dair bilgiler de paylaşılıyor. İran tarafından gece ne kadar sıcak geçecek bunu konuşacağız efendim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkürler. Sayın Aslan, soracak çok fazla soru var ama önce en merak edilenle başlayalım dilerseniz. Tüm bu yaşananlar, bu gece yükselen tansiyon yeniden çatışma haline geçildiğini mi bizlere gösteriyor? Bu beklenti zaten masadaydı ama gittikçe düşen bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyordu. Evet. Dengeler değişecek mi, ne dersiniz?
1: Buse Hanım, önce bir durum tespiti yapmak lazım kanaatimce ve o durumun gerektirdiği nedir? Onun üzerinden mevcut durumu okumak lazım. Böyle daha sağlıklı olur. Şimdi bir kere bu Pakistan'ın kolaylaştırıcılığıyla devam eden bir siyasi süreç var. Ve bu siyasi sürecin ne olduğu, nasıl ilerlediği konusunda kimsenin pek bir fikri yok. Çünkü yapılan, özellikle Amerikan cenahından yapılan açıklamalar bir taraftan bu sürece yönelik olumlu bir havayı yaratıyor. Bir taraftan da olumsuz bir duruma karşın ikinci yöntemlerin, dolaylı yöntemlerin devreye alınabileceğine dair bir hissiyat bir anda patlayıveriyor, basının gündemine geliyor. Bu bilgi kirliliğini de yaratanlar çoğunlukla biliyorsunuz bu işi bizzat yürütenler. Şimdi siyasi süreç devam ederken bir de dönüşen askeri ve siyasi hedef ve amaçlar var. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin son iki gündür ilan etmiş olduğu askeri gereklilik ve aynı zamanda siyasi amaçlar bir üç gün veya dört gün öncekilerden çok farklı. Basit bir örnek vermek isterim. Gerek Rubio, gerek Hexet, gerekse Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda Körfez'deki deniz serbestisinin İranlılar tarafından engellendiğine dair yeni bir hikaye yaratıldı. Ve sanki daha önce hiç Amerikan müdahalesi, İsrail müdahalesi olmamış gibi İran'a baskı yaratabilecek şekilde bir uluslararası kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Öte yandan İran tarafında bir stratejik hata var. Bu süreç içerisinde Hürmüz'deki haklarının daha önceki statükodan daha fazla olması gerektiğine dair bir argümanı İranlılar işlemeye başladı. Şimdi bütün bu siyasi süreç yanında bir de muhtemel bir askeri harekat beklentisinin gereklilikleri söz konusu. Burada da askerler devreye giriyor. Yani siyaseten o kargaşa hüküm sürerken söylem ve eylemlerde askeri bir harekat beklentisinin veya olması halinde alınması gereken öncül tedbirler neler ise bununla ilgili bir ön hazırlık yapılması gerekiyor. İşte bu noktada da şu an yaşadığımız olayları bir anda önümüzde bulabiliyoruz. Nedir bu? Keşif yapmanız lazım. Veya eğer bölgede bir koridor oluşturacaksanız bu adaların bulunduğu bölgelerdeki askeri hedeflerin yumuşatılması lazım. Mayın temizleyecekseniz o tehdidin en azından o öncül hallerinin engellenmesi lazım. Ve dolayısıyla askeri inisiyatifi elinize tutup onu karşı tarafa bırakmamanız gerekiyor. Ancak burada da bir tespiti yine yapmak isterim ilave olarak. Amerikan cenahında şu an tek aktörlü değil, çok aktörlü bir durum söz konusu. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri daha radikal ve revizyonist hareket ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de destek veriyor. Öbür yandan da Amerikan varlıklarına izin verip vermeyeceği istikametinde Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in mevcut durumu tartışılıyor. Dolayısıyla böyle bir manzara belirsizliktir. Kimin hangi somut durumu veya koşulu sağlamaya çalıştığına dair anlamsız bir sürecin yönetildiğine dair bir kanaat edinmek gerekir. Hı hı. Muhtemelen de yaşadığımız an böyle bir durumu ifade ediyor.
0: Yani

0: Tam olarak bu yeniden çatışmaya hazırlık gibi mi görünüyor aslında bu bahsettiğimiz? Çünkü noktalar kritik noktalar. Şimdi Bender Abbas'a Keşm Adası'na düzenlendi. Bir de Minab'a düzenlendi bu saldırılar. Özellikle de Keşm Adası stratejik olması açısından önem taşıyor. İran'ın askeri kapasitesinin çok büyük bir bölümünün bu adada olduğu ve aslında daha önce de Amerika'nın buraya bir kara harekatı yapma ihtimalinin olduğunu konuşuyorduk özellikle çatışma dönemlerinde. Fakat işte ateşkesi konuşurken şimdi buraya bir çıkarma söz konusu olur mu? Dediğiniz gibi bu bir aslında farklı bir operasyon, alıştırma ya da işte adını sizin biraz önce koyduğunuz gibi bir keşif mi? Ne dersiniz?
1: Ya burada o kadar çok farklı dinamik var ki, girdi var ki tek girdi üzerinde bütün süreci okumak yanlış olur. Bir kere Amerikan iç siyasetinin ve hukuk sisteminin gerektirdiği bir süreç yaşanıyor. Trump'ın bu meseleyi artık bitirmesi gerekiyor. Bu nedenle İranlılarla bir noktada uzlaşmak Trump açısından elzem hale geldi. Öbür taraftan küresel bağlamda ekonomik sarsıntılar, enerjiye yönelik o belirsiz ortamın risk primlerini yükseltmiş olması Amerikan yönetiminin uzlaşıyı maksimuma elde etmek kaydıyla temin etmeye itiyor. Ancak İran tarafına bakarsanız böyle bir zorunluluğun İranların farkında olduğunu bir kere ifade edeyim. Bu zorunluluk nedeniyle de İranlılar yüksek elle bu kartları açmaya çalışıyorlar. O da bir hata. Ancak müsaade ederseniz bir hatırlatmada bulunmak isterim. Şu an ekrana gelmiş olan eğer Körfez'in mevcut durumu dikkate alınırsa, askeri bir harekat eğer seçenek olarak uygulamaya sokulacaksa, birincisi kara harekatı o kadar kolay değil. Hı hı. Kara harekatı icra etmeye başladığınızda sonucun ne olacağını hiçbir zaman garanti edemezsiniz. Çünkü bir kara harekatıyla denizden bir kanal açma, denizden bir alan yaratma arasında çok büyük operasyonel gereksinimler var. Kara harekatı dediğinizde belli bir noktada bunlar adı olabilir. Güç bulunduracaksınız ve bunları sürekli koruyacaksınız. Bu durum Amerikalılar açısından pek mümkün görünmüyor çünkü açık hedef haline gelirler. Eğer bölgede bir kanal açacaklarsa, yani ticaret gemilerinin, enerji gemilerinin Amerikan veya bir başka devletin, ki Avrupalılar burada gönüllü duruyor, özellikle Fransızlar, koruması altında bir geçiş güzergahı yaratılacaksa bu da o kadar kolay değil. Çünkü bu geçiş güzergahları İran sınırlarına yakın bölgelerden geçmek zorunda. Dolayısıyla askeri bir harekatın burada gereklilikleri uygulanmaya başlanabilir ama ne kadar mantıklı olduğu konusunda tereddüt var. Benim değerlendirmem şu: masada İran'ın o çok yüksek perdeden seslendirdiği talepleri en azından makul bir düzeye çekmek üzere ara ara sınırlı güç kullanılıyor. Ara ara askeri mesajlar veriliyor. Ama nihayetinde diplomatik çözümün daha mantıklı olduğunu ve büyük bir ihtimalle tarafların bu çözüme evet diyecekleri kanaatindeyim. Yani askeri harekat başlatırlarsa bunun geri dönüşü gerçekten zor olur. Bir kere başlatırsanız çatışmanın yeni dinamikleri devreye girer. Artık durduramazsınız. Zayiatlarla beraber konuşmaya başlamamız lazım.
0: Peki bir askeri harekat söz konusu olmasa dahi bir yine Amerika'nın saldırıları aracılığıyla ki bölgedeki ülkelerle işbirliği yaptığına dair İran'dan bir iddia var. Eğer altyapıları hedef alırsa Amerika, bu noktada senaryo nasıl değişir? Yeniden bir çıkmaza mı girilir, yoksa İran'ı masaya oturtmaya yarar mı bu hamleler Amerika açısından?
1: Bir kere bu süreçte tek senaryo üzerinden Amerikalıların veya İranların kendi eylemlerini planlaması pek mümkün değil. Çünkü senaryonun nasıl gelişeceği konusunda bazı belirsizlikler var. Yani şu olursa şu olur şeklinde bir etki tepki zincirini burada canlandıramazsınız. Neden? Bir İsrail faktörü var. Dolaylı yöntemlerle, örnek vermek gerekirse Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bölgede herhangi bir süreci sabote etme imkanları söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin İran'la mücadeleye nasıl yansıyacak konusunda hep bir belirsizlik var. Amerika'daki o siyasi belirsizliğin de askeri bağlamda Körfez'e nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Bu nedenle tek senaryo bence burada pek mantıklı değil. Birden fazla senaryo önemli. Bu senaryonun bence en muhtemeli şudur. Siyasi süreçte maksimum kazanımı elde etmek adına bölgedeki askeri gerginliği belli bir seviyede tutmak, karşı tarafı bir şey kabul etmeye zorlamak. Nedir? Amerikalılar açısından serbest geçiş, o zaman savaşın başladığı anda tayin edilen siyasi hedefle şu anki siyasi hedef arasında büyük bir boşluk var. O tespiti yapalım. İranlılar açısından da gerek silah programı, gerek nükleer program, gerekse Körfez'den elde edilecek gelir üzerinden o egemenlik iddialarının garanti altına alınması gerekiyor. Bu uç noktadaki taleplerin uzlaştırılması için de kimi zaman askeri bağlamda diğer tarafı tırtıklamak gerekiyor. Ben şu an bu safhada olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki. Konuşmayı sürdüreceğiz ama bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. İddiaların geldiği nokta Fox News'ta yer alan bir haberdi efendim. Amerikalı bir yetkiliye dayandırılarak İran'a düzenlenen bu saldırıların Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Begüm Dönmez Ersöz'e soracağız şimdi son bilgileri yeniden. Begüm, şimdi iddialar ortada ama farklı neler konuşuluyor? Beyaz Saray'dan, Washington'dan, Donald Trump'tan ya da dışişlerinden bir açıklama var mı şu ana kadar?
2: Buse, henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yok ama önümüzdeki dakika ve ya da saatlerde muhtemelen CENTCOM'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklamanın gelmesi olası. Dolayısıyla eldeki bilgiler çok ayrıntılı olmamakla birlikte tablo biraz daha bir önceki yayınımıza kıyasla daha net diyebiliriz belki. Şimdi önceki yayında da konuşmuştuk, hep Birleşik Arap Emirlikleri'ne işaret etmişti İran diye ama Amerikalı yetkililer ABD ordusunun bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu iki nokta vurulan yerler İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki önemli taşımacılık merkezleri ki son 1,5 saattir de aslında o civarlarda bir hareketliliğin olduğunu söylemek mümkün. Yani o vurulan yerler vurulmadan hemen öncesinde, Bender Abbas ve Keşm vurulmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalktığı belirtilen Amerika'ya ait bazı yakıt ikmal uçaklarının olduğu yönünde bazı iddialar yer almıştı. Sosyal medyadaki haberlerde de yine bunu gerçek zamanlı olarak bölgeyi, hava sahasını takip eden kaynaklar bunu aktarmıştı. Şimdi gelinen noktada Amerikan ordusu bu son saldırıyı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Resmi açıklamayı yine bekliyoruz, onu söyleyelim. Ama yine de Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik İran'ın bu son saldırısı kaynaklı bunun olduğu anlaşılıyor. Çünkü iki gün sonrasında geldi bu saldırı. Şunu hatırlayalım. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırısından sonra Trump yönetimi yetkilileri bunun bir ateşkes ihlali olmadığını söylemiş. O eşiğin altında kaldığını belirtmişti. Çok ciddi boyutta olmadığını söyleyerek. Bunun üzerine hatta Suudi Arabistan ve Kuveyt kendi üslerinin Amerika tarafından özgürlük projesi tarafından kullanılmasına izin vermemişti. Sonrasında bu kısıtlamaları kaldırdılar. Dolayısıyla bakıldığında Amerikalı yetkililer şunu söylüyorlar: bir ateşkes ihlali anlamına gelmiyor ya da savaşa yeniden dönüş anlamına gelmiyor bu son yaşanan sıcak gelişmeler. Ama tabii bir yandan da tam da İran'ın Washington'a müzakereler ve teklif konusundaki cevabının beklendiği bir sıraya denk gelmiş oldu. Böyle bir döneme denk gelmiş oldu yaşanan bu son sıcak gelişmeler, Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz'e sorularımızı yönelteceğiz. Yeni gelişmeler yaşandıkça şimdi Murat Aslan'a da Begüm'ün verdiği bilgiler ışığında sormak isterim. Sizce bu ateşkes ihlali mi? Amerika İran'ın saldırılarını böyle değerlendirmezken İran evet Amerika ateşkesi ihlal etti dedi. Nasıl bir karşılık verecektir? Ve bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden şu ana kadar bir açıklama gelmemesine neye bağlıyorsunuz?
1: Şimdi ateşkesle ilgili sürece yönelik Amerikan vurgusu olayların kontrolden çıkmamasına dair alınmış bir tedbir. Çünkü ateşkesin bozulduğu bir şekilde İranlılar tarafından ilan edilir ve İran böyle bir argümanı güçlü bir şekilde seslendirilirse bir taraftan Suudi Arabistan'daki veya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji altyapısı, diğer tarafından deniz trafiğine yönelik saldırılar bir anda cesaretlendirilmiş oluyor. İranlılar bunu yapıyor yani. Bu nedenle bu ateşkesin devamına yönelik vurgu biraz alınmış bir tedbir. Kontrolden çıkınca çünkü olay bu sefer bunu durdurmak yani bu süreci tekrar kontrol altına almak pek o kadar kolay olmuyor. Hele bir de inisiyatifi İran tarafına, İran cenahına kaptırırlarsa bu sefer İranlılar el yükseltip daha fazla ödün talep ediyorlar. Ki şu geldiğimiz aşamada da bu geçişlerden ücret alınmasına kadar İranlıların talepleri şu an sert ve net bir şekilde vurgulanmaya başladı. Tabii bu ateşkes sürecinin devam etmesi aynı zamanda Amerikalıların yeni iletişim kurgusunda önemli bir girdi. Neden? Bir taraftan Birleşmiş Milletler'e referans veren Rubio, Hexet veya Trump var ilginç bir şekilde. Çünkü şu ana kadar uluslararası hukuk sadece benim kendi vicdanımdır diyen bir Trump vardı. Ancak geldiğimiz aşamada Birleşmiş Milletler sistemini Rubio özellikle bir referans olarak iddia ediyor. İkincisi Rubio'nun konuşmasında ve mesajlarında deniz hukukuna yönelik kuvvetli vurgu var. Amerikan müdahalesinde, İsrail müdahalesinde pek hukuku ön plana çıkartmayan bir mantalite vardı. Şimdi bu dönüşümün nedeni büyük bir ihtimalle İran'la yapılan doğrudan veya dolaylı görüşmelerde ki orada da ara ara Trump bir zaman sınırlamasından bahsediyor. İran tarafına yönelik bütün uluslararası kamuoyunun kabul edebileceği o çizgileri bir zorlayıcı, itici güç olarak kullanabilmek. Çünkü hukuk dediğinizde her iki tarafa eşit mesafede olan bir değerler zincirinin ön planda olması lazım. Ancak pek öyle değil aslında durum. Şimdi bütün bu hususlar dikkat ederseniz ateşkesi değerli kılıyor. Yani ateşkes bozulduğu anda artık görüşmenin anlamı kalmıyor. Bu nedenle de ihtiyatlı bir şekilde gerektiğinde diğer tarafı ittirecek ama ne olursa olsun inisiyatifi, siyasi ve askeri inisiyatifi üstlenip karşı tarafı hata yapmaya zorlayacak veya bir ödün vermeye itecek bir ortam yaratılıyor benim gördüğüm kadarıyla.
0: Peki en kötü senaryo nedir? Yani bugünden sabaha baktığımız zaman sizin öngörünüz ne? Mesela bu gerçekten Körfez'e yayılır mı? Birleşik Arap Emirlikleri ve işte İran Savaşı olarak devam eder mi? İsrail saldırıları işte tabii ki üstlenmedi. Tekrar dahil olma durumları söz konusu. Olur mu? Yani Trump'tan nasıl bir açıklama gelecek bunu da merak ediyoruz. Ama oradan gelecek olan açıklamaya kadar sıcak gelişmelerin birbiri ardına geldiğini bir kez daha tekrar edelim.
1: Şimdi önce İsrail'e yönelik bir tespitimi müsaade ederseniz ifade edeyim. İsrail şu an iki farklı cenahta yürümeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki İran ama dondurulmuş bir halde İsrail açısından. Çünkü Lübnan siyasi görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz Lübnan'la ilgili. Ve aynı zamanda İsrail içerisinde Filistin'de meydana gelen ve artık çığırından çıkmış bazı girdiler var. İsrail bu girdileri yönetmekte zorluk çekiyor. Özellikle Hristiyan sembollere yönelik radikallerin o saygısızlığı, diğer taraftan yerleşimcilerin artık kontrol edilemez hale gelmesi, İsrail'i tamamen bir zaten prestij yok ama geri dönülmez yola sokmuş durumda. Dolayısıyla bu meselede birazcık daha kontrollü gitme isteğinde Netanyahu hükümeti, hele bir de seçim atmosferi varken. Nitekim Natalie Bennett'in veya Lapid'in kurmuş olduğu koalisyon ki tek parti haline geldiler. Netanyahu açısından biraz sıkıntılı bir siyasi gelecek haber veriyor. Ama sorunun köküne eğer inersek Buse Hanım, en kötü durum senaryosu tarafların artık sahadaki gelişmeleri kontrol edemediği an ile başlıyor. Yani siz eğer o askeri gerginliği geri döndürülmez bir şekilde bir anda tahrik etmişseniz ve askeri çatışmalar hedef gözetmeksizin bölgedeki tüm noktalara yönlenmeye başlamışsa, o takdirde artık en kötü durum senaryosu sizin iradeniz dışında başlar. Nedir bunlar? İranlıların bir Amerikan gemisini batırması. Ben hayal bile edemiyorum.
0: Bu arada sonuçlarını... bununla ilgili Amerikan basından CBS'ten bir haber var. Hürmüz Boğazı'ndan geçen Amerikan donanmasına ait iki destroyer saldırıya uğradı. Evet, batmadı belki ama saldırıya uğradı deniliyor. Bu Amerika açısından ne anlama gelecektir? Son bir bilgi daha Amerikan ordusundan. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri füze ve İHA fırlatma sahaları da dahil olmak üzere İran askeri tesislerine yönelik meşru müdafaa saldırıları düzenledi denildi. İlk resmi açıklama Amerikan ordusundan geldi. Yine basında yer alan bilgide İran'ın iddia ettiği o Amerikan gemilerine saldırıyı onaylıyor. Buyurun.
1: Şimdi Amerikan gemilerine yapılan saldırılar şu ana kadar Amerikalılar tarafından çok da doğrudan dillendirilmedi. Yani nasıl bir hasar aldı bu gemiler, işte zayiatlarla ilgili detaylar çok fazla kamuoyuyla paylaşılmadı. Ama Pearl Harbor'ı hatırlatmak isterim. Amerikan Deniz Kuvvetleri büyük bir zayiat verdiğinde Amerikalılar biliyorsunuz askeri kültürlerinde deniz kuvvetlerini ön plana çıkartan bir anlayışa sahiptir. O takdirde artık olaylar ne Trump'ın ne Rubio'nun kontrolündedir. Ama süreç saf askeri hale dönüşebilir. Böyle bir durumda da büyük bir ihtimalle sivil hedefler dahil olmak üzere Amerikalılar geniş çaplı bir savaşı meşru görmeye başlar. Şimdi İranlılar açısından en kötü durum senaryosu nedir? Artık Körfez bölgesinde hedef gözetmeksizin her noktada saldırıya uğramaları İranlılar da büyük bir geri girişi de haber verebilir. Yani İranlılar belki de şu an sahip oldukları yetenekleri çok da abartarak bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Böyle bir gerçekleri var. Hava kuvveti, deniz kuvveti, hava savunma sistemi çok da etkin olmayan bir İran var. En kötü durum senaryosu bu blöflerin karşı tarafça yani Amerikalılarca anlaşılmasıdır. Bu nedenle ben kontrolsüzlüğün en kötü durum olduğunu düşünüyorum burada. Ama şu noktayı müsaade ederseniz Buse Hanım tekrar ifade etmek isterim. Rubio'nun yapmış olduğu o meşhur konuşmada, savaş bitti konuşmasında hukuka yapmış olduğu vurgunun burada önemli bir referans olduğunu ifade ederim. Neden? Hürmüz'ün statüsüne yönelik taraflar arasında büyük bir anlaşmazlık var. İran savaş tazminatı adı altında buradan gelir elde etmek istiyor. Ve bu gelir de az buz bir gelir değil. Milyarlarca dolarlık yıllık bir gelirden bahsediyoruz bu noktada. Ama hukukla ilgili savaş öncesi statüye geri dönme gibi bir durumu da Rubio seslendirdi. Bu nedir? Asıl konu bence bu. Bu durum aslında çok basit. Yani öyle geri planda çok büyük bir sır perdesi yok, zararsız geçiş hakkı.
0: Ne demek?
1: Amerikalıların büyük bir ihtimalle bu noktada Körfez'deki yeni rejimde daha önceki o zararsız geçiş hakkı statüsünü elde etme gibi bir amacı var. Dolayısıyla burada hukuki referansın önemli olduğunu değerlendiriyorum ben.
0: Burayı biraz daha açabilir misiniz rica etsem?
1: Tabii ki. Şimdi hukuk gayet açık. Çünkü hukuk çoğu zaman çaresiz kaldığınızda iddia edebileceğiniz önemli bir çıkış noktasıdır. Amerikalılar gerek Gazze meselesinde, Filistin meselesinde, gerekse Venezuela'da, işte Küba şu günlerde biraz seslendirilmeye başlandı. Hukuku çok da fazla dikkate almayan bir durumdaydı. Çünkü güçle elde edilecek imtiyaz her zaman hukukla bir şekilde sınırları belirlenmiş haklardan daha öndeydi. Ama geldiğimiz aşamada çok güçlü devletlerin istese dahi istedikleri siyasi sonucu elde edemediğini gördük. Bu nedenle hukuka vurgu var. İşte bu noktada Körfez'de geçiş statüsünü ne belirler? Deniz hukuku, işte Amerikalılar bu deniz hukukunu artık daha güçlü savunmaya başladılar. Bu da öncelikle serbest geçiş hakkından kaynaklanır. Yani ticari veya askeri bütün geçişlerin hiçbir maddi veya siyasi engele tabi olmaksızın Körfez'den geçişiyle ilgilidir. Ama İran bunu kabul etmiyor. Hı hı. Ama hukuki argüman burada zararsız geçiş hakkı ile ilgilidir. Hı hı. Zararsız geçiş hakkı da kara suları biliyorsunuz devletlerin egemenlik alanıdır. Kara sularında her türlü tedbiri, her türlü araçla devletler alabilir. Şu an Körfez'den özellikle İran'ın kara suları içerisinden geçişlerde normalde İran egemenlik haklarını kullanabilir. Ama zararsız geçiş hakkı istisna yaratır. Büyük bir ihtimalle Amerikalılar bu hak üzerinden bu pazarlıkları yürütmek isteyeceklerdir.
0: Peki. Bu arada Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan bir açıklama var. Uzun bir açıklama ama okumak isterim ki analizinizi net bir şekilde yapın. 7 Mayıs'ta Amerikan donanmasına ait güdümlü füze muhripleri Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri kışkırtma olmaksızın gerçekleştirilen İran saldırılarını engellemiş ve meşru müdafaa saldırılarıyla karşılık vermiştir. Önce burayı okumak gerekirse İran'ın saldırıları sonrası yani Amerikan kuvvetlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrası mı bu işte Bender Abbas ve Keşm adasında patlama sesleri duymuş olduk, bu anlama mı geliyor?
1: Şöyle bu yapılan açıklamada Körfez'den dışarıya çıkarılmaya çalışılan iki Amerikan destroyerinden bahsediliyor. Yani bölgeyi terk etmeye çalışan aslında iki Amerikan gemisi var. Çünkü Umman denizine doğru intikal halinde olduğu anlaşılıyor.
0: Ve İran bu bunlara gemilerin saldırı düzenliyor.
1: Evet. Evet. Buradan da meşru anlamış müdafaa. Hı hı. Evet. Meşru müdafaa iddiası burada ortaya çıkıyor. Yani diyor ki biz aslında bölgeyi boşaltmaya çalışıyoruz. İran'a yönelik bir saldırı pozisyonunda değiliz. Umman denizinde bu gemileri daha güvenli bir alana çekiyoruz iddiası var burada Amerikalılar tarafından. Ancak İranlıların yapmış olduğu saldırının arka planında şu var. Bu bölgeden biliyorsunuz ablukaya abluka uygulama iddiaları söz konusu oldu. Önce Körfez açılmıştı mütakiben. Amerikalılar abluka uyguladıklarını ilan ettiler. İran limanlarına ve Körfez'e yönelik olarak. Bunun üzerine İran'da tekrar Körfez'i kapattığını ilan etti. Dolayısıyla bu savaş gemilerinin bu Körfez'den Umman Denizi istikametinde geçişi her ne kadar bölgeden çıkmak için olsa da İranlıların ilan ettiği bu Körfez'in kapalılık statüsüne aykırı. Bu durumda iki tarafta kendini haklı gösterecek argümanlarla şu anki gelişmeleri kendi kontrolleri veya inisiyatifleri altına almaya çalışıyor. İşin özü bu aslında.
0: Evet, CENTCOM gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını ancak Amerikan kuvvetlerini korumak için hazırlıklı ve hazır konumda beklediğini belirtmiş. Bir de bu aslında Amerika'nın ateşkesi de bozmaya çalışmadığını mı bizlere gösteriyor?
1: Mutlaka, çünkü ateşkesin bozulması demek enerjide, fiyatlar konusunda, risk primlerinde istenmeyen bir istikamete bütün sürecin evrilmesi anlamına gelir. Bu nedenle siyasi söylemde şu anki askeri söylem aslında uzlaştı. Mevcut bir anlık alevlenen bir gerginliği kontrol altına almaya çalışıyorlar. Unutmayalım lütfen, Körfez bölgesinde eğer bu çatışmalar bir kere alevlenirse o takdirde ekonomik sonuçlarını bir anda sonlandırmak o kadar da mümkün değil. Burada enerji fiyatlarından özellikle bahsediyorum. Şu an için belki Beyaz Saray'da anlık olarak takip edilen en önemli şey enerji fiyatları.
0: Mesela bu nedenle bu gece yaşananlar piyasaları nasıl yansıyacaktır yarın sabah?
1: Yani biliyorsunuz 125 dolarlar civarında dolanıyor. 117'lere iniyor, tekrar çıkıyor. Şu an son 10 dakikadır ben takip etmedim, net olarak bilemiyorum. Ama petrol fiyatları her gelişmede birazcık yukarıya çıkıyor. Bu konuda bazı tahminler var. Bu enerji fiyatlarını tahmin eden uzmanların eğer analizlerine bakarsanız bu mevcut değerlerin eğer ateşkes olursa 90 dolarlar, 100 dolarlar seviyesine kadar petrolün inmesi anlamına taşıdığını ifade ediyorlar genellikle. Ama olaylar kontrolden çıkarsa 300 dolardan seslendirdiği projeksiyonlar var. Şimdi böyle bir senaryo Trump açısından felaket senaryosudur. Tüm dünya açısından öyledir, bir tek Trump açısından değil. Bu nedenle daha kontrollü gitme gibi bir tercih var Amerikan cenahında.
0: Peki son olarak da şunu sormak isterim. Şimdi tüm bu yaşananlar bize tam olarak ne anlatıyor? Bu inişli çıkışlı savaş. Yani hakikaten hemen her gün bir başka sabaha uyanıyoruz. Bir gün ateşkesin olabileceğine dair bilgiler paylaşılıyor bizimle. Ve işte evet bu gece o gece mi? Bu gece anlaşma sağlanacak mı? Bölge barışa kavuşacak mı diye sorarken bir ertesi gün işte tehditler birbiri ardına geliyor. Yine taraflardan benzer şekilde mi devam edecek sizce? Neden bu kadar keskin bu söylemler ve bu tahminler?
1: Aslında bir formül üretildi bu belirsizliği çözmek adına. O da nedir? Tek sayfalık bir çerçeve anlaşması, imzalanması ve bu çerçeve anlaşması istikametinde daha uzun dönemli bir diplomasi trafiğinin başlatılması, ki böyle bir trafik içinde ateşkesin mutlaka garanti altına alınması gerekiyor. Yani anlık krizlerin çıkmaması gerekiyor. Eğer bu formül uygulanırsa büyük bir ihtimalle bu silahlı çatışmaların, ateş teatisinin veya anlık gerginliklerin önlenmesi adına Amerikalılarla İranlılar arasında en azından birliklerin belli bir mesafeye çekilmesi gibi bir tedbiri de içerecek bir geçici uzlaşı sağlanabilir. Ondan sonra da detaylar görüşülebilir. Ve bu formülün mutlaka uygulanması lazım. Ama o kadar kolay da değil. Çünkü Körfez'deki gelişmeler artık Amerikalıların tamamen kontrol altında değil. Birazcık ara verildiğinde Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında yeni gelişmeler oluyor, gerginlikler oluyor. Bakıyorsunuz tekrar birbirlerine destek mesajı verirken bir sonraki saatte tekrar bir başka gerginlik patlayıveriyor. Bu nedenle ben Körfez'de bu güven ortamının tekrar tesis edilebilmesi adına İran meselesinin artık daha net bir şekilde dondurulması gerektiği kanaatindeyim. Uzun dönemli sonuç içinde her zaman ifade ettiğimi tekrar etmek isterim müsaade ederseniz. Mutlaka tüm bölge ülkelerinin bölgeye ilgi duyan, bölgeyle kader birliği içerisinde olan tüm ülkelerin içinde yer aldığı bir konferansın mutlaka toplanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu mesele sadece dondurulur, daha sonra tekrar serbest bırakılır.
0: Peki şimdi bu tüm bu bahsettiklerimiz ne kadar süre içinde gerçekleşecektir? Yani bu bahsettiğiniz konferansların gerçekleşmesi ya da yine bölgede daha itidalli adımların atılması, bir barışın gelmesi ne kadar sürecek? Yani burada da aslında en uzun ve en kötü ihtimali konuşmak gerekirse bu dondurulmuş savaş halinden de bir yerden çıkılması gerektiğini de yine düşünürsek sizce en yakın barış ne zaman olacaktır?
1: Şimdi tabii böyle bir projeksiyonda bulunmak pek mümkün değil. Çünkü Amerikan Başkanı veya İranlılar dahi böyle bir tahmini yapamıyordur büyük bir ihtimalle. Onların yapamadığı bir ortamda bizlerin böyle bir tahmin üretmemiz pek mümkün değil. Ancak bazı verileri burada ortaya koymak lazım. Şimdi birincisi bir barış için öncelikle koşulların olgunlaşması gerekiyor. Yani siz sahadaki koşullar el vermediği sürece askeri seçeneğin daha ağır bastığı bir ortamda diplomatik bir sonuç elde edemezsiniz. Bu olgunlaşmadan neyi kastediyorum? Artık zarar karın önüne geçmişse siz çözüme daha yakın olursunuz. Şu an için zarar elde edilen, beklenti halinde olunan karın çok çok çok ötesinde. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak ve her iki taraf içinde. Bu nedenle bu bir fırsattır benim değerlendirmem. Bu nedenle İki tarafın bu Pakistan'ın kolaylaştırıcılığını kabul ederek şu an dolaylı olarak görüşmesi de önemli bir dönüm noktası. Bu iyi bir ilerleme, onu ifade ederim. Ama sonuç alınabilecek mi? Eğer uç noktada talepleri birbirinden kopuk bir şekilde o görüşmelerin başında yaptıkları gibi seslendirip ısrar ediyorlarsa o takdirde tekrar askeri gerginlik düşük bir profilde uzun süre devam eder. Ben iki tarafın da bu gerçekliğin farkında olduğunu düşünüyorum.
0: Peki,
1: ama ne olursa olsun
0: bu taraflara ne kazandırır ne kaybettirir Sayın Aslan?
1: Şimdi eğer diplomasinin daha ağır basacak bir seçenek olduğu ortaya çıkarsa en azından kontrol edilebilir bir süreç üzerinden enerji piyasaları rahatlar. ekonomi rahatlar, bölgede siyasi kutuplaşmalara veya askeri bağlamda farklı noktalara savrulmayacak bir iklim oluşturulabilir. Bunun en güzel örneği Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaretler. Bu ülkeler artık bir arayış içerisinde. Her ne kadar Amerikan üstlenmesine şu an için izin verdikleri ilan edilse de Amerikan güvenlik garantilerine güvenmeyen bir körfez var. Bu nedenle yeni güvenlik mekanizmaları artık konuşulmaya başlandı. Ben görüşmelerin başarısız olması halinde Körfez'deki yeni dengelerin uluslararası topluma yeni gerçekleri empoze edeceğini değerlendiriyorum. Bu nedenle İranlılarla Amerikalıların siyasi görüşmelerde askeri seçeneği ön plana çıkartma gibi lüksleri aslında kalmadı. Ama ısrarla askeri seçenekle karşı tarafa bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Ve bu yanlış. Ha, burada da bir yöntem yanlışlığı var, onu da ifade edeyim. Burada Pakistanlıların da belki yaptığı bir yanlıştır bu kolaylaştırıcılıkta. Ateşkes sistemini tam olarak tesis edip bu ateşkesi nasıl denetleyeceğinizi ilan etmezseniz o takdirde siyasi veya diplomatik görüşmeler her zaman sekteye uğrar. Bu nedenle birliklerin belli bir mesafeye çekilmesi, hiçbir şekilde iki tarafın birbirlerine karşı hiçbir vasıtayla saldırıda bulunmama yükümlülüğünü üstlenmesi, bunun denetlenebilmesi adına üçüncü tarafların belki bölgede olması önemli girdilerdir. Ancak bu başarılamadı. Asıl mesele bu.
0: Siz yakın bir zamanda Pakistan'da yeni bir görüşme bekliyor musunuz? Son olarak bunu sorayım, kısa bir cevap alayım. Saat başında zaten devam edeceğiz. Buyurun lütfen.
1: Zaten görüşme devam ediyor bence. Çünkü o görüşme devam ediyor ki
0: üst düzey aslında Trump, yetkililerle tabii, birlikte bunu kastediyor.
1: Evet, arka planda ben devam ettiğini düşünüyorum. Teknik düzeyde devam ettiğini düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bir kararla yapılan görüşmelerin kamuoyuna çok net bir şekilde, çünkü Trump'ın o e-postaları veya sosyal medya mesajları diyeyim daha doğrusu, süreci hep menfi etkiledi. Büyük bir ihtimalle bu süreç devam ediyor ama bu sürecin neticesinde nasıl bir sonuç elde edilecek iki tarafında bildiğini düşünmüyorum bu konuyu.
0: Pekala Sayın Aslan, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için, ama saat başına devam edeceğiz çünkü yeni bilgiler geliyor. Farklı değerlendirmeler alacağız yeni boyutlarıyla birlikte. Evet, gece sıcak dedik, Hürmüz'de hareketli saatler, dakikalar yaşanıyor. Bakalım gece boyu neler yaşanacak, ihtimaller, senaryolar neler, hem askeri hem diplomatik açıdan çözüm nasıl sağlanacak, hepsini konuşacağız efendim. Bu dilimi noktalayalım, birazdan yeniden karşınızdayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Ülkede sıcaklık artmaya devam ediyor. 5 büyük kentte de hava az bulutlu, rüzgarlar hafif. Gölgede İstanbul 24, Ankara 22, İzmir ve Bursa 26, Antalya 25 derece. Marmara'da sıcaklık 27-28 dereceye doğru yükseliyor. Ancak hafta sonu kısa süreli ve yer yer gök gürültülü yağış geçişi olacak. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas'ta bahar sağanakları görülecek. Eskişehir 24, Konya 22, Kayseri 20 derece. Ege'de rüzgarlarda hafif ve güneyli. Manisa 27, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Cumartesi kısa süre yağış bekleniyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kura esiyor. Adana 27, Kahramanmaraş 24, Isparta 22 derece. Karadeniz'in geneli açık. Tokat, Amasya, Gümüşhane'de yerel yağmur görülecek. Bolu 23, Samsun 19, Trabzon 17 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Bingöl, Hakkari boyunca ani gök gürültülü sağanaklar olacak. Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat dilimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gecenin gündeminde Orta Doğu'da yaşanan o sıcak çatışmalar var. Savaşın geleceği ve Amerika'nın İran'a verdiği 14 maddelik teklife gelecek yanıt merak edilirken Hürmüz Boğazı çevresinde patlama sesleri duyuldu. İran'a 3 farklı noktaya saldırı düzenlendi. Amerikan basını saldırıları Amerika'nın düzenlediğini aktardı. Yine ordudan da benzer açıklamalar var. İran'da son durum ne? Bunu öğreneceğiz. NTV muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız bilgileri. Ali, şimdi CENTCOM'dan açıklamalar geldi. Bu saldırıların misilleme olduğu yönüne dair, bu Amerikan destroyerlerine İran'ın saldırısının ardından gerçekleşmiş saldırılar mı? Hem bunu dinleyelim hem de İran ordusu Amerika'nın ateşkesi ihlal ettiğini söylüyor. Yani savaş durumuna mı geçilecek yeniden, neler söylersin?
1: Bu ses İran'a göre ateşkes ihlali söz konusu ve Tahran yönetimi kendi saldırısını da bir misilleme olarak nitelendiriyor. İlk olarak ABD ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve bazı bölge ülkelerinin de işbirliğiyle İran'ın güneyindeki bazı şehirlere, eyaletlere yönelik saldırılar düzenlendiği yönünde resmi bir açıklama geldi. Hatem-ül Enbiya karargahı sözcüsü yaptı bu açıklamayı ve ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran kıyı sularında Cazg Limanı bölgesi ve Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldığını duyurdu. Buna yönelik bir misillemenin gerçekleştiğini anlıyoruz. Aynı zamanda ülkenin güneyinde bulunan Bender Hamir Limanı, yine Sirik bölgesi, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta akşam saatlerinde hava savunma sistemleri aktif olmuştu. Bu noktalara yönelik gerçekleşen saldırılarda sivil alanların hedef alındığı belirtildi Hatem-ül Enbiya karargahı açıklamasında ve bazı bölge ülkelerinin de, Körfez Birleşik Arap Emirlikleri'ne burada bir işaret vardı, İran basınında sivil alanlara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri'nin donanmasının Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Çağbahar'ın güneyinde bulunan ABD askeri gemilerine karşı misilleme gerçekleştirdiği ve bu misillemelerde de söz konusu gemilerin isabet aldığı ve hasar gördüğü şeklinde bir açıklamaydı bu ve İran'ın en ufak bir saldırıya geçmişte olduğu gibi cevap vereceği, güçlü şekilde yanıt vereceği vurgusu da yapıldı. Hedef alınan noktalardan birisi de Minap idi. 28 Şubat'ta hatırlanacağı üzere Minap'ta bir okul hedef alınmış ve çok sayıda çocuk, öğrenci bu saldırıda hayatını kaybetmişti. Minap'ta deniz muhafaza birimlerinden bir birime yönelik saldırı düzenlendiği bilgisi geldi. Minap kaymakamlığından yapılan açıklamada bir can kaybı bildirilmedi. Ancak bu noktada bulunan deniz muhafaza birimlerine bir saldırı gerçekleştiği vurgulandı. Bir diğer açıklama devrim muhafızları donanmasından geldi. İran'ın misillemesine ilişkin bazı detaylar paylaşıldı. Çok yoğun ve hassas bir karma operasyon olarak nitelendirildi bu misilleme. Çeşitli balistik füzelerin, yine gemi savaş seyir füzeleriyle yüksek patlayıcı savaş başlığı taşıyan imha dronları kullanılarak ABD destroyerlerine karşı ateş açıldığı belirtildi. Bu açıklamada İran'ın istihbarat gözlemleri ise ABD tarafında ciddi hasar oluştuğunu göstermektedir vurgusu da yapıldı ve söz konusu ABD gemilerinin 3 adet olduğu, 3 ABD savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na yaklaştığı ve burada İran'a ait petrol tankerlerine ateş açıldığı ve bunun üzerine İran'ın da misilleme yaptığı belirtildi. 3 ABD savaş gemisine yönelik ve bu karma operasyon olarak adlandırılan misillemede çok sayıda balistik füze, gemi savar füzesi ve drone kullanıldığı da belirtildi. Bender Abbas'ta hava savunma sistemleri aktif olmuştu. Başkent Tahran'da da şehrin batı bölgelerinde geç saatlerde hava savunma sistemlerinin aktif olduğu belirtildi ve başkent Tahran'da düşman unsurlarına karşı hava savunmanın karşılık verdiği bilgisi de paylaşıldı Buse.
0: Peki Ali Çabuk'u dinledik, İran cephesinden aktardı bilgileri. Bir de Amerika'ya geçelim. Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız. Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes yerini çatışmaya mı bıraktı Begüm? Amerikan ordusundan açıklamalar var. İşte Fox News'tan zaten ilk iddialar gelmişti. Amerikan ordusu da iddiaları doğruladı. Ama yine çatışmayı biraz daha yukarıya taşıyan değil, ancak bir nebze yatıştırıcı olabilecek noktada geldiği söylenir mi açıklamanın? Trump'tan açıklamalar var mı? Neler söylersin?
2: Buse, önce beklendiği üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın CENTCOM'un son 2 saat içerisinde yaşananlara ilişkin açıklamasını aktararak başlayalım. Açıklamada şöyle diyor CENTCOM: ABD kuvvetleri 7 Mayıs'ta Amerikan donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri, biraz önce Ali Çabuk da aktarmıştı, 3 gemi, USS Truxton, USS Rafael Peralta ve USS Mason, Hürmüz Boğazı üzerinden Umman Körfezi'ne geçişi sırasında gerçekleşen İran saldırılarını engelledi diyor CENTCOM. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini ifade ediyor. İran kuvvetleri uluslararası su yolundan ilerleyen gemilere karşı çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük botlarla saldırı düzenledi diyor CENTCOM. Amerika'ya ait hiçbir unsur vurulmadı ifadesi kullanılıyor. Ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu tehditleri etkisiz hale getirdi. Amerikan kuvvetlerine saldırılardan sorumlu olan İran'ın askeri tesislerinin de hedef alındığını belirtiyor CENTCOM. Bunların arasında füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleriyle istihbarat gözlem ve keşif noktalarının da hedef alındığını belirtti CENTCOM yaptığı açıklamada. Ve açıklamanın da sonunda CENTCOM gerilimi tırmandırmayı amaçlamıyor, ancak Amerikan kuvvetlerini korunmak için konuşlu ve hazır durumda beklemeye de devam ediyoruz diyor. Şimdi ne olmuştu, birazcık öncesine gidelim. Çarşamba günü hatırlanacağı üzere ABD ordusu İran limanına doğru ilerlemekte olan İran bandıralı bir petrol tankerini hedef almıştı. Yani tankeri bir F-18 savaş uçağıyla dümenini hedef alarak durdurmuştu, etkisiz hale getirmişti. Sonrasında da bölgede Amerikan donanmasına ait bölgede faal bazı unsurların İran'ın füze ateşinin hedefi olduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla gelinen noktada buna karşı Amerika'nın bu saldırı sonrasında Amerikan kuvvetlerine saldırıdan sorumlu olan noktaları, İran içerisindeki noktaları hedef aldığı anlaşılıyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Nisan ayı başından bu yana görece sükunet diyelim. Bu son gelişmelerle bir miktar aslında bozulmuş oldu. Keşm, Bender Abbas ve Minap'taki noktaların vurulmasıyla birlikte. Şimdi İranlı askeri yetkililer bunu ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor diye aktarmıştı Ali Çabuk. Amerikalı yetkililerse ateşkesin devam ettiğini söylüyor, bunun savaş durumuna dönüş olmadığını ifade ediyor. Fakat bir yandan da tabii şu yorumları da aktaralım. Ateşkesin devam ettiğini söylüyor Amerikalı yetkililer, ama mesele tabii tek bir deniz olayı değil. Çünkü Hürmüz Boğazı içerisinde ve çevresinde savaş sonrası ortaya çıkan bu yeni durum, yeni denklem, İran bu denklemin, yeni durumun bozulmasını istemiyor. Dolayısıyla bunun eskiye dönüşüne yönelik, eski duruma dönüşe yönelik Amerika'dan gelebilecek her tek taraflı çabada Tahran'ın bu tip karşılıklarıyla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Tahran bu yeni ortaya çıkan durumu, anladığımız kadarıyla Amerikalı yorumcuların da değerlendirmesi bu yönde, Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına karşı işleyen bir caydırıcı denklem olarak görüyor. Dolayısıyla bundan sonrasında eğer bir diplomatik bir anlayışa, bir anlaşmaya eğer taraflar varamazlarsa ve ABD güçleriyle İran güçleri Hürmüz Boğazı içinde ve çevresinde bu kadar yakın faal olmaya devam ederse gerilimin tırmanmasının ya da benzer olayların diyelim yaşanmasının da olası olduğu yorumları yapılıyor Buse.
0: Peki Begüm, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bugün Amerika'da açıklama yapmasını bekliyor musunuz? Programı nasıl? Çünkü şu ana kadar en azından tüm bu yaşanlara dair bir Truth Social mesajından, hesabından bir mesaj duyardık. Genelde çok sık geliyor dışişlerinden de, sözcüden de, Beyaz Saray sözcüsünden de mesajlar. Ama şu an biraz daha cılız açıklamalar görüyoruz bu yaşanan gelişmelere rağmen. Ne dersin, ne bekleniyor tam olarak?
2: Buse, ABD Başkanı Donald Trump bu sabah ve öğle saatlerinde aslında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Sonrasında yani normalde Beyaz Saray'da yabancı bir lider ağırlanırken o görüşme öncesinde hemen gazeteciler, pool gazeteciler ve kameralar oval ofise alınır. İki lider kısa açıklama yaparlar. O sırada basın mensuplarından gelen sorular da cevaplandırılırdı. Fakat bugün böyle olmadı. Yani Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Trump'la birlikte basın mensuplarının karşısına çıkmadı iki lider. Brezilya lideri ben görüşme olmadan bir basına açıklama yapmayalım diye ben istedim dedi. Ama dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump hem kameralar karşısına geçmemiş oldu. Sosyal medyadan sadece bugün gün içerisinde Avrupalı liderlerle, Avrupa Birliği ile yaptığı telefon diplomasisi, telefon görüşmelerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Ve gün içerisindeki programında da aslında bir takım politika toplantıları da görünüyordu. Akşam saatlerinde doğru acaba bir mesaj paylaşır mı ya da bir açıklama yapar mı? Biz de merakla bekliyoruz ama en azından şunu biliyoruz, hem Amerikalı yetkililer bunu bir ateşkes ihlali olarak değil, CENTCOM'un açıklamasından da anlayacağımız üzere bir müdafaa kapsamında olduğunu söylüyorlar. Bir yandan da tabii iki taraf arasında müzakereler, hassas müzakereler devam ediyor arka planda. Dolayısıyla hem bununla ilgili hem de son yaşanan olaylarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump bugün için sessizliğini korudu. Bakalım önümüzdeki saatlerde bir açıklama ya da bir mesaj paylaşacak mı?
0: Begüm Dönmez Ersözlü dinledik, Amerika'dan notlarını aktardı. Gece boyu da kendisinden almayı sürdüreceğiz bilgileri ama şimdi değerlendirme alalım biraz tüm bu bilgiler ışığında. Doçent Doktor Murat Aslan ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bu saat diliminde bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi yayınlar diliyorum.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz saat diliminde Sayın Aslan bizimle birlikteydi. İlk değerlendirmelerini aldık. Bu nedenle bu saat diliminde Sayın Keskin sizinle başlamak isterim. Tüm bu yaşananları siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu bir ateşkes ihlali midir? Savaşa devam mı edilecek? Çatışma hali yeniden gündemde mi? Ve gece sıcak mı geçecek? Buyurun lütfen.
4: Tabii ki pratikte baktığımız zaman ateşkesin ihlali olduğunu söylemek belki çok yanlış olmayacak ama yeniden topyekün bir savaşın başlangıcı mı, burada bazı soru işaretleri var. Çünkü biraz daha temkinli açıklamalarında geldiğini görüyoruz. Belki şunu söylemek mümkün, taraflar birbirlerine kırmızı çizgilerini hatırlatıyor. Bu noktada gerektiğinde sert askeri mesajlar vermekten, karşılıklı bir mesaj trafiği inşa etmekten çok da geri durmuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri zaten İran'ın farklı noktalarını, hatta istediği her noktasını vuracak kapasitesi var ki bunu göstermekten çok da çekinmediğini biliyoruz. Trump yönetimiyle birlikte özellikle. İran'da uzun süredir devam ettiği üzere Hürmüz Boğazı üzerinde bir caydırıcılığı olduğunu gösteriyor. Bunu ara ara test ediyor. Bu noktada tabii uzun süredir Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla kullanılamıyor olması burada bize yol gösterici olabilir. Şöyle bir gerçeklik var. Yani Boğaz'dan geçiş barışın sağlanabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri yönetimi alternatif çareler aradı. Bununla ilgili dönem dönem Avrupalı müttefiklerini göreve çağırdı. Buradan beraber Seri Sefer serbestisini sağlayalım gelin diye olumlu cevap alamadı. Sonrasında bunu kendi başına yapabileceğini iddia etti. Alternatif planlar ortaya atıldı. İşte Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kalan, kuzey doğusunda kalan İran topraklarının işte ele geçirilmesi yönünde bazı planlar ortaya atıldı. Kara harekatı dillendirildi. Belki oradaki Keşm Adası, Hürmüz Adası gibi birçok adanın işgal edeceği planlar konuşuldu. Ama pratikte şöyle bir gerçeklik var. Her ne olursa 100 gemi trafiği olduğunu varsayarsak, günde 110 civarında bir gemi geçiyordu zaten. Bir tanesinin hedef alınması dahi oradaki güvenlik ortamını ortadan kaldıracak. Bu ister istemez oradaki trafiği yine durma noktasına getirecek. Haliyle İran bu noktada bir caydırıcılığı olduğunu bu süreçte net şekilde gösterdi. Aslında her iki tarafta karşısındaki düşmanın neler yapabileceğini bir kez daha görüyor. Birbirlerine bunu gösteriyor. Ve bakıldığında askeri maliyetin karşılıklı olarak siyasi kazancı belki de aşmaya başladığı noktada belki de tarafların artık masaya daha kararlı dönme aşamasına yaklaşıyor bile olabiliriz. Burada tabii bölgedeki hiçbir aktör açısından, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni de bölgeden sayabiliriz belki ama bu savaşa dahil olduğu için aslında ucu açık, maliyeti belirsiz, hele ki Hürmüz Boğazı gibi kritik bir noktayı da içine alıp küresel bir krizi bu kadar derinleştirecek, tetikleyecek bir savaşı sürdürmek ne kadar mantıklı? Burada bazı soru işaretleri var. Çünkü bu savaştan Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce kilometre ilerisinde yaşanıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Bütün batı ekonomilerini, doğu ekonomilerini, küresel enerji piyasasını tamamen tehdit eden eylemler bunlar. İster istemez bu baskının daha da derinleştiği saatlerden geçiyoruz ve artık biraz daha belki uluslararası aktörlerin biraz daha hızlı devreye girerek...

0: Başına geçen yeni izleyicilerimiz var. Bir kısa özet gece yaşananlarla ilgili ve bir de Çin ziyareti Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu savaş açısından niçin önemli, barışa ya da savaşa olumlu olumsuz nasıl bir katkısı olacaktır? Siz cümlenize başlamadan ben rejideki arkadaşlarımdan da stüdyonun sesini biraz açmalarını rica edeceğim. Siz dinliyorum Sayın Aslan.
1: Evet, tabii Körfez'den Umman Denizi'ne çıkmaya çalışan 3 Amerikan gemisine yapılan bir müdahale var. Ve bu müdahaleye paralel olarak Amerikalılar meşru müdafaa karinesini burada ilan ediyor. İran'da tespit edilmiş bazı hedeflere yönelik de Amerikan saldırıları söz konusu. Ben müsaade ederseniz Buse Hanım bir askeri okuma yapıp, bir teknik okuma yapıp onun üzerinden bir yorum yapmak isterim. Çünkü askeri bir harekatın gerekliliği nedir, süreci nedir anlayamazsak bu eylemlerin anlamını sadece siyaseten okuruz. Bence siyaseten yapılan salt değerlendirme eksik kalır. Bir kere bölgede zaten büyük bir süreç yaşandı. Şu an bir ateşkes rejimi her ne kadar uygulandığı iddia edilse de çok başarılı değil. Ama ateşkes olsun olmasın, başarılı olsun olmasın hiç önemli değil. Şu an sahada büyük bir askeri istihbarat faaliyeti yürütülüyor ve bu faaliyette şöyle bir yöntem var. İranlıların vermiş olduğu her türlü emare büyük bir ihtimalle Amerikan karargahlarında, bu gemilerde de olabilir, böyle analiz yapabilecek noktalar. Emareleri not ediyor, konum bilgisini not ediyor, bu bölgedeki hedeflerin ne olabileceğine dair değerlendirmeler yapılıyor, bu şekilde hedef listeleri güncelleniyor ve sahada kontrol dışı meydana gelen herhangi bir eylem halinde hangi hedef nasıl vurulacak, kim tarafından hangi mühimmatla vurulacak, bu planlar da dinamik bir şekilde yapılıyor. Şimdi Amerikan savaş gemilerinin Körfez'den dışarıya çıkarılması veya Körfez'e sokulması askeri bir karar. Şöyle söyleyeyim, bir savaş gemisinin hareketlendirilmesi aslında bir harekatı yöneten komutan açısından da çok büyük bir karardır. Farklı nedenleri olabilir ama iki farklı nedenin burada birbiriyle sırt sırta yaslanabileceği bir ortamdan bahsedeyim müsaade ederseniz. Ya bu gemilerin güvenliğiyle ilgili bir kaygı vardır, daha stabil bir bölgeye çekilmek isteniyordur. Ya da İranlıların vereceği tepki üzerinden bir resim ortaya çıkartılmaya çalışılıyordur. Diğer bir ifadeyle keşif. Hı hı. Ve İranlılar müdahale ederse o takdirde İranlıların daha önce vermiş oldukları emareler üzerinden de askeri bir harekat, en azından o saldırıların def edildiği noktaya kadar başlatılıyor olabilir. İşte bu noktada önceki yayın saatinde ifade ettiğim üzere bu etki tepki zinciri başladığında kontrol altında ne kadar bu durum tutuluyor, asıl parametre bu. Amerikalıların yapmış olduğu açıklamalar ateşkes rejiminin devam edeceği istikametinde olduğu için bu sürecin kontrol edilebileceği istikametinde bir kanaat uyandı. Sorunuzun ikinci kısmına geleyim. Bu Çin meselesi bence önemli. Şimdi İranlıların yapmış olduğu saldırılarda iki boyut var. Yine askeri gereklilik bağlamında. Bunlardan birincisi Amerikan savaş gemilerinin hareketine yönelik olarak eğer İran radarları aktif bir şekilde çalışıyorsa konum bilgilerini tabii ki elde edebilir. Ama radarlar çalıştığı anda Amerikalılar tarafından vurulur çünkü bunlar büyük radarlar. Yaklaşık 300-350 millik bir mesafeye kadar da etkili radarlardır. Bu radarlardan ne kadar sağlam bilemiyorum. Ama İranlılara istihbarat desteği olmaksızın bu gemilerin hareketini tespit etmeleri pek mümkün değil. Dolayısıyla şu anki savaşta geri planda Rus-Çin desteğinin İran'a verildiğine dair bir argümanın kuvvetli nedenleri var. Öncelikle bu tespiti yapayım. Ama Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Arakçı'nın Çin'e gitmiş olması, onun öncesinde Rusya'ya gitmiş olması bence önemli. Bu ülkeleri tabii ki bir arabulucu yapmaz böyle bir savaşta ama en azından Trump'la yapılan görüşmelerde daha akil bir konumda Trump'a tavsiyelerde bulunması istikametinde Xi Jinping'i cesaretlendirebilir. Arakçı'nın burada ziyaretinde bu noktada
0: aracı konumda olabilir mi çatışmaların tamamen bitmesi için?

0: Ya böyle bir kriz varsa herhangi bir devlet ve hatta şahıs, yani tarihe bakınca bu arabuluculuk ile ilgili faaliyetlerde sadece devletlerin değil, devlet dışı aktörlerin, kimi zaman uluslararası örgütlerin, öyle söyleyeyim, bazen de şahısların devrede olduğunu görebiliyorsunuz. Basit bir örnek vereyim. Rusya-Ukrayna görüşmesinde, İstanbul'da yapılan görüşmede Abramovich de vardı, biliyorsunuz. Rus oligarkı şu an İsrail'de yaşıyor. Yahudi kökenlidir. Zelenski ile ve aynı zamanda Putin ile ilişkisi onu farklı bir konumda, İstanbul'da masada tutmuştu. Dolayısıyla bir kişi de bu arabuluculuğu yapabilir. Eğer Çin böyle bir arabuluculuk ister, her iki taraf da böyle bir talebe olumlu cevap verirse neden olmasın? İlla bir tek aktörün olması da şart değil. Pakistan'la birlikte Çinli diplomatlar da sahada olabilir, dolaylı veya doğrudan. Ama ben Çin'in mevcut politikasının biraz farklı olduğunu değerlendiriyorum. Her ne kadar İran şu an petrol tedarik ettikleri ana tedarikçi olsa da bu meselede Çin çok fazla ön planda olmak istemedi şu ana kadar. Ama geri planda ne yaptığına dair de çok büyük belirsizlik var. Ama Çin'deki görüşmelerde Trump'ın şöyle bir özelliğinin Çinliler tarafından kolaylıkla istismar etme kelimesini kullanmak istemem bu noktada ama kullanılabileceğini diyelim, değerlendiriyorum. O da şudur: doğrudan görüşmelerde Trump olumlu bir hava yaratılmışsa talepleri dinliyor ve söylemini yumuşatıyor. Çin'le yapılacak görüşme gerçekleşirse büyük bir ihtimalle İran'daki görüşmelere mutlaka olumlu yansıması olur.
1: Peki, bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Onları da aktaralım. İran'ın hareketlerinin ardından İran hedeflerine yönelik misilleme saldırıları sadece hafif bir tokat ifadesini kullanıyor ve ekliyor. Ateşkes devam ediyor. Şu anda hala yürürlükte. Evet, hem Trump'ın açıklamalarını değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Keskin. Hem de İran'ın bu savaşı uzatıp uzatmak istemediğinin yorumunu alacağım sizden. Yani bugün yaşananlara İran tekrar bir karşılık verir mi? Yeniden bir misilleme sağlanır mı? Ve ardından işte o çatışmaya evrilir ve ateşkes gerçekten tamamen biter mi? İran bunu hangi sayıklarla gerçekleştirir? Böyle bir planı da var mıdır bir taraftan?
2: Belki bu askeri hareketliliğin ilerleyen saatlerde yerini biraz daha sessizliğe, belki karşılıklı pozitif açıklamalara bırakması çok şaşırtı olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar belki bu minvalde. Günün sonunda her iki tarafta aslında bunun bir yenilgi ya da savaşın yeniden başlangıcı olarak değil de iç kamuoylarına işte gereken cevabı verdik karşımızdaki düşmana mesajı halinde ilerleyebilir. Bir durumu konsolide etme çabası ortaya çıkabilir. Tabii ki sahadaki böyle gerilimler, bazı taktiksel mücadeleler, karşılıklı operasyonlar arka kanallarda belki diplomatik arayışların devam ettiğinin veya hızlanmasının artık gerekliliğinin somut göstergesi olabilir. Tabii olaya birazcık İran açısından baktığımızda bu savaşın gelinen noktasında İran'ın kaybettiğini söylemek belki çok mümkün olmayacak. Evet, önemli bir bedel ödedi, kayıplar veriyor. Savaş devam ettiği senaryoda bu kayıpları vermeye muhtemelen devam edebilir. Ama yaşanan işte iki ay aşkın sürenin sonunda bir değerlendirme yaptığımızda İran kendi halkına bir zafer retoriği geliştirebiliyor İran'daki yönetim. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Hep savaşın, Haziran ayında da bunu diyorduk. Bu savaş başladığında da aslında tablo bu. Savaşın gerçekten bittiğinde iyi bir anlaşma, kalıcı bir anlaşma yapamaması İran adına asıl savaşın başladığını gösterecek. Çünkü aslında bu gelen haberler, özellikle ekonomik haberler, İran adına çok iyi değil. Bu sürecin uzaması İran adına çok ciddi bir tehdit. Ve bakıldığında bugün belki İranlılar, hayır bir savaşın içerisindeyiz, o yüzden hani tepki göstermiyorlar, belki sokaklara dökülmüyorlar. Ama bu sürecin uzadığı senaryoda aslında İran için ciddi riskler var. Özellikle petrol ihracatının durdurulması, yavaş yavaş artık petrolü depolayacak yer bulma sorunu sorununu da ortaya çıkardı İran'da. Yani tankerlerin, giden tankerlerin de geri gelmemesi, o tankerlerin depolama için kullanılamaması böyle bir riski ortaya çıkarıyor. Bu Hürmüz ablukası sadece belki biz petrol üzerinden tartışıyoruz küresel piyasalara etkisi dolayısıyla ama aslında İran'da birçok ürünün ithalatını da etkiliyor.
1: Mesela bakıldığında İran'a şu an bu ihracatın eskisi gibi gerçekleştirilememesi nasıl bir zarar veriyor?
2: Kesinlikle onu anlatmak istiyordum. İran aslında komşu ülkelerden bir trafik var, bir ticaret trafiği var. Hazar Denizi'ndeki küçük limanlar üzerinden bazı alternatif güzergahlar arayışı var belki. Ama ekonomideki sıkıntılar özellikle giderek ağırlaşıyor, derinleşiyor. Ve mesela işte İranlı uzmanlar bu konuyla ilgili işte denizden yürütülen o ablukanın savaştan bile daha ciddi bir tehdit olduğunu söylüyorlar aslında İran'la ilgili. Ve bakıldığı zaman İran'ın petrol ihracatının boru hatları üzerinden değil de büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya arz edildiğini de göz önünde tuttuğumuzda bu ablukanın gerçekten ne kadar ciddi olduğunu anlamak mümkün. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o saldırı döneminin ilk 5 haftasında o petrol ihracatı bir noktaya kadar devam etmişti. Ne zaman ki abluka başladı. O saatten beri 13 Nisan'dan beri petrol yüklü tankerler özellikle boğazdan çıkamıyor. İster istemez bu İran'ın ciddi şekilde bu noktada sorun yaşamasını yol açıyor. Aslında baktığımızda ciddi bir ihracat rakam var ve bir rantiye ekonomi olduğundan bahsetmek mümkün İran'ın. Ama işte ihracat için o bekleyen petrol bir yere kadar depolanacak. Bir yerden sonra artık bu kapasite dolduğunda ciddi şekilde o depolama alanının tükenmesiyle birlikte petrol konusunda çok daha ciddi bir kriz yaşanabilir. Petrol kuyuları kapanmak zorunda kalabilir. İşte bu kuyuların kapandıktan sonra devreye alınması daha zor, daha maliyetli. Yeniden üretime başlaması rentable değil, ekonomik görülmüyor ve bakıldığı zaman güney kıyısındaki limanlardan çok ciddi bir ithalat ihracat varken buraya yönelik abluka İran ekonomisini gerçekten boğabilir zaman içerisinde. İşte petrol diyoruz ama işte tahıl, belki sanayi ürünleri, elektronik, bütün bunların ticareti zaten kısıtlı ilerliyordu İran'da. Bundan sonra abluka ile birlikte çok daha derin hissediyor ve bu krizin uzaması aslında İran'ın nefesinin nereye kadar yeteceği sorusunu beraberinde getiriyor. Ama karşılığında bir koz olarak İran'da hem körfez ülkelerini hem de işte küresel petrol piyasalarını aynı şekilde boğma stratejisine gidiyor. Ve bakıldığı zaman günün sonunda bu sürecin uzamasını belki Amerika Birleşik Devletleri bir yere kadar tolere edebilir. Evet, bir seçim yaklaşıyor. Evet, içeride bir baskı var. Uluslararası kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri tarafından uygulanan bir baskı var. Özellikle doğudaki müttefikler, Hindistan olsun, Güney Kore olsun, Japonya olsun, bunların daha zor duruma düşme ihtimali muhtemel. Daha da öne çıkan körfezdeki ülkelerin ciddi şekilde zor durum yaşadığını, zor günlerden geçtiğini biliyoruz. Ama tabii İran içerisindeki senaryo çok daha zor. İşte kamu çalışanlarının birkaç aydır maaşlarını tam olarak alamadıkları anlatılıyor. Ve ekonominin daha kötüye gitmesi durumu İran'da belki hani savaş ortamında böyle bir çıkış olur mu, tepki olur mu çok zannetmiyorum ama savaştan sonraki gün için İran'daki yönetimin işlerini çok daha zor bir noktaya sürükleme ihtimali var. Ki zaten bu memnuniyetsizliği Tahran'da esnaflar bile sokaklara dökülerek göstermişlerdi ki tüccar genellikle biliyoruz ki istikrar sever. Bu tarz sokak hareketleri tüccar kesiminin çok hoşlandığı ya da tercih edeceği durumlar değil. Buna rağmen böyle bir tepki var. İran işte riyalinin, tümeninin ciddi şekilde değer kaybettiği bir senaryo var. Elektrik kesintileri var. Bir susuzluk sorunu vardı. Bütün bu sorunlar çok daha derin hissedilecek muhtemelen İran adına. Yani evet, savaş ortamı aslında ciddi bir risk taşıyor. Hem İran adına hem İran yönetimi adına. Ama abluka bu riski çok daha derinleştiriyor ve savaş sonrası yapılacak anlaşmada özellikle bu yaptırımların kaldırılmasını, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılmasını İran yönetiminin geleceği konusunda belirleyici bir noktaya taşıyabilir. Yani en az nükleer kadar önemli başlıklardan bir tanesi olabilir bu da.
1: Peki bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim, tekrar Trump'ın açıklamalarını alacağız Begüm Dönmezer Söz'den. Biraz önce ateşkesin devam ettiğini belirttiğini aktarmıştım. ABC News'a yazılı bir açıklama yapmıştı Trump ama ayrıntılarını almak için Begüm Dönmezer Söz'le konuşacağız. Neler aktarırsın Begüm? Beklendiği üzere bir tepki geldi. Peki nasıl yorumlamak lazım? Önceki tehditleriyle kıyasladığımız zaman görece biraz daha yatıştırıcı bir açıklama gibi nitelendirilebilir mi?
3: Evet, Buse, ABD Başkanı Donald Trump ABC'ye konuştu. Bu son gelişmelerle ilgili, yani İran ve Amerika arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan bu saldırılarla ilgili olarak ABD ordusunun İran'a yönelik hamlesini bir hafifçe bir dokunuş, hafifçe bir okşama olarak nitelendirdi ve bunun meşru müdafaa kapsamında yapıldığını söyledi ABD Başkanı. Ateşkes hala devam ediyor dedi, hala yürürlükte ifadesini kullandı. Dolayısıyla gün içerisinde aslında, yani bir önceki yayınımızda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, CENTCOM'dan gelen açıklamada da benzer unsurların altı çizilmişti. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump da ateşkesin devam ettiğini, hala yürürlükte olduğunu vurgulayarak bu son hamlesini, Amerika'nın saldırısını bir ufak, hafif bir dokunuş olarak nitelendirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada da yine Amerika'nın 3 gemisi, güdümlü füze destroyeri Hürmüz Boğazı üzerinden Umman Körfezi'ne doğru geçerken İran'ın saldırılarının engellendiğini ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini açıklamıştı CENTCOM. İran'ın da uluslararası su yolundan ilerleyen gemilere karşı çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla saldırdı, ancak Amerika'ya ait hiçbir unsurun vurulmadığını belirtmişti. Şimdi CENTCOM'dan yapılan açıklamada da Amerikan gemilerine yönelik İran'dan saldırıdan sorumlu olan bir takım askeri tesislerin hedef alındığını belirtti CENTCOM. Bunlar arasında füze, insansız hava aracı, fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri, istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarının hedef alındığını söyledi. CENTCOM'un açıklamasında da yine şu ifade dikkat çekiyor Buse: gerilimi tırmandırmayı amaçlamıyoruz, ancak Amerikan kuvvetlerini korumak için konuşlu ve hazır durumda kalmaya da devam ediyoruz demişti CENTCOM. Amerikalı yetkililer bu son gelişmeleri, Amerika'nın İran'da vurmuş olduğu noktaları bir savaşa dönüş olarak değerlendirmiyor. Ateşkesin devam ettiği mesajını veriyor ki bu mesajı da en üst düzeyden, doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'tan da uluslararası kamuoyu duymuş oldu. ABD Başkanı Donald Trump, tekrar edelim, Amerika'nın son saldırısının meşru müdafaa kapsamında yapıldığını altını çizerek bunu hafif bir dokunuş olarak nitelendirdi. Ateşkes devam ediyor, hala yürürlükte dedi ABD Başkanı Donald Trump.
1: Begüm, Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarını bizlerle paylaştı ayrıntılı bir şekilde. Şimdi konuklarımıza tekrar dönelim ve Murat Aslan'a soralım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ateşkes hala yürürlükte açıklaması hala masanın kurulabileceği anlamına mı geliyor? Bunun için işte bir yakın zaman söz konusu mudur? Mesela biraz önce bahsettiğimiz Çin ziyaretinden önce de gelme ihtimali var mı?
0: Ya tabii bu soğutma çalışması. Yani bir olay olmuş artık. Dolayısıyla en üst ağızdan ateşkesin devam ettiğinin bir Amerikan ana akım medyasında dillendirilmiş olması İranlılara bir mesaj veriyor. Diyor ki tamam, artık olan oldu, sürece odaklanalım şeklinde bir mesaj var burada. Bu gayet normal, olması gereken de bu aslında. Eğer siz retoriği bir anda yüksek perdeye çeker, sahadaki eylemlere paralel bir şekilde o gergin ortamı devam ettirmeye çalışırsanız, bu o zaman bu karşılıklı misillemeler hiçbir zaman bitmez.
1: Sayın Aslan, burada şu fark da var mı? Şimdi İran'ın saldırılarının başarısız olması, işte engellenmiş olması da bir faktör mü? Çünkü yine Trump'ın açıklamasında 3 adet dünya çapında Amerikan muhibi ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçiş yaptı diyor. Bu sebeple aslında bir ateşkes ihlali olarak saymadığını anlıyoruz, ama aksi bir senaryo olsaydı, bu gemiler zarar görseydi, askerler zarar görseydi, ya da İran belki de tam olarak bu şekilde saldırıyı hedefledi, bir zarar vermemek üzere, bu ihtimalde değerlendirerek alalım mı yorumlarınızı?
0: Şimdi orada o zaman bir teknik bilgi yine paylaşayım. Çünkü tekniği bilmezseniz stratejiyi anlayamazsınız, taktiği çözemezsiniz. İranlıların yapmış olduğu saldırılarda muhtemelen drone olarak ifade edilen husus dolanan mühimmat. Bu dolanan mühimmatların farklı çeşitleri vardır. Altında o monte edilmiş olan başlık çok önemli. Bu başlıkların bir kısmı radar dalgalarına odaklanmak üzere tarayıcı bir başlık şeklinde dizayn edilir. Tarayıcı başlık varsa dolanan mühimmatın üzerindeki patlayıcı miktarı azaltılır. Çünkü belli bir miktar ağırlık ancak taşıyabiliyor o mühimmat. Büyük bir ihtimalle Amerikan gemilerini hedef alan bu dronlar da tarayıcı başlıklara sahip olabilir. Yani radar huzmelerini tespit ettiği anda radara doğru yönlenen, ki gemilerde bir sürü radar var biliyorsunuz çalışan, yoksa seyri sefer yapamaz. Dolayısıyla patlama anında istenen etki ancak çok kritik bir nokta üzerinde o patlama gerçekleşmişse sağlanabilir. Bu noktada hani etkiliydi etkisizdi tartışmasına girerseniz aslında çok sıhhatli bir değerlendirme yapamazsınız. Çünkü saldırılarda nerede hangi etkiyi yarattığınız önemlidir. Basit bir örnek vereyim. Bir füze rampasının hemen üzerinde bu işi yaparsanız ve füzelerin o kapakları açık ise gemi bir anda yok olur. Yani o nerede olduğu önemli. Bir diğer husus şu, sürekli aynı hususu tekrar ediyorum farklı mecralarda çünkü önemli. Hala İran gemi savar füzelerini ve insansız deniz araçlarını çok net bir şekilde kullanmadı. Bunun en büyük nedeni yapılmış olan mühimmat planıdır. Yani savaşın uzayacağı ihtimaline karşı İranlılar mevcut kapasitelerini bir anda kullanıp tüketmek istemiyorlar ve bence çok doğru bir karar. Ve yeri geldikçe Amerikan gemilerine veya diğer enerji gemilerine yönelik farklı silah sistemlerini devreye sokabilirler. O zaman daha etkin sonuçlar alırlar. Dolayısıyla İran tarafında yapılan herhangi bir askeri etkinin sonuçlarının ne olacağına dair bir öngörü var aslında. Hı hı. Yani İranlıların bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Ama bu noktada da şöyle başka bir tespiti hemen yanında ifade edeyim. Askeri bağlamda bu süreç devam ederken, yani mevcut silah, araç, gereç, teçhizatın kapasiteleri bağlamında eğer siz saldırı icra ediyorsanız aynı zamanda genel stratejiyi neyin üzerine kurguladığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Hatırlarsanız bu Irak-İran savaşına yönelik çok meşhur bir kavram ortaya atılmıştı geçmişte. Yıpratma savaşı. Ama o dönemde yıpratma savaşından kastedilen şey topçu mühimmatı ve roket atışlarıyla tarafların birbirine uzaktan birbirleri üzerine yarattıkları etkiydi. Şimdi günümüzde yıpratma savaşı topçu mühimmatıyla veya roketlerle olmuyor sadece. Ekonomik oluyor, ablukalarla oluyor ve karşı tarafın o savaşma, hani çok meşhur bir ifadedir askeri literatürde, savaşma azim ve iradesini kırma üzerine odaklanıyor uzun dönemli çözümlerle birlikte. Bu nedenle de yaptırım diplomasisi genellikle devreye giriyor. Benim anladığım kadarıyla Amerikalılar askeri gerginliği şu an için minimumda tutup gerektiğinde kullanma, ama bu yıpratma savaşının farklı araçlarını devrede tutma arayışı içerisinde. Yani ateşkes devam etse de, ola ki bu süreç eğer uzarsa Amerikalıların zihninde o bekledikleri halk hareketi her ne kadar gerçekleşmedi ama İran üzerinde baskı yaratabilecek uzun dönemli bir yıpratma savaşı olabilir. Yani bir strateji değişikliği olabilir. Yani burada da eleştirmek lazım. Çünkü siz bir savaşı başlatırken uygun stratejiyi tespit etmeyip suyu geçerken, burada körfezi kastediyorum, eğer at değiştiriyorsanız, yöntem değiştiriyorsanız o takdirde sonuç almanız biraz zor. Krediyi de kaybedersiniz. Benim gördüğüm kadarıyla şu an Amerikalılar bu atı değiştirdi ama o at yüzer mi, körfezi geçer mi bilemiyorum.
1: Peki şimdi son gelişmeleri de aktaralım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yine bazı mesajlar var. Son açıklaması İran'ı deliler yönetiyor şeklinde. Evet, tam olarak bu ifadeyi kullanmış. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa onları çok sert vuracağız deniliyor. Şimdi İran bu tehdidi alıp kabul eder mi ve anlaşmayı sizce hemen imzalar mı Sayın Keskin? Ve de işte yine biraz önce Murat Aslan'a da sorduğum soruyu tekrarlamak isterim. Senaryo farklılaşırsa ve de işte İran'ın saldırıları Amerikan gemilerine bir zarar verse, yine askeri personele zarar verse, Amerikan Başkanı Donald Trump masayı koruma konusunda bu kadar pozitif davranır mıydı? O zaman çatışma halini görür müydük?
2: Evet, aslında bütün bu saydıklarınız ihtimaller arasında, yani Trump'ın yaklaşımının anlık değişimlere uğraması olası, muhtemel. Kullandığı ifadelere baktığında karşısındaki muhataplarını delilikte suçlamasına katılmak da benim açımdan çok mümkün gözükmüyor. Çünkü açıklamalara bakıldığında akli melekelerini tam olarak kullanamayan tarafın kim olduğuna dair bazı şüpheler var Amerika Birleşik Devletleri aleyhine. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Bu süreçte bu askeri avantajı kullanma noktasında alternatif bir araca tekrar yönelmiş gibi duruyor. Yani uzun dönemdir İran üzerinde o ekonomik baskı, ekonomik boğma aracını tercih eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bu askeri operasyona girişip yeniden sanki daha derinleştirilmiş bir ekonomik baskı aygıtı uygulamayı tercih ettiğini görülüyor. Bunu daha kısa vadeli, kısa dönemli bahsediyorum. Yani bir askeri operasyon yapıldı. Askeri operasyon sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki bu trafiğin durması İran adına, zamanı İran'daki yönetim adına özellikle zamanın biraz daralması sonucunu beraberinde getiriyor. Yani bu baskıya, içerideki o ekonomik bunalıma ne kadar uzun süreli dayanılabilir? Petrol rafinerilerinin kullanılamayacak noktaya gelmesi, petrol kuyularının kapatılması senaryosundan sonra içeride yaşanacak kriz ne kadar derinleşir? Bütün bu ihtimaller aslında savaş dışında diğer o ekonomik baskı aracının çok daha etkili o sonuçlar verebileceği ihtimalini de ortaya koyuyor. Aslında bu askeri operasyon bu krizin belki de daha hızlandırılmasını, biraz daha derinleşmesini beraberinde getirdi. Ve aslında taraflar arasındaki sorunlara baktığımızda Buse Hanım, ciddi uzun süredir üzerinde tartışılan, alternatif planlar ortaya atılan ama bir türlü tam anlamıyla uzlaşılamayan sorunlardan bahsediyoruz. Bundan önce belki uzlaşmışlık örnekleri var tarafların karşılıklı olarak anlaştığı, nükleer silah, nükleer teknoloji konusunda dahi tarafların anlaştığını biliyoruz. Ama bu anlaşmada çekilen de ilk döneminde yine Donald Trump'tı. Ve belki bugün benzer bir anlaşma yapılması sadece küçük dokunuşlarla Trump tarafından kabul edilebilir mi? Bu savaşın sonunda gelinen noktada belki de bunu düşünüyoruz. Tabii bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etki de aslında zaman iki taraf için de daralıyor. Yani İran adına, evet, İran'daki yönetim toplumun özellikle ekonomik sorunlarla boğuşmaya ne kadar daha fazla dayanabileceği sorusu var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir yaklaşan seçim var. Trump'ın topal ördek durumuna düşme ihtimali hiç de düşük gözükmüyor bugün bakıldığında. Ve aslında 6 Mart'ta kongre toplandığında İran'a yönelik saldırıların, işte başkanın inisiyatifi, başkanın karar alabilmesiyle ilgili toplandıklarında Cumhuriyetçiler Trump'a destek olmuşlardı. Fakat kapalı kapılar ardında Trump'a mutlaka Nisan sonunda bu savaşın bitmiş, tamamlanmış olması yönünde baskı yaptıkları yazılmıştı ki bugün herkes Amerikan toplumunun çok fazla belki bizim Türkler kadar ya da Orta Doğu halkları kadar politize olmadığı şey üzerinden ilerlersek, iddiası ya da işte tespiti üzerine ilerlersek, aslında bu kriz Amerikan toplumu tarafından da net şekilde hissediliyor. İnsanlar sabah işe giderken kafayı kaldırdıklarında işte 4 doların üzerinde petrol fiyatları görüyorlar. 4.6 dolar gibi, ve ister istemez bunun sebeplerini sorguluyorlar. Oy verme süreçlerinde daha yoğunluklu olarak iç meseleler üzerinden ilerleyen, yani işte göçmenler, işte vergiler, bunlara yönelik veriler üzerinden karar veren toplum belki ister istemez birazcık daha meseleye, dışarıdaki meseleleri de okuyacak noktaya geliyor. Ve aslında bu savaşın Amerika Birleşik Devletleri adına anlamlandırılması belki çok da mümkün değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri adına Trump her ne kadar böyle farazi tehditler yaratsa da, yani işte bize nükleer silah atabilirlerdi, İran müdahale etmeseydik minvalinde birkaç açıklama yaptı. Bunun toplum nezdinde ne kadar karşılık göreceği ya da ne kadar makul kabul edileceği ister istemez bazı soru işaretleri var bunun üzerinde. Tabii işin bir de küresel boyutuna bakmak lazım. Küresel boyutunda işte gerek Çin'in rolüne Murat Hocam değindi. Biraz daha karmaşık bir durumda. Ama bu süreçten en ciddi zarar gören Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki müttefikleri oldu. Yani başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte Bahreyn, bütün bu aktörlerin uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında güvenlik sisteminin, deyim yerindeyse, anahtarını teslim etmiş olması, kazandıkları paralardan kendi harcayacaklarını harcayıp kalan parayı Amerikan devlet tahvillerine, hazine bonolarına, Amerikan savunma sanayi ürünlerine götürüp aktarmaları. Aslında bu sistemin ne kadar daha uzun sürdürülebileceğiyle ilgili bazı somut soru işaretlerini de bu dönemde ortaya çıkarıyor. Tabii gün içerisinde belki biz sürekli bütün Körfez ülkelerini yekpare gibi düşünüyor olabiliriz. Ama hepsi kendi içerisinde bambaşka dinamiklere sahip. Mesela bu savaş süreci bizim o Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkeyi aslında 3 gruba böldü bu dönemde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada belki etkili müdahaleyi yapamaması, bu saldırıyı başlatıp sonlandıramaması aslında Körfez ülkelerinde bir rahatsızlık yarattı. Çünkü hep politika belki de şuydu: saldırmasın mümkün olduğu kadar İran'a, son birkaç yıldan bahsediyorum. Eğer bir saldırı gerçekleştiyse de tamamlansın, tamamlanmadan bitirilmesin diye. Şu an Körfez ülkeleri adına korkutucu senaryo gerçekleşiyor. Biz iki ayı aşkın süredir bütün Arap Yarımadası'nda, sadece Basra Körfezi'nde değil, limanların hiçbirisinde kimyasal ürünlerin yüklenemediğini, yanıcı, yakıcı, patlayıcı ürünlerin yüklenemediğini, ticaretinin yapılamadığını görüyoruz. Bu evet, küresel ekonomiye bazı zararları var ama Körfez ülkelerinde çok daha ciddi zarar var. Yani yıllardır petrolden bağımsız bir ekonomi, yani petrole dayalı ekonomi modelinden kurtulma arayışına girişmiş Körfez ülkelerinin artık işte yabancı yatırım, yabancı turistleri ülkeye çekme, bu arayışları çok ciddi zarar gördü. Yani savaş bittiği gün kaldığı yerden devam edemeyecek ne Suudi Arabistan ne Birleşik Arap Emirlikleri ve bunun etkileri muhakkak en iyi senaryoda bile birkaç sene devam edecek. Bunların kayıplarını yaşayacağız. Hatta belki de Körfez ülkeleri adına en büyük tehdit Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da dile getirdi. Bu savaşa dahil olmamaları yönünde. Cumhurbaşkanımız da benzer minvalde bir mesaj vermişti. Çünkü bu savaşa Birleşik Arap Emirlikleri bugün dahil olduğumuz saldırıya ortaklaşa mı gerçekleştirdi tartışmalar ondan hareketle, Körfez ülkelerinin dahil olduğu senaryoda onları onlarca yıl sürecek Körfez'in iki yakasındaki gerilimin çok yükseldiği, çok yüksek devam ettiği, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılıklarının katlandığı bir geleceğe de sürükleyebilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenip böyle bir hamleye girişen Körfez ülkeleri bir hafta sonra yalnız bırakılabilir. Trump'ın "ben istediğimi aldım, bundan sonra işte Körfez ülkelerine silah satacağım, böyle destek vereceğim" deyip kendi evine döndüğü senaryoyla da karşılaşabilir ki bu gerçekten Körfez'in Arap yakası adına da çok ciddi bir felaketi beraberinde getirebilir. Savaşın uzaması ihtimali, büyümesi ihtimali de aynı şekilde Trump'ın İran'a yönelik enerji altyapısını vuracağına yönelik bazı sosyal medya paylaşımları vardı. İran karşı söylemini hemen "biz de Körfez ülkelerindeki altyapıyı vururuz, su arıtma tesislerini vururuz, elektrik tesislerini vururuz" ve bakıldığında aslında bu bir anda Körfez ülkelerinin 100 sene öncesine, yani o hani yaşamın çok daha zor şartlarda ilerlediği bir ortama sürükleyebilir. O iki ayı aşkın sürede yaşadığımız savaş senaryosu bize bu ihtimalin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
1: Dileriz tabii savaş o raddeye gelmez ve bir an önce ateşkes için tekrar masa kurulur. Ama tabii bu konu sadece Türkiye'de bu kadar yoğun konuşulmuyor. Dünyanın gündemi tabii ki de bu savaş, çünkü özellikle ekonomik açıdan, ticari açıdan hemen her yeri etkiliyor. Güvenlik açısından da kez aynı şekilde. Geçtiğimiz günlerde Erivan'da bir zirve vardı. Avrupa siyasi topluluğu Ermenistan'da toplandı ve tabii ki burada da gündem bu savaştı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar, işte ateşkes ihtimali, NATO'nun güçlendirilmesi gibi pek çok farklı konu konuşuldu. Sayın Aslan, siz de o zirvedeydiniz, Erivan'daydınız. Gündeme geldiği zaman elbette ki diğer ülkeler, zirveye katılan ülkelerin yaklaşımları nasıldı? Nasıl bir izlenim edindiniz?
0: Ya tabii bence Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği ile ortak ülkeler arasındaki ilişkilerin ön planda olduğu o toplantı olayın bir yönü. Ama o toplantının tamamlanmasını müteakip icra edilen bir Erivan diyaloğu toplantısı var. Orada çok önemli bir resim ortaya çıktı. İranlılar da katıldı. Şöyle düşünün, benim de içinde yer aldığı panelde Amerikalılar vardı ama dinleyiciler arasında İranlılar vardı. Bence bu önemli, kayda değer bir durum. Çünkü o paneller esnasında İranlılar kendilerini ifade ettiler. Amerikalılar da dinlediler. Tabii Amerikalılar derken sadece düşünce kuruluşlarından bahsetmiyorum. Amerikan diplomasisinden diplomatlar da oradaydı. Ancak benim tespitim şu oldu. Bir kere İranlılarda çok farklı bir psikoloji var. Diplomatlar evet standart işte nedir resmi devlet söylemini tekrar eden bir psikoloji, bir hava var. Onu beklemek lazım. Ama sivil toplum örgütleri sadece devlet yanlısı, rejim yanlısı olanlar değil. Avrupa'dan gelenler aynı zamanda İran'da faaliyet gösterenler de var ve bunların bir kısmı muhalif idi. Bir nokta benim dikkatimi çekti sohbetlerinde. Bunlar bu saldırıdan mütevellit İran'da bir rejim değişikliğini beklemedikleri gibi rejimin ömrünün uzadığına dair bir kanaate sahipler. Özellikle Avrupa'dan gelen İranlılar. Bu nedenle bu savaşın İran halkına zarar vermekten öteye geçemeyecek bir durumu yarattığını ifade ediyorlar ki ben de buna katılıyorum. İşte İran'da bir ekonomik kriz çıkar, yokluklar rejimi değiştirir mi gibi ana sorular orada da dillendirildi işin aslı. Ancak İranlıların orada söylediği ve çok önemli gördüğüm bir tespit var. Olağanüstü durumlarda yokluk mutlaka meşru zeminde tolere edilir. Bu böyle bir ifade seslendirildi ve haklılar. Yani şu an doların kaç tümen olduğu İran para birimi veya petrolün ne olduğu veya enflasyonun ne olduğu İranlıların pek de umurunda değil. Yani bir tehdit var, saldırı altındalar ve yokluk yaşamak gayet normal algısı var şu an İran'da. Ama mesele bittikten sonra tabii farklı muhasebeler başlayacaktır. O ayrı mesele. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. İranlıların söylemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı net bir duruş var. Sadece rejim yanlarında değil, aynı zamanda daha liberal olanlarda da. Çünkü bu meseleyi bir saldırı savaşı olarak nitelendiriyorlar ve İsrail ile Amerikalıların bir arada bu savaşı başlatmaları İranlılar açısından tolere edilebilecek bir durum değil. Yani biz şu an meselenin Hürmüz boyutundan başlayarak değerlendirme yapıyoruz. Ama İranlılar özellikle bu hayatını kaybetmiş, yanlış hatırlamıyorsam 163 kız çocuğunu özellikle gündemde tutuyorlar. Çok büyük bir travma yaratmıştır o İran'da. Bu konu sıklıkla gündeme getirildi ve sadece propagandavari bir konuşmalar çerçevesinde değil. Ama gerçekten hüzünlendiler yani. Dolayısıyla İran açısından o kız çocuklarının hayatını kaybetmesi şu an Hürmüz'de ne olduğuna dair yaşananlardan hani çok çok daha önemli benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla İranlıların havası orada birazcık daha birlik ve beraberlik istikametindeydi benim gördüğüm kadarıyla.
1: Pekala. Sayın Aslan, Sayın Keskin teşekkür ediyorum tüm değerlendirmeler için. Son gelişmeleri bizlerle paylaştı canlı bağlantı yaptığımızda ekip arkadaşlarımız ve iki önemli isimle de değerlendirmeleri aldık efendim. Gece hareketli, Hürmüz'de tansiyon yüksek, saldırılar devam edecek mi yahut burada mı kalacak, tekrar masaya mı dönülecek, ateşkes ihtimalini mi konuşacağız? İşte tüm bunları göreceğiz belki önümüzdeki saatlerde, belki önümüzdeki günlerde. Siz gelişmeleri NTV yayınından takip edebilirsiniz. İyi geceler.
4: NTV Radyo. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
5: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
6: Ve sen ister. O kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
8: Hava durumu. Ülkede sıcaklık artmaya devam ediyor. 5 büyük kentte de hava az bulutlu, rüzgarlar hafif. Gölgede İstanbul 24, Ankara 22, İzmir ve Bursa 26, Antalya 25 derece. Marmara'da sıcaklık 27-28 dereceye doğru yükseliyor. Ancak hafta sonu kısa süreli ve yer yer gök gürültülü yağış geçişi olacak. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas'ta bahar sağanakları görülecek. Eskişehir 24, Konya 22, Kayseri 20 derece. Ege'de rüzgarlarda hafif ve güneyli. Manisa 27, Muğla 24, Bodrum güneşli 28 derece. Cumartesi kısa süre yağış bekleniyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kura esiyor. Adana 27, Kahramanmaraş 24, Isparta 22 derece. Karadeniz'in geneli açık. Tokat, Amasya, Gümüşhane'de yerel yağmur görülecek. Bolu 23, Samsun 19, Trabzon 17 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Bingöl, Hakkari boyunca ani gök gürültülü sağanaklar olacak. Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
9: Hava durumu.
10: Doğa takvimi. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Sağlıklı beslenmenin anahtarı mevsiminde beslenmek. Çünkü mevsiminde yetiştirilen sebze ve meyveler doğaya rağmen değil, doğal döngüyle uyumlu olarak büyür. Tarımda doğal yöntemlerle olursa her şey olması gerektiği gibidir. Enginar, bakla, bezelye, semizotu, ebe gümeci, domates, salatalık, taze soğan, taze sarımsak, biber, tere, ıspanak, kara hindiba, kuşkonmaz, cibes, nane, reyhan, fesleğen, yeşil erik, malta eriği, çilek, dut. Mayıs ayında çıkan sebze ve meyvelerden bazıları. Hatırlatalım. Sarımsak, soğan, reyhan ve fesleğeni balkon ya da pencere önündeki saksıda da kolayca yetiştirebilirsiniz. Pazardan aldığınız sarımsağı diş diş toprağa gömerek başlayabilirsiniz. Her birinden çıkacak filizler uzadıkça toprağın üstünde 2-3 santimetre kalacak şekilde kesip taze sarımsak yiyebilirsiniz.
10: Doğa takvimi.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız ve gündemin sıcak gelişmesiyle başlayalım hemen. Ekranda da uzunca bir süredir son dakika bilgisi olarak görmektesiniz ve bu bilgiler de tabii sürekli güncellenmekte. Biz de son durumu almak üzere ilk olarak Washington'a döneceğiz. Muhabirimiz Begüm Dönmezer söz karşımızda olacak. Begüm, ABD İran'ın Bender Abbas kenti ve Keşm adasına saldırılar düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıların hemen ardından dakikalar önce ateşkes sürüyor yönünde bir açıklama yaptı. İran'a yani tabiri caizse hafif bir tokat attıklarını belirtti. Ayrıntılar nedir? Bu durum Washington'da nasıl yankılandı?
1: Canan, ABD Başkanı Donald Trump önce ABC'ye konuştu. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarını hafif bir dokunuş olarak nitelendirdi. Ama ateşkesin de devam ettiğini söyledi. Hala ateşkes yürürlükte dedi. Son saldırıların meşru müdafaa kapsamında yapıldığının altını çizen ifadeler kullandı. Sonrasında da sosyal medyadan, Truth Social'dan epey uzun bir açıklama paylaştı gelişmelere ilişkin. 3 dünya standartlarında Amerikan destroyeri ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan başarılı bir şekilde geçti dedi Trump. Hiçbir hasarın meydana gelmediğini söyledi gemilerde, ama İran tarafına büyük zarar verildiğini savundu. Çok sayıda küçük teknenin yok edildiğini söyledi. Bu botlar, tekneler başsız bırakılmış donanmalarının yerini doldurmak için kullanılıyordu dedi. Ama etkili bir şekilde tırnak içerisinde denizin dibini boyladılar ifadesini kullandı. Trump destroyerlere, Amerika'nın savaş gemilerine yönelik İran'ın füze fırlattığını, ancak bunların etkisiz hale getirildiğini, yine insansız hava araçlarının da havadayken imha edildiğini söyledi. Hatta şöyle dikkat çekici bir benzetme de kullandı Trump paylaştığı mesajda: okyanusa, mezarına doğru süzülen bir kelebek gibi güzel şekilde düştüler ifadesini kullandı. Şöyle diyor Trump mesajının devamında: normal bir ülke bu destroyerlerin geçişine izin verirdi, ama İran normal bir ülke değil dedi, deliler tarafından yönetiliyor şu ifadesini kullandı. Nükleer silah kullanma fırsatları olsa hiç tereddüt etmeden bunu yaparlardı dedi, ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler dedi. Bugün onları nasıl biz etkisiz hale getirdiysek eğer, hızlı bir şekilde hemen anlaşmayı imzalamazlarsa daha yoğun, daha şiddetli şekilde onları vuracağız diye de tehditkar bir mesaj paylaştı. Ve sonrasında da bu Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söylediği 3 geminin mürettebatlarıyla birlikte Amerika'nın uygulamakta olduğu deniz ablukasına yeniden katılacağını söyledi. Ablukayı da çelikten bir duvar olarak nitelendirdi. Şimdi gelinen noktada Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde gün içerisinde yaşanan bu gelişmelerden sonra ateşkes var mı yok mu, ihlal edildi mi edilmedi mi, şimdi ne olacak sorusu gündemdeydi. Şimdi İran askeri yetkililer bunu bir ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Amerikalı yetkililerse, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere ve CENTCOM'dan yapılan açıklamada da bunun altı çizilmişti. Müdafaa kapsamında, savunma amaçlı bu son saldırıların yapıldığı ifade ediliyor ve bunun bir savaşa yeniden dönüş anlamı taşımadığı, ateşkesin devam ettiğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABC'ye verdiği röportajda da bunun altını çizdiği anlaşılıyor. En üst düzeyden Amerikalı yetkililer, Trump yönetimi yetkilileri diyor ki ateşkes hala yürürlükte devam ediyor. Bir yandan da tabii arka planda müzakereler var. Henüz bir sonuç elde edilmiş değil, ama tarafların kısa bir metin üzerinde, en azından bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşmaya varılması umuluyor diyelim. Arabulucu ülke Pakistan umutlu, ama henüz müzakereler konusunda da netleşmiş bir durum yok, ama ateşkesin yürürlükte olduğunu vurgulamaya devam ediyor Amerikalı yetkililer Canan.
0: Evet, yani masadaki gelişmeleri bir yandan takip ederken bir yandan saha yeniden hareketlendi. CENTCOM'un da yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yani bu operasyonun ya da bahsettikleri küçük çaplı uyarmanın nasıl gerçekleştiğine dair.
1: Evet, CENTCOM'dan yapılan açıklamada da yine ABD kuvvetlerine İran'dan gelen saldırılardan sorumlu olan askeri tesislerin hedef alındığı belirtildi. Yine CENTCOM'dan yapılan açıklamada da bunun meşru müdafaa kapsamında yapıldığı ifade edildi. Vurulan yerler arasında, hedef alınan yerler arasında füze, insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta ve kontrol merkezleriyle istihbarat, gözlem ve keşif noktalarının vurulduğu belirtildi. Şu ifade dikkat çekiciydi CENTCOM'un açıklamasında. Gerilimi tırmandırmayı amaçlamıyoruz. Ancak Amerikan kuvvetlerini korumak için de konuşlu ve hazır durumda kalmaya da devam ediyoruz diyor CENTCOM. Şimdi Nisan ayı başından bu yana ateşkes yürürlükteydi İran'la. Bu son gelişmeler özellikle biraz önce yayının başında sen de atıfta bulunmuştun. Keşim, Bandar Abbas, Minab gibi yerlerde noktaların Amerika tarafından vurulmuş olması bu görece sükuneti aslında tabii bir miktar bozmuş oldu. Her ne kadar Amerikalı yetkililer bunun ateşkesin hala devam ettiğini, yürürlükte olduğunu vurgulasa da şuna da bir yandan dikkat çekiliyor. Şimdi savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde ortaya çıkan yeni durum, yeni dengeyi Tahran anladığımız kadarıyla kaybetmek istemiyor ve Amerika'dan bu yeni ortaya çıkan durumun, tablonun tek taraflı olarak değiştirilmesine yönelik her çabanın da İran'dan bir cevap geldiği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu da müzakereler bir yandan devam ederken ateşkes, kırılgan ateşkes ya da görece sükunet bu tür olaylarla sekteye de uğrarken şuna dikkat çekiyor pek çok Amerikalı uzman burada da kamuoyuna yaptıkları değerlendirmelerde. Diplomatik bir çözüm ya da diplomatik bir anlaşıya eğer varamazlarsa taraflar, bu şekilde devam ederse bölgedeki durum, Hürmüz Boğazı etrafında Amerikan ve İran güçleri bu yakınlıkta faal olmaya devam ederlerse, o zaman gerilimin daha da tırmanması ya da benzer olayların da yine yaşanması aslında tabii yine an meselesi. Yani benzer olaylar eğer diplomatik bir anlaşma, uzlaşma olmazsa taraflar arasında benzer olaylar yaşanabilir mi değil, daha başka ne zaman yaşanabilir ve nasıl bir şekilde sonuçlanabilir asıl sorulması gereken soruların bunlar olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla gelinen noktada tekrar edelim, İranlı bazı yetkililer yaşananları ateşkes ihlali olarak değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump dahil Trump yönetimi yetkilileri ateşkesin sürdüğünü, yürürlükte olduğunu, bunun bir savaşa tekrar dönüşü yansıtmadığını ifade ediyor. Saldırılarında meşru müdafaa kapsamında yapıldığının altı çiziliyor Canan.
0: Begüm Dönmez Ersoz, çok teşekkür edelim. Washington tarafından yapılan açıklamalar, hem ABD Başkanı Donald Trump hem de CENTCOM'un yaptığı açıklamalar ve aslında sahaya yansımalarını bu şekilde paylaşmış olduk sizlerle. Değerlendirmeye devam edeceğiz elbette. Doçent Doktor Murat Aslan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin canlı yayındaki konuklarımız, bir kez daha size iyi geceler dileyelim. Bu yeni saat diliminde de Trump'ın açıklamaları üzerinden devam edelim dilerseniz. Açıklamanın önemli noktalarına baktığımızda aslında dikkatimizi çeken bir askeri üstünlük kurma dilini aslında gördüğümüzü söylemek mümkün. Bir meşruiyet zemini de yaratmaya çalışıyor sanki Trump bu açıklamasında, İran'ın normal bir ülke olmadığını belirterek. Aynı zamanda psikolojik bir üstünlük kurmaya da çalıştığını görüyoruz ki bazı tabirleri var. Trump'ın aslında hep de duymaya alışık olduğumuz ifadeler. Bu konuyu ilk olarak değerlendirmenizi isteyeceğim. Trump'ın açıklamalarını Sayın Aslan sizinle başlayalım dilerseniz.
2: Canan Hanım iyi yayınlar diliyorum. Tabii Begüm Hanım gayet güzel özetledi aslında Amerikan cenahındaki durumu. Çünkü orada bu askeri hareketlilikle ilgili bir taraftan süreci sönümlendirme, soğutma, bir taraftan da sizin de ifade ettiğiniz üzere İran üzerinde bir baskı oluşturma arayışı var. Benim gördüğüm kadarıyla taktik seviyede meydana gelen gelişmeler stratejik etki doğurmaya ve bu şöyle bir de başka bir boyutu vardır bunun. Taktik etki, stratejik etkiyi doğururken eğer aradan geçen süre çok kısaysa riskler yükselir. Yani risk oranı bir anda artar. Benim anladığım kadarıyla şu an Körfez'de taktik manevralar, eylemler bir anda stratejik düzeyi yani başkan seviyesindeki söylemleri şekillendirebiliyor. Şimdi bu açıdan bakarsanız Trump'ın yayınlamış olduğu sosyal medya mesajına daha farklı bir gözle o zaman yaklaşmak gerekiyor. Bir kere Trump nasıl bu mesajları kaleme alıyor veya aldırıyor? Bu soruya bir cevap vermek lazım. Hı hı. Sahada bir gelişme var. Trump'ın ben bildiğim kadarıyla doğrudan kendisinin oturup yazdığı bir şey yok. Bir ekibi var, güvendiği insanlardan oluşuyor. Ve bu ekibine bir şeyler söylüyor. Anında mesaj onun üslubuyla vücut buluyor. Ve son kez bir gösterilip mütakiben yayımlanıyor. Ama sosyal medya mesajları üzerinden böyle bir savaşı yürütmek ve yönetmek ve hatta başkomutan olduğunu düşünürseniz Amerika Birleşik Devletleri'nde komuta etmek ne kadar doğru? Bu da tartışılması gereken bir husus. Çünkü sosyal medya çok dikenli bir alan. Bomba yani. Orada sarf ettiğiniz anlık bir cümle, kelime bir anda başınıza uzun yıllar bela olabiliyor. Ve şu ana kadar da gerek Trump'ın ilk başkanlık döneminde gerekse şu an aynı durum yaşandı. Dolayısıyla sosyal medyayı bir kenara bırakıp sahadaki gerçekliklere dönerseniz, gerçeklikler de Pakistan'ın kolaylaştırıcılığıyla halen devam eden görüşmelerde tarafların siyasi ve askeri inisiyatifi ele geçirme ve kendi iradesini karşı tarafa dikte etme üzerinde kurgulanmış bir süreç şu an yürütülüyor. Bu hem İran için geçerli hem Amerikalılar için geçerli. Ve dolayısıyla askeri bir durumun gerekliliği olarak eğer sahadaki unsurlar hareketlenirse bu hareketlilik bir anda bir etki yaratıyor ve tepki olarak İranlılar saldırıda bulunuyor ve bunun tam tersi oluyor. Ve günün sonunda bakıyorsunuz en üst düzeydeki karar verici burada Trump olayı soğutmaya çalışıyor. Bunda büyük riskleri var. Yani bu süreç eğer kontrolden çıkarsa bir anda daha büyük bir yeni durumla, çatışmayla karşılaşmak da içten bile değil.
0: Sizin de bahsettiğiniz o sarf edilen cümleler ya da kelimeler içerisinde dikkat çeken bir ifade. Çelik duvar Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasını aslında bir bakıma kalıcı ve geçilemez olduğu mesajı da veren bir ifade gibi algıladım ben. Sayın Keskin bu noktada size sorayım. Hürmüz Boğazı'ndaki bu son angajman ABD için mutlak bir başarı olarak nitelendirilebilir mi? Bu çelik duvar tabiri aslında Amerikan askerlerinin de bu derece yoğun bir ateşi hani sanki sıfır hasarla atlatmış gibi teknolojik bir üstünlük olarak mı değerlendirilmeli yoksa bölgedeki asimetrik savaş riskleri de mevcut sonuçta ki bu ana kadar da gördük bunu. Böyle basit bir ifadeyle geçiştirilebilir mi?
3: Tabii Trump bu basit ifadelerle geçiştirebilir. Çünkü özellikle açıklamalarında ikinci döneminde bunu çok daha net şekilde görürüz. Hiçbir zaman olumsuzluk ya da kendinin kaybetmesiyle alakalı en ufak bir nokta yok. Ne kadar büyük bir iş yaptığını, ne kadar başarılı olduğunu, bu kelimeleri özellikle tercih ederek ilerlediğini görüyoruz Trump'ın. Tabii toplum nezdinde ne kadar karşılık görüyordur, ne kadar görmüyordur bunu belki doğrudan ölçmek çok mümkün değil. Hatta seçimler bile bu noktada net bir gösterge olmayabilir. Ama sürekli olarak söylemlerinde o pozitiflik üzerinden bir dil geliştiriyor kendisine Trump. Bu çelik duvar söyleminde belki bu doğrultuda okumak mümkün. Çünkü işte çok dünyanın en güçlü ordusu var, harika silahlarımız var. Ama operasyon başladığında uçak gemisinin çamaşırhanesinde birden yangın çıkıp dünyanın en büyük uçak gemisi Malta'ya çekilmek zorunda kalabiliyor. Ya da işte Kıbrıs'a çekilmek zorunda kalabiliyor. Bunlar ister istemez dedikoduları da beraberinde getiriyor. İşte askerlerin savaşmak istemediği söyleniyor. İran unsurlarının vurduğu söyleniyor. İran'ın bir füzeyle uçak gemisini vurduğu iddia ediliyor. Ama hani söylemsel boyutuyla baktığımızda Trump kesinlikle bunların üzerinde durmayan bir dili var. Bu noktada tabii abluka uygulayabilir mi? Ablukayı uzun süre sürdürebilir mi? Belki bu işin teknik boyutu, operasyonel boyutuyla Murat Hocam'ın daha çok hakim olduğu alanlar ama mevcut radar teknolojisi, işte atış teknolojisi ile değerlendirdiğimizde bu devam edebilir. Ama lojistik boyutuyla baktığımızda daha ne kadar uzun süre devam edebilir? Henüz belki ilk aşamalarındayız. 2 ay, 3 ay bu tarz konularda daha kısa süreler olarak görülebilir ama ne kadar uzun devam edeceğiyle alakalı sonsuza kadar ya da senelerce devam ettirebileceği bir durumda değil Amerika Birleşik Devletleri tarafının. Hele ki bölgenin sıradan bir coğrafya olmadığını, işte küresel petrol doğalgaz ticaretinin işte bazı kaynaklara göre 1/4, bazı kaynaklara göre biraz daha azının dünyaya arz edildiği bir coğrafya olması dolayısıyla işler ister istemez değişiyor. Ve sadece aslında İran'ı abluka altında değil bugün. Abluka altında olanlardan bir diğeri de Körfez ülkeleri. Hem kendi petrollerinin büyük kısmının arzında sorun yaşıyorlar. Hem limanlarda burada en önemli limanlar genellikle doğu tarafında yer alıyor. Körfez ülkelerinin zaten 5'inin sadece Basra Körfezi'ne kıyısı olduğunda göz önünde bulundursak Suudi Arabistan belki bunu ciddi üzerinden halledebiliyor ya da karayoluyla biraz daha rahat halledebiliyor olabilir. Ama diğer Körfez ülkeleri için bunu söylemek şu aşamada çok mümkün değil. Hatta Irak'a da belki buna ekleyebiliriz. Tabii bu süreçte ne kadar devam edebilir? Teknik olarak abluka belki sürdürülebilir ama lojistik boyutuyla ya da küresel, bölgesel maliyetler boyutuyla bu ablukayı sürdürmek, bu Trump'ın ifadesiyle çelik duvarı muhafaza etmek fayda maliyet dengesini ölçtüğümüzde çok sağlıklı sonuçlar vermeyip çok sürdürülebilir bir neticede

0: konuşuluyor, belli noktalarda anlaşma sağlanıyor. Ama tamamen bunlardan bağımsızmış gibi tweetler, sosyal medya paylaşımları geldiğinde bu ister istemez alınan mesafeyi de kaybettiriyor yönünde bazı eleştiriler oldu. Tabii kapalı kapılardan diplomatların bunu dile getirdiğine yönelik bazı haberler ortaya atılmıştı. Ve bu mevcut ortamda yani iki ordunun bu kadar birbiriyle yakın olduğu, doğrudan belki sıcak savaşa girmeyip bu kadar yakın konumlandığı unsurlarda, iki düşman ordu diye tabir edebileceğimiz iki ordunun bu tarz gerilimlerin, bu tarz ateş ortamının doğması, oluşması çok da şaşırtıcı değil aslında.
1: Peki bu diplomasi süreciyle devam edelim. Bu aslında saldırı anlaşmayı imzalatmak için bir kaldıraç olarak kullanılmış olabilir mi ya da kullanılacak olabilir mi? Sayın Aslan, Trump'ın açıklamasında çünkü anlaşmayı hızlıca imzalamazlarsa daha da şiddetli vuracağız şeklinde de aslında açıktan da bir uyarı var ki bunu aslında defaatle söylüyor Trump ve bu İran'ı gerçekten bir anlaşmaya yaklaştırır mı, yoksa aslında çatışma sarmalını, ki İran'da şimdi biz karşılık vereceğiz diyor, daha aşılamaz bir noktaya mı taşır?
2: Tabii bu noktada İranlıların argümanı da önce bir İran gemisine yapılan saldırı ve müteakiben Amerikan gemilerinin hareketlenmesiyle, yani Hürmüz'ü geçmeye çalışmasıyla onların durdurulmaya çalışıldığına dair bir eylemin gerçekleştiği istikametinde. Ancak ne olursa olsun bu noktada İran herhangi bir diplomatik çabanın neticesinde bir anlaşma ortaya çıkarsa, ki çok uzaktayız şu an, o anlaşmayı imzalayacaksa önce kendini değerlendirir, sonra karşıyı değerlendirir, sonra ortama bakar ve dördüncü raddede de gelecekte bu anlaşmanın hangi sonuçlar doğuracağına dair projeksiyonlar üretir alternatifleriyle beraber. Aynı şeyi aslında Amerikalıların da yapması lazım ve muhtemelen de yapıyorlardır. Ancak şu an biz böyle bir anlaşmadan hala uzağız. Çünkü tarafların talepleriyle tarafların kendilerini nasıl algıladığı arasında bir fark var. Pergel açık. Aynı zamanda birbirlerini değerlendirirken çok üst perdeden söylemler üretiyorlar. Biraz gerçekten, yani gerçeklerden de kendilerini uzaklaştırıyorlar. Üretmiş oldukları o propagandavari ifadelere bir süre sonra kendileri de inanmaya başlıyorlar. Şimdi bu noktada somut konuşalım isterseniz.
1: Tabii.
2: İran şu an için rejimin değişmemesi, sokaklarda gösterilerin olmaması, aynı zamanda nükleer programın hali hazırda askeri bir müdahaleyle sonlandırılamaması nedeniyle kendini muzaffer olarak görüyor. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı ve Körfez'deki enerji komplekslerini etki altına alabilmesiyle de aslında Amerikan tarafına istediğini dikte edebilecek bir gücünün olduğuna inanmış durumda. Böyle bir durumda Amerikalıların teklifleri İranlılar açısından çok da caydırıcı olmuyor veya tehditleri veya teklifleri çok da dikkate almıyorlar. Ama Amerikan tarafında şöyle bir sıkıntı var. Söylemler her saat değişebiliyor, hatta her dakika. Amerikan devleti içerisinde, öncelikle hükümet içerisinde bazen farklı açıklamalar olabiliyor. İşte Vance'in aslında bu savaşa karşı olduğu söylendi. Bana göre iyi polis, kötü polis rolü oynandı orada. Ama demokrat cumhuriyetçi kutuplaşması şu an için hat safhada. Özellikle bu en son yapılan bu bir oylama var İsrail ile ilgili. Orada 41 senatörün oy kullanması, her ne kadar karar geçemese de bence çok önemli. Bu tarihte ilk defa olan bir şey Amerika'da. Dolayısıyla Kasım seçimleri dikkate alındığında Amerikalılar sürekli gelgitlerle bu savaşa yönelik beyanatlar verdi. Ve belki de en istikrarsızı Amerikan başkanıydı. Çünkü bir taraftan savaştan ve yok etmekten bahsetti. Bir taraftan savaşın biteceğine den vurdu. Şimdi böyle bir ortamda İranlılar kendini güçlü hisseder. Benim gördüğüm kadarıyla bu söylem savaşıyla sahadaki eylem dengesizliği arasındaki o büyük boşluk bu siyasi görüşmeleri uzatacak nitelikte. Evet, Pakistanlar iyi bir iş yapıyor şu an. Ama ve lakin şu gerçeği de kabullenmek lazım.

0: Sadece Pakistan'ın çabalarıyla bu meseleyi sonlandırmaya çalışmak da biraz fazla hayalperestlik gibi geliyor bana. Yani Pakistan'ın burada taraflar arasında sadece bir mekik diplomasisiyle mesaj taşıması bu savaşın asli nedenlerini sonuçlandırmaz.
1: Tek
0: Asli
1: başına
0: nedenleri
1: yeterli
0: ne olur?
1: olmaz mı?
0: Tabii ki. Nihayetinde Suudi Arabistan'ın kaygıları farklı, Arap Emirlikleri'nin farklı. Japonya mesela bu meselede aslında en çok etkilenen aktörlerden bir tanesi. Şu an enerjiyi daha pahalıya tedarik ediyorlar ve alternatif arayışı içerisindeler. Güney Kore aynı şekilde. Bunlar enerji fakiri ülkeler. Çin açısından eğer şöyle bir olaya dokunacak olursanız, Çin açısından özellikle Rusya açısından bu mesele biraz rahatlatıcıdır. Çünkü Çin nihayetinde Rusya'dan enerji kaynaklarını ithal edebiliyor. Enerji kaynaklarında istediği fiyatı Rusya ile zaten anlaşmış durumda ödüyor. Bu süreç uzadığında Amerika Birleşik Devletleri'nin yıpranmış olması Çin açısından önemli bir girdi. Rusya Ukrayna Savaşı'nda şu an bu savaşa şöyle bir bakıp büyük bir ihtimalle Putin tebessüm ediyordur, mutlu bir şekilde yatağına giriyordur. Bu nedenle bu savaşın uzaması, bu yeni yükselmeye başlayan çok kutupluluk söylemleri içerisinde Rusya-Çin bloğunu biraz rahatlatmış durumda. Ama onun haricindeki tüm ülkeler, burada Kuzey Kore'yi, Belarus'u dışarıda bırakıyorum, bu savaşın bitmesini istiyor. Çünkü küresel enflasyon, özellikle bu gübre meselesi çok önemli. Yani bu meselenin Batı'da konuşuluyor olması bence özellikle dikkate alınmalı. Basit bir örnek vereyim size. Nüfusu çok kalabalık olan ve gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler var. Bunun hani Afrika burada ön plana çıkıyor ama özellikle Bangladeş çok önemli. Nüfus aşırı, tarım ürünlerine özellikle ekonomik durumları çok kötü olduğu için özellikle dikkat etmeleri gerekiyor çünkü halkın beslenmesi lazım. Gübre kesildiğinde Bangladeş sıkıntı yaşar. En büyük tedarikçi Bangladeş için Rusya'ydı ve Rusların gübre fiyatlarını kontrol eden Körfez'deki üretimiydi. Şu an Bangladeş daha yüksek ücret verecek. Yani gelişmekte olan gelişmemiş ülkeler muhtemelen bir gıda enflasyonuyla karşılaşacak. Bu nedenle bu savaşın bitmesi şu an bu saydığım 3-5 ülke hariç Rusya, Çin gibi genel olarak kanaat ve talep.
1: Hocam aslında biraz da işin matematiksel kısmını da soracağım ama Sayın Keskin'e tam da bu Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bu deniz ablukası siz de söz ettiniz aslında sadece Pakistan'ın arabuluculuğunda ve bu iki ülke arasında gerçekleşen bir ablukayı değil, bütün küresel petrol ticaretinin de kalbin attığı bir noktada gerçekleştiği için bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğunu Sayın Keskin bir önceki açıklamalarınızda aslında Körfez'de özellikle Hürmüz'e kıyısı bulunan ülkeleri de kattığımız zaman ABD'nin tırnak içinde belki artık bölgedeki müttefikleri diye tanımlamamız gereken bu çelik duvar diye bahsettikleri abluka ve oradaki kalıcılık nasıl bir ekonomik ve askeri risk getirir?
2: Aslında bu risk sadece Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan ya da Hürmüz Boğazı'yla doğrudan çalışan aktörler için değil, bütün Körfez bölgesi, Arap Yarımadası için geçerli. Yani Umman'ın Salalah Limanı mesela Körfez'den daha uzakta kalıyor ama aktif şekilde işletilemediğini görüyoruz. Ya da daha içeride kalan işte İran dahi, Kuveyt'in özellikle bu süreçte ciddi şekilde İran tarafından hem ekonomik olarak hem askeri olarak hedef alındığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun ister istemez hem kısa vadeli hem orta ve uzun vadeli ciddi sonuçları olacak. Özellikle buradaki güvenlik strateji, yani bu aktörlerin uzun yıllardır hem imkanları hem de imkansızlıkları dahilinde geliştirdikleri güvenlik konseptlerinin artık yeni arayışlara yöneleceğini tahmin etmek de çok zor değil. Yani hep söyleriz işte Kuveyt, Bahreyn, Katar buralar Amerika Birleşik Devletleri'ne bu işi taşer etmiş güvenlik konusunu diye. Ama aslında baktığımız zaman çok fazla da bir ellerinde alternatif yok. Çünkü hani basit bir örnek Kuveyt açısından baktığımızda bir tane komşusu Irak, bir tane komşusu Suudi Arabistan, yanı başında karşında işte İran bütün bu aktörlerle ne kadar kendi imkanlarıyla uğraşırsa uğraşsın mücadele edebilme kapasitesi de hala hazırda yok. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'ne mecbur kaldığı sistemin devamı anlamına gelmeyecek belki. Bunun yerine alternatiflerin belki yeni alternatifler arayacak. Belki eldeki hala hazırda kullandığı bazı alternatiflerin önemini, değerini, rolünü arttıracak. Burada Suudi Arabistan'ın Pakistan'la bir yakınlaşması vardı. Suudi basında da çok geniş yer aldı. İster istemez bu tarz arayışların biraz daha ön plana çıkma ihtimali. Orta Doğu içerisinde bölgesel denklemlerin yeniden şekillenmesi, yeni hatların kurulması. Belki bugün işte İslamabad'dan Riyad'a uzanan hattan bahsediyoruz. Yarın Ankara eklenecek. Belki Kahire eklenecek. Ama yani nasıl şekillenir, nasıl sonuçlanır tam kestirmek zor ama yeni arayışların ortaya çıkacağını kestirmek çok da zor olmayacak. Bütün bu süreç sadece askeri boyutuyla değil tabii ekonomik boyutuyla da ciddi yeni arayışları da beraberinde getirir. Bu süreçte Körfez ekonomide Körfez ülkeleri bence gereken önemi tam anlamıyla vermediler. Ama Türkiye ile İran işte Basra Körfezi'ne uzanan bir kalkınma yolu projesi vardı. Bu tarz gerilim ortamları aslında bu projenin ne kadar önemli olduğunu ve hatta bölgesel arayışlarla, bölgesel yeni girişimlerle Körfez İşbirliği Konseyi Demir Yolları gibi alternatiflerle birleştirildiğinde bölge ülkeleri adına çok daha hayat kurtarıcı niteliklerde taşıyabilir. Tabii kesin çözüm değil. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığı gibi burada alternatif diğer şeyleri de vurabilecek, hatları da vurabilecek gücü var ki Suudi Arabistan'da işte Doğu Batı boru hattı dedikleri hattı bile vurduğu haberleri çıkmıştı. Ama ister istemez bu alternatiflere özellikle Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı artık azaltma arayışı da muhtemelen ortaya çıkacak. Evet. Belki kısa vadede bu ülkeler çok zor duruma düşmüş olabilir ama bundan sonra muhtemel senaryolarda karşılaşabilecekleri benzer riskleri görmek adına acı bir ilaç içiyorlar demek işin iyi tarafından bakmak olabilir biraz da.
1: Peki. Sayın Keskin teşekkür ediyorum. Murat Hocam size son bir sorum olacak. Şimdi aslında biliyoruz ki yani savaş başlamadan önceki duruma gittiğimizde devletler aslında savaşın maliyetli olduğunu, riskli olduğunu bilirler. Ama buna rağmen bir çatışmaya giriyorlarsa eğer bunun bir sebebi olmalı. Buna da pazarlık masasındaki başarısızlık olarak pazarlık sürecindeki başarısızlık olarak tanımlayan bazı araştırmalar, çalışmalar var. Buradan hareketle baktığımızda İran ne kadar yaklaşabilir? Amerika Birleşik Devletleri ne kadar yaklaşabilir? O aradaki makas ne zaman ve hangi koşullarda kapanır sizce?
0: Ya savaş kararı almak öyle kolay bir olay değil. Yani eğer bir devlet başkanı pervasızca savaş ve çatışma kararı alıyorsa sorumluluğunu aslında yerine getiremiyor demektir. Yani öyle bir gerçek var. Çünkü savaş her zaman son çare olmalı. Bu konuda Atatürk'ün güzel sözleri vardır. Şöyle nutuğu şöyle bir okursanız çok net görürsünüz. Savaşın bir yöntem olarak tercih edilmesi demek artık tüm çarelerin tüketildiği anlamı taşımalı. Ama bu İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail üçlü savaşında tüm çareler tüketilmeden bir anda askeri seçenek sahaya sürüldü ve yıkmaya yönelik, çünkü o ilk başta hatırlarsanız İran'ın her noktası, Hazar Denizi kıyısındaki limanlarından tutun doğu ucuna kadar her noktadaki hedefler sivil veya askeri etki altına alındı. Şimdi böyle bir ortam sadece radikallik ve kutuplaşma doğurur. Yani siz anlaşmaya çalışmış olsanız dahi anlaşamazsınız. O zaman şu soruyu sormak lazım. Şu andan itibaren İran neyi gerçekleştirirse savaş konusunda geri adım atıp uzlaşmaya yakın olur. Amerikalılar neyi elde ederse. Bu noktada sadece bu meseleyi nükleere veya silahlanma programına, özellikle roket üretimine veya Körfez bölgesindeki o egemenlik haklarına yönelik meydan okumaya indirgemek bence doğru değil. Burada daha geniş, büyük çerçeveye biraz daha yukarıdan bakmak lazım. Çünkü taraflar iki tane ana motivasyonla genellikle bir savaşa yaklaşır. Ya bir topraktır ya bir egemenlik kaygısıdır. Evet. Şu an için Amerikalılar ve İsrailler için asli mesele ne toprak ne egemenlik, ama daha geniş bir coğrafyada bir düzeni kendi istedikleri şekilde dikte edebilmeleri. Yani bu savaşın İsrail-Amerikan cenahında asli çıkış noktası Lübnan'ı şekillendirmek, Suriye'yi şekillendirmek ve hatta Türkiye'ye yönelik o habis sözler de İsrailler tarafından seslendiriliyor. Ve yeni kurulan düzende de bu ikilinin özellikle İsrail güvenliği etrafında yeni bir sistemi dikte etmesi. Ama bunun sonuçları çok feci olabilir. Çünkü neden? Çok büyük bir alana, bir bölge sistemine, hatta bölgeler sistemine müdahale ettiğinizde, burada İran'a yönelik müdahale bir araçtır. O takdirde birçok taşı yerinden oynatırsınız ve domino etkisi başlatırsınız. Bir taraftan yıktığınız şey başka yerde başka şeyleri yıkmaya başlar. Mesela basit bir örnek vereyim ben size. Bilmiyorum zaman durumu nedir ama.
1: Hocam çok fazla, buyurun, evet, yok, verebilirsiniz örneği.
0: Mesela finansal durum. Bu finansal durumda özellikle yatırımları kastediyorum. Şu an Körfez ülkeleri dünyaya sadece enerji ihraç etmiyor. Dünyaya en fazla kapitali ihraç eden ülkeler Körfez ülkeleridir. Ürettikleri petrol ve gazı satmayı müteakip bu gelirin bir miktarını rejim güvenliği bağlamında kendi vatandaşlarına karşılıksız olarak vatandaşlık parası adı altında dağıtıp demokrasi açığının görmezden gelinmesini istiyorlar. Böyle oldu şu ana kadar. Rantiyer devlet diyoruz. Bir taraftan da ürettikleri bu marjinal geliri batı piyasalarına aktarıp dış desteği elde etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda petrolün tükenme ihtimaline karşı da finansal piyasalardan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Yani Suudi Arabistan'da, Katar'da, Arap Emirlikleri, Kuveyt, hepsi böyle. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu savaş neticesinde bu devletlerde öyle bir travma yaşandı ki,
1: evet,
0: savaşın sonrasında Körfez parası hangi borsada, hangi şirketler nezdinde işlem görecek? Şu an aslında geri planda finansal şirketler bu hesabı yapıyor. Çünkü Suudi kapitali eğer Londra borsasında veya Berlin borsasında, ne bileyim, Almanya'da açılacaksa, yeni bir kapı aralayacaksa, bu dünyadaki o ekonomik sistemi müthiş derecede etkileyecek bir gelişmedir. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsalar için de geçerli. Şimdi böyle bir finansal risk birçok taşı yerinden oynatır. Yani bu savaş bu nedenle sadece Körfez'de iki tane, üç tane Amerikan gemisinin vurulmasıyla değil, aynı zamanda finansal dönüşüm ne olacak, o konuya odaklanarak da okunması gerekiyor.
1: Evet. Bir likidite savaşı da olacağı benziyor bu durumda.
0: Tabii ki. Şimdi şöyle düşünün, dünyada belli başlı büyük şirketlerde birçok farklı devletin kamu fonlarının, yani varlık fonlarının hisseleri var. Kimi zaman da bireyler burada yatırım yapıyorlar, Amerika'daki büyük yatırım şirketleri üzerinden veya Londra'daki. Ama bildiğiniz büyük şirketler, isimlerini zikredemiyorum şu an, aslında hisseleri dağıtılmış durumda. Buraya kimin ne kadar yatırım yaptığı önemli. Bu savaş sadece bu enerji akışını değil ama bu kapital akışını da etkileyecek nitelikte bir durum. Körfez ülkeleri çünkü bu kapitalde gerçekten bir paya sahipler. Sadece Amerikalılar veya Avrupalılar değil. Bir diğer konu, biraz önce hocam ifade etti, bu bağlantısallık meselesi. Şu an yeni bir akım var. Hani bu konu gerçekten önemli ve bilinmesi lazım. Her devlet kendisini transit bir rota olarak nitelendirmeye çalışıyor. Buna Ermenistan'ı da dahil edebilirsiniz. Barış Kavşağı projesi. Orta Asya ile Gürcistan arasında Azerbaycan'ı veya Gürcistan'ı da dahil edebilirsiniz. Balkanlarda şu an böyle bir akım var. İşte Arnavutluk'ta biliyorsunuz yeni bir enerji hattı inşa edilecek. Ve Adriyatik'ten gelen doğalgaz veya petrol Orta Avrupa'ya veya Almanya'ya kadar akabilecek. Aynı şey İtalya için geçerli. Ve dolayısıyla bu bağlantısallık veya lojistik projeler artık daha da bir önem kazanmaya başladı. Ama gözden kaçan coğrafyalar var. Mesela bağlantısallıkta biz Suriye meselesini çok gündeme getirmiyoruz. Türkiye açısından hem olumlu hem olumsuz etkileri olacak bir durum. Sadece Irak'taki kalkınma yolu projesini burada düşünmemek lazım. Suudi Arabistan'la Anadolu'yu bağlayacak, Akdeniz'i bağlayacak güzergah şu an Suudiler açısından çok önemli. Artık boru hattı düşürmek de öyle 3 yılı, 5 yılı, 10 yılı kapsamıyor. İlginç aletler var. Mühendislik burada çok gelişmiş durumda. Bir anda yüzlerce kilometrelik boru hattını aylar içerisinde, 3-5 ay içerisinde döşeyebiliyorsunuz. Yeter ki boruyu üretebilin. Dolayısıyla bu bağlantısallık kapsamında artık yeni arayışlar, yeni dengeleri ortaya çıkarır. Daha önce önemsiz olan ülkeler önemli hale gelebilir. Bu noktada iki tane ülke önemli. Bence bir tanesi Irak, diğeri Suriye. Çünkü bir taraftan İsrail'e yakın, bir taraftan İran'a müdahalede bu ülkeler bir güzergah olarak kullanıldı. Çünkü teknik kapasiteleri yok, önleyemiyorlar bir şey. Gerek İranlılar gerekse İsrailler tarafından. Ama ekonomik kalkınma ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçları kadar da önemli. Türkiye'nin siyaseti de bu ülkeleri bölge siyasetine enjekte etme şeklindeydi. Şu an bu Körfez Savaşı bu iki ülkeyi çok çok önemli hale getirdi. Büyük bir ihtimalle bu bağlantısallık projelerinde yeni güzergahlar, yeni fırsatlar doğuracak. Buradan da son noktayı koyayım. Buyurun. Türkiye'de şimdi bu savaş hep riskleriyle konuşuluyor. İşte enerji fiyatıydı, ne bileyim gübreydi vesaireydi. Ama fırsatlar da var. Ve bu fırsatları şu an görüp gerekli girişimi yapan, mutlaka savaş sonrasında kazanan kim olursa olsun kazançlı bir noktada konumlanacak. İşte Türkiye bu fırsatları çok iyi gören konumda şu an. Olay sadece savunma sanayi ile ilgili değil. Bu son saha faaliyeti nedeniyle, evet, İstanbul'daki genellikle savunma sanayi ürünleri üzerinden konuşuluyor. Öyle değil. Yatırım çekme, bu yatırımlar üzerinden yeni üretim modellerini yaratabilme. Demografik hareketler olacaktır mutlaka. Burada kim nereye nasıl gidecek, ana akım ne olacak, bunlar önemli biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yeni fırsatları şu an görüp şu an yatırım yapan, siyasi diplomatik alanı şekillendiren taraf bence bu savaşın galibi olacak. Yani Amerikalıların veya İranların Körfez'de veya Umman Denizi'nde askeri bağlamda nasıl manevra yaptığı çok önemli değil. Savaşın sonrasında hangi devlet hangi kapitali ne kadar çekecek, hangi projeyi ne kadar kendi topraklarından geçirecek, hangi yatırım alacak, bence asıl mesele bu.
1: Bu anlamda aslında uzun zamandır enerji hub'u olmak isteyen bir Türkiye'de var aslında, bildiğimiz çok projede var. Hem planlanan hem kısım kısım hayata geçirilen. Belki bir hub olmak için de hem konum açısından hem de bu işte enerjideki güzergahların güvenilirliği açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi? Bir cümleyle alayım bunun da yanıtını.
0: Şimdi şöyle, Türkiye aslında enerji bağlamında evet yeni keşifler var ama enerji fakir. Yani kaliteli petrolü ve doğalgazı üretme konusunda
1: transit
0: tüm ihtiyacımızı
1: diyeyim o halde.
0: Evet, karşılayamıyoruz. Bu nedenle Türkiye her ne kadar enerji fakiri olsa da aslında enerji zengini aynı zamanda. Çünkü enerji yataklarının tam ortasında Orta Asya'yı, Kuzey Afrika'yı ve Orta Doğu'yu eğer dikkate alırsanız Türkiye'nin bulunduğu konum Türkiye'nin her an enerjiye erişebileceği bir ortam yaratıyor. İşte Rusya'dan gelen Türk akım, Mavi akım, İran'la aramızda petrol boru hattı var biliyorsunuz, gaz hattı var. Orta Asya'dan TANAP geliyor. Deniz yoluyla hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Cezayir'den hem Libya'dan enerji alıp kendi terminallerimize aktarabiliyoruz. Şimdi böyle bir durum Türkiye açısından şöyle düşünün, yatırım yapacaksanız bu tür enerji kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşamamanız gerekir. Yani bir otomobil fabrikası örneğin kuracaksanız, petrokimya tesisi kuracaksanız enerji akışının kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor o ülkeye. Sırbistan bu konuda çok büyük sorun yaşıyor. Bu son gelişmelerden sonra bir rafinerisini biliyorsunuz bir başka şirkete satmak zorunda kaldılar. Hala çözemediler olayı. O da Amerikan tehditlerinden oldu. Rusya'dan aldıkları petrolü kesmeleri istediler. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an bu transit olması, bir enerji odağı olması bence mütakip dönemde enerjinin devamlılığı nedeniyle yatırımları çekecek bir özellik. Ama tabii ki şu var, küresel olarak kırılganlık fiyatları tüm dünyada yükseltiyor. Türkiye'de burada istisna değil. Erişim var ama fiyat istenenin üzerinde. O takdirde doğru, fiyatı aşağı çekecek çözümlerinde. Şu an Körfez'deki diplomatik görüşmeler de olduğu gibi ön plana çıkartmak gerekiyor.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Konu aslında çok boyutlu. Dolayısıyla daha çokça konuşulacak, tartışılacak ki Trump'ın da gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin de hem sahadaki bu hamleleri hem de yaptığı açıklamalar gündemi bir anda değiştiriyor elbette. Uzunca bir süredir İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu savaşı konuşuyoruz ve olası etkilerini konuşuyoruz. Ama tabii elbette ateşkes var iken bu gerçekleşen son olayın yankısı biraz daha büyük oldu. ABD Başkanı her ne kadar ateşkes sürüyor dese de İran tarafı buna bir yanıt vereceğini söyledi. Bir toparlayalım neler yaşandı bu akşam saatlerinden itibaren bölgede. ABD İran'ın Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'na bir saldırı düzenledi. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki destroyerlerini vurdu. İran ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı saldırının hemen ardından ateşkes sürüyor dedi. Ve İran'a hafif bir tokat attıklarını iddia ederek İran kısa zamanda anlaşmaya hemen imzalamazsa daha da sert vururuz tehdidinde de bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamasında İran'ı deliler yönetiyor dedi Trump. 3 Amerikan destroyerinin Hürmüz Boğazı'nda ateş altında geçiş yaptığını, saldıran teknelerin denize batırıldığını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında Hürmüz'den geçen 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlendiği ancak hiçbir Amerikan unsurunun hasar almadığını aktardı. İran saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında yanıt verildiği ifade edildi. Bundan sonraki saldırılarda da yine yanıt verileceği kaydedildi. CENTCOM ABD kuvvetlerine saldırıdan sorumlu olan füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleriyle istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef aldığını duyurdu. Ordunun gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığı öne sürüldü. İran ordusu ise ABD'nin İran'ın bir petrol tankerini ve Hürmüz'den geçen başka bir gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada ABD bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle hava saldırıları düzenledi denildi. Devrim muhafızlarına yakın Tasnim Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu iskeleye yönelik düşmanca eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğu bilgisini paylaştı. İran basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde patlamalar duyulduğunu bildirdi ve İran ajansları başkent Tahran'daki hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediğini belirterek ülkenin güneyindeki Minab kentinden de patlama sesleri geldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin dini lideri Müçteba Hamaney ile görüştüğünü açıkladı. Açıklama Pezeşkian'ın savaşın başından beri Hamaney ile yaptığı yüz yüze bir görüşmeye dair ilk açıklama olarak da kayıtlara geçti. İran medyasında yayınlanan haberde Pezeşkian'ın kısa süre önce Müçteba Hamaney ile bir araya geldiğini söylediği belirtildi. Pezeşkian, görüşmenin tevazu içinde ve çok sıcak bir atmosferde geçtiğini söyledi. Savaşın ilk gününde ağır yaralandığı belirtilen Müçteba Hamaney henüz kameralar karşısına geçmedi. Hamaney'in mesajları yazılı olarak paylaşılıyor. İran ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabilir. Bu bilgi Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan bir analizde yer aldı. Analize dair ayrıntılar Amerikan Merkezi Washington Post gazetesinin haberinde yer aldı. Haberde ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası karşısında İran'ın dayanma süresine ilişkin CIA analizlerinden bazı bilgilere yer verildi. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşmeden bu ablukaya 3-4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Tahran'ın ABD ve İsrail bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine de yer verildi. Haberde ayrıca İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca İran'ın yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı iddia edildi. Vatikan önemli bir konuğu ağırladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Papa Leo ile bir araya geldi. Trump'la Papa arasında İran Savaşı'ndan dolayı bir gerginlik yaşanmıştı. NTV muhabiri Şeyda Kanepa Roma'dan bu görüşmeye ilişkin son bilgileri aktardı.
3: Marco Rubio son derece önemli bir diplomatik misyon için Roma'da, hatta çifte diplomatik misyon diyebiliriz. Çünkü hem ABD ile Vatikan arasında hem de yine ABD ile İtalya arasındaki buzları eritmek için burada, zira yakın tarihte görülmemiş bir çatışma yaşandı. Hem Vatikan hem ABD ve hem Roma hükümeti ile Trump arasında İran Savaşı yüzünden Trump, Papa 14. Leo'yu İran'ın nükleer planlarını destekliği gerekçesiyle itham etmişti ve Papa buna sert bir şekilde cevap vermişti. Ayrıca Başbakan Meloni de Papa'yı savunmuştu. Trump da kendisine bu kez eleştirmiş ve İtalya bizi yeterince savunmuyor demişti ve İtalya'daki 7 askeri üste bulunan Amerikan askerlerini çekmekle İtalya'yı tehdit etmişti. Hatırlatalım, İtalya'da 7 üs var ve 13 bini karada olmak üzere Amerikan donanmasıyla birlikte toplam 34 bin kadar burada Amerikan askeri olduğu varsayılıyor. Şimdi şu andaki durum ise 2,5 saatlik bir görüşmenin sonucunda bir resmi açıklama yapıldı Amerika Birleşik Devletleri ofislerinden ve bu dostluğun, Vatikan veya ABD arasındaki dostluğun sağlam temeller üzerine kurulduğu ve iki tarafında hem dünya barışı hem de insanlık onuru için birlikte çalışmaya devam ettikleri vurgulandı. Görüşme sonrasında ortak bir açıklama yapılmadı. Teamülde zaten bu olmuyor. Sadece yazılı açıklama yapılıyor. Şimdi yarın Başbakan Meloni ile görüşecek Marco Rubio. Burada da tabii ki üsler konusu mutlaka gündeme gelecek. Önemli konulardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler ve İtalyan askerlerinin görev yaptığı Lübnan Birleşmiş Milletler UNIFIL, buradan çekildiklerinde İtalyan askerlerinin gelecekte ne yapacağı konuları da masaya yatırılacak.
1: Evet, ekranlarınızda da bir süredir yer alan son dakika bandında görmektesiniz. İran'ın Beşkent'inde patlama sesleri duyulduğuna dair de bilgiler geliyor. Bu arada akşam saatlerinden itibaren yine sahada gerilimin arttığı anlarda yaşandı. ABD, İran'ın Bender Abbas kenti ve Keşm adasına saldırılar düzenledi. İran bunun ateşkes ihlali olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Amerikan ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını belirtti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait savaş gemilerine yönelik İran kaynaklı füze, insansız hava aracı ve küçük tekne tehditlerinin engellendiğini açıkladı. ABD İran'ı vurduk derken İran ordusu da buna karşılık verileceğini söyledi. Ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki destroyerlerini vurdu. 3 Amerikan destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan ateş altında geçiş yaptığını, saldıran teknelerin denize batırıldığını belirtti Donald Trump. Sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı açıklamada İran'ı deliler yönetiyor ifadelerini de kullandı. Aynı zamanda İran'ın anlaşmayı bir an önce imzalaması gerektiği, yoksa daha sert vurulacakları konusunda da uyarısının olduğunu yazdı mesajında. CENTCOM'un açıklamasına da bakalım. 7 Mayıs tarihinde Amerikan donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri nin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlediği ve geçiş sırasında da İran güçlerinin çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük tekneyle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Hiçbir ABD unsurunun bu saldırıdan isabet almadığını da belirtti CENTCOM ve gelen tehditlerin de bertaraf edildiğini ve bunu meşru müdafaa kapsamında yaptıklarını söyledi. CENTCOM ABD güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen İran askeri tesislerinin hedef alındığını duyurdu ve bu kapsamda füze, insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleriyle istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarının da vurulduğu kaydedildi. CENTCOM ayrıca açıklamasında gerilimin tırmanmasının istenmediğini ancak Amerikan güçlerini korumak için bölgede hazır ve kararlı bir şekilde konumlandığını da vurguladı. Peş peşe bu sert açıklamalar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki bu önemli ve belirli noktaların vurulduğu ve de CENTCOM'a ait ABD donanmasına ait destroyerlerin hedef alınmasının ardından İran'a dönük bu saldırıların meşru müdafaa kapsamında yapıldığını belirtti. İran ise bunun ateşkes ihlali olduğunu, bu geçişin dolayısıyla bir karşılık verileceğini söylemişti. Trump'ın 3 savaş gemimiz Hürmüz'den geçti açıklaması da yine yer alıyor ekrandaki son dakika bandında bilgi olarak ve İran'dan da çeşitli kentlerden patlama sesleri duyulduğuna ilişkinde yine bilgiler var. Hava savunma sistemlerinin de faaliyete geçtiği bilgisi paylaşılmış durumda. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri saldırıları engelledi. Ülkenin güneyindeki Minab kentinden de patlama sesleri gelmekte. Bu arada devrim muhafızları da bu saldırılar konusunda bazı bölge ülkelerinin de işbirliği olduğunu ve bunun da Birleşik Arap Emirlikleri'nin olabileceği ihtimali üstünde duruyorlar. Tasnim Ajansı'ndan gelen bilgiler de bu doğrultudaydı diyelim. Kısa bir ara verelim, yine bütün bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Saat başında burada olacağız.
4: NTV Radyo.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Ülkede sıcaklık artmaya devam ediyor. Marmara'da sıcaklık 27-28 dereceye doğru yükseliyor. İstanbul 24, Bursa 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas'ta bahar sağanakları görülecek. Ankara 22 derece. Ege'de rüzgarlar hafif ve güneyli. İzmir 26 derece. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kura esiyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'in geneli açık. Tokat, Amasya, Gümüşhane'de yerel yağmur görülecek. Bolu 23, Samsun 19, Trabzon 17 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Bingöl, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanaklar olacak. Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
1: Hava durumu.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 3.

Saat 3 gelişmelerle karşınızdayız. ABD, İran'ın Bandar Abbas kenti ve Keşm adasına saldırılar düzenledi. Başkent Tahran, Minab ve Sirik kentlerinde de patlama sesleri duyuldu ama hava savunma sistemleri çalıştı. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki destroyerlerini vurdu. İran, ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor dedi. İran'a hafif bir tokat attıklarını iddia etti. ABD Başkanı İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı deliler yönetiyor ifadelerini kullandı. 3 Amerikan destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan ateş altında geçiş yaptığını, saldıran teknelerin denize batırıldığını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında Hürmüz'den geçen 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlendiği ancak hiçbir Amerikan unsurunun hasar almadığını aktardı. İran saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında yanıt verildiği ifade edildi. Bundan sonraki saldırılara da yanıt verileceği kaydedildi. CENTCOM, ABD kuvvetlerine saldırıdan sorumlu olan füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ve istihbarat gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef aldığını duyurdu. Ordunun gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığı öne sürüldü. İran ordusu ise ABD'nin İran'ın bir petrol tankerini ve Hürmüz'den geçen başka bir gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada ABD bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle hava saldırıları düzenledi denildi. Devrim muhafızlarına yakın Tasnim Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu iskeleye yönelik düşmanca eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğu bilgisini paylaştı. İran basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde patlamalar duyulduğunu bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Müşteba Hamaney ile görüştüğünü açıkladı. Açıklama Pezeşkiyan'ın savaşın başından beri Hamaney ile yaptığı yüz yüze bir görüşmeye dair ilk açıklaması olarak kayıtlara geçti. İran medyasında yayınlanan haberde Pezeşkiyan'ın kısa süre önce Müşteba Hamaney ile bir araya geldiğini söylediği belirtildi. Pezeşkiyan, görüşmenin tevazu içinde ve çok sıcak bir atmosferde geçtiğini söyledi. Savaşın ilk gününde ağır yaralandığı belirtilen Müşteba Hamaney henüz kameralar karşısına geçmedi. Hamaney'in mesajları yazılı olarak paylaşılıyor. İran ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabilir. Bu bilgi ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan analizden. Analize dair ayrıntılar ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde yer aldı. Haberde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda